0: Gecik kızını müşriklerin arasında bırakmasak, onu Medine'ye götürsek.
1: Peygamberimiz Hazreti Ali'nin bu teklifine ses çıkarmamıştı ama şimdi Ümame gözyaşları içinde arkasındaydı. Onun da Medine'ye götürülmesi için hazırlanmasını emretti. Yolculuk başlamıştı. Peygamberimiz sefer sırasında ashabın durumunu gözetir, kimi zaman hızlanır, kimi zaman da yavaşlardı.
2: Güneş batmak üzere.
3: Evet.
2: İyice yorulduk.
3: Konaklama yerine yaklaştık.
2: Resulullah epey hızlandı.
3: Yiyecek veya içecek azaldığında böyle yapar genelde.
2: Bilmiyorum ama yaşlılar ve çocuklar yürümekte zorlanıyor.
3: Efendimiz fark etmemiştir. Söylersek hızını azaltır.
2: Doğru söylüyorsun. Ben söyleyeyim o zaman. Ey Allah'ın Resulü, insanlar geride kaldılar.
1: Peygamberimiz geride kalanlar yetişinceye kadar bekledi. Tüm yolcular bir araya toplanınca Allah Resulü arkadaşlarının yorgunluğunu da görerek hafifçe uyusak size faydalı olur mu dedi ve müsait bir yerde konakladı. Bizi bu gece kim bekleyecek diye sordu.
2: Ben beklerim ey Allah'ın Resulü.
1: Bunun üzerine Allah Resulü devesinin yularını ona verdi ve şunu al, sakın dikkatsiz davranma dedi.
2: Şurada güzel bir otlak var. Develer orada otlarken ben de şu ağacın altında dinleneyim biraz. Oh, hava serinledi, rahatladık biraz. Çok uykum geldi, yorulmuşum. Ama uyumamam lazım. Uyursam bekçilik yapamam. Hem Allah'ın Resulü'nün devesi hem de diğerleri bana emanet. Hem söz verdim, Müslümanları sabah namazına ben kaldıracağım. Aman Allah'ım, sabah olmuş. Ben insanları sabah namazına kaldıracaktım. Ya develer? Oh, neyse ki çok uzaklaşmamışlar.
4: Hadi gelin bakalım, Resulullah'ın yanına gidelim.
2: Hay Allah, nasıl da uyuyakalmışım. Benim yüzümden namazlarını kaçırdılar. Belki de kılmışlardır. İnşallah aralarından uyanıp da diğerlerini uyandıran birileri olmuştur. İşte burada uyuyorlar. Birini kaldırıp hemen sorayım. Hey, uyan. Uyan Abdullah. Sabah namazını kıldınız mı?
3: Hayır, yeni kalkıyorum. Hay Allah, güneş doğmuş.
2: Benim yüzümden. Uyuyakalmasaydım sizi de uyandırırdım.
1: Sonra herkes birbirini uyandırmaya başladı. Derken Resulullah da uyandı. Bilal'e su kabında su var mı diye seslendi.
5: Evet, sana kurban olayım ya Resulallah.
1: Hazreti Bilal peygamberimiz için abdest suyunu getirdi. Resulullah toprağı fazla ıslatmayacak kadar az su kullanarak abdest aldı. Sonra Bilal'e ezan okumasını emretti. O da ezan okudu.
6: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
1: Peygamberimiz kalktı, acele etmeksizin sabah namazının önce iki rekat sünnetini kıldı. Sonra Bilal'e kâmet getirmesini söyledi. Bilal'in kâmet getirmesinin ardından acele etmeksizin sabah namazının farzını kıldı.
2: Ey Allah'ın Resulü, kusurlu davrandık.
1: Peygamberimiz, hayır, Allah önce ruhlarımızı aldı, sonra bize geri verdi ve namazımızı kıldık, dedi. Ve ümmetini daha da rahatlatmak için şöyle buyurdu. Allah'a hamd ederiz ki, bizi namazdan alıkoyan şey dünya meşgalesi değildi. Fakat ruhlarımız yüce Allah'ın elindedir. Uyuyorduk. O ruhlarımızı dilediği zaman gönderir. Umrelerini yapmış olan Müslümanlar Medine'ye yaklaşıyordu. Hazreti Fatıma ile birlikte yolculuk eden Hazreti Hamza'nın kızı Ümame bir istekte bulundu.
7: Ablacığım, babamın Uhud'da şehit olduğunu söylüyorlar.
8: Evet Ümameciğim.
7: Şehit olanlar şehit oldukları yere defnedilirmiş. Doğru mu?
8: Evet, doğru.
7: Peki Uhud gideceğimiz yere yakın mı?
8: Evet canım, Medine'ye çok yakın.
7: Babamı ziyaret edebilir miyim peki?
8: Tabii Ümame. Neden olmasın?

0: Ben Ali'ye söyleyeyim, seni gider gitmez götürelim şehitliğe, olur mu?
1: Çok sevinirim. Babamı hayal meyal hatırlıyorum. Sen onun nasıl olduğunu hatırlıyor musun?
0: Hatırlamaz mıyım? Amcam Hamza dünyanın görüp göreceği en güzel insanlardan biriydi. Onunla ilgili hatıralarımı anlatayım mı sana?
1: Lütfen. Çok isterim.
0: Ben hemen hemen senin kadardım. Mekke'deydik. Babama akıl almaz işkenceler yapıyorlardı. Sadece babama değil, tüm Müslümanlara. Senin babansa nerede yardıma ihtiyacı olan biri varsa onun yardımına koşuyordu. Kureyş ondan çekinirdi. Uzun boylu ve heybetliydi. Kılıcını eline alınca karşısında durmak yürek isterdi.
1: Evet, boyunun uzun olduğunu hatırlıyorum. Beni kucağına alınca başım bulutlara değecek gibi gelirdi. Bir de saçları çok güzeldi.
0: Evet, öyleydi yavrum. Saçlarını uzatırdı. Kahverengi güzel gözleri vardı. Kötülüğe karşı dimdik dururken ailesine çok sevecen davranırdı. Senin doğduğun günü hatırlıyorum. Biz annen Selma'nın yanındaydık. Nasıl da mutlu olmuştu. Seni çok severdi.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Anlatmaya devam etsene.
0: Medine'ye hicret ettiğinde geride bıraktığı sizleri çok özlüyordu.
1: Ben de kendimi bildim bileli hep onu özlüyorum. Annem babamın nasıl Müslüman olduğunu anlatırdı bana. Bir de sen anlatır mısın?
0: Anlatayım tabii. Bir gün babam bir grup Müslümanla Kabe'ye gitmiş. İçlerinde Ebu Cehil'in de bulunduğu bazı müşrikler Müslümanları tartaklamaya ve onlara hakaret etmeye başlamışlar. Senin babansa o esnada hareme gelmiş. Sırtında yayı ve ok çantası varmış. Meğer avdan dönüyormuş.
1: Evet, annem babamın iyi bir avcı olduğunu anlatırdı. Çölde bile avlayacak bir hayvan bulurmuş.
0: Evet, bu konuda çok mahirdi. Hareme girip de Müslümanların halini görünce deliye dönmüş. Çünkü güçsüz insanların güçlüler tarafından ezilmesine oldum olası tahammül edemezmiş.
1: Biliyorum.
0: İşte böyle, orada insanları kışkırtan Ebu Cehil'in üstüne yürümüş. Ebu Cehil saldırgan bir adamdı. Kimseden korkusu da yoktu. Ama Hamza'nın üstüne doğru geldiğini görünce neredeyse küçük dilini yutmuş. Hiç sesini çıkaramamış. Bir kadın olan biteni babana anlatmış meğer. Peygamberimize hakaretler ettiğinden haberdarmış. Yüzü gözü kan içinde kalan Müslümanları görmesi bardağı taşıran son damla olmuş. Baban elindeki yayı Ebu Cehil'in kafasına indirmiş.
1: Ya!
0: Evet, Ebu Cehil'in etrafındakiler ona saldırmaya kalkmış. Ama Ebu Cehil onları sakinleştirmiş. Ben onun yeğenine kötü davrandım. Bu yaptığını hak ettim demiş.
1: Babamdan korkmuş mu yani?
0: Evet, hem onun gücünden hem de Müslüman olmasından korkmuş. Ama korktuğuyla kalmış çünkü amcam Hamza bu hadisenin hemen ardından babama gelip Müslüman olduğunu söylemiş.
1: Ne güzel.
0: Babacığım onun Müslüman olmasına o kadar sevinmiş ki anlatamam. Babam amcam Hamza'yı çok severdi.
1: Babam da amcam Muhammed'i çok severdi.
0: Kardeş gibi büyümüşler biliyorsun. Aralarında birkaç yaş var. Üstelik süt kardeşler.
1: Evet biliyorum. Hem amcayı hem de süt kardeşler.
2: Selamun aleyküm.
0: Ve aleyküm selam Ali.
2: Bir ihtiyacınız var mı sormak istedim.
0: Yok sağ ol. Biz de Ümame ile sohbet ediyorduk.
2: Neler konuşuyordunuz?
1: Babamdan bahsediyorduk.
2: Amcam Hamza'dan bahsediyordunuz demek.
0: Ali, Ümame'nin bir isteği var.
2: Hayırdır, neymiş? Elimizden gelen bir şeyse yaparız.
0: Amcamın kabrini ziyaret etmek istiyor.
2: Tabii, gideriz Ümame.
3: Selamun aleyküm.
2: Ve aleyküm selam Hasan.
4: Gelen Peygamberimizin meşhur şairi Hasan bin Sabit'ti. Hazreti Hamza'dan bahsedildiğini duyunca sohbete dahil olmuş, Ümame'nin babasına duyduğu hasret onu derinden etkilemişti. Dilinden şu dizeler döküldü.
3: O kız değerli ve şecaat sahibi bir efendiyi sorup duruyor. Kötülükler karşısında erkenden ve hızla yola çıkan cesur adamı. Ona dedim ki, ey Ümame, şehitlik rahatlık ve huzurdur. Gafur olan Rabbin rızasına ermektir. Mahlukatın Rabbinin, arşın sahibinin rıza ve mutlulukla dolu cennetine davettir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصبروا.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Düşmanla karşılaşmayı arzu etmeyin. Karşılaştığınızda da sabredip dayanın.
1: وعنه أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Başkalarını doğru yola çağıran kimseye kendisine uyanların sevabı kadar sevap verilir. Ona uyanların sevabından da bir şey eksilmez.

0: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح، وفي رواية لهما يصلي ركعتي الفجر فيخففهما حتى أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن، وفي رواية لمسلم كان يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما، وفي رواية إذا طلع الفجر.
1: حضرت عائشة'den رضي الله عنها rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının ezanıyla kâmeti arasında kısaca iki rekat namaz kılardı. Buhari ve Müslim'den gelen bir rivayette şöyle denilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünnetini o kadar kısa kılardı ki Fatiha'yı okudu mu okumadı mı diye tereddüt ederdim. Müslim'in diğer bir rivayeti de şöyledir. Resulullah ezanı işittiği zaman sabah namazının iki rekatını kısa kılardı. Diğer bir rivayet ise tan yeri ağardığı vakitte şeklindedir.

0: وعن هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنهما أنه مر بالشام على أناس من الأنباط وقد أقيموا في الشمس وصب على رؤوسهم الزيت، فقال: ما هذا؟ قيل: يعذبون في الخراج. وفي رواية: حبسوا في الجزية. فقال هشام: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. فدخل على الأمير فحدثه فأمر بهم فخلوا.
1: هشام بن حكيم بن هزام'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Şam'da başlarına zeytinyağı dökülerek güneşin altında tutulan bazı çiftçilere rastlamış ve bu ne hal diye sormuştu. Bunlar arazi vergisi yüzünden cezalandırılıyorlar denilmişti. Bir rivayete göre cizyeden, baş vergisinden dolayı hapsolunmuşlardır denilmişti. Bunun üzerine Hişam, şahitlik ederim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlara dünyada işkence edenlere Allah azap eder buyurdu demişti. Ardından yöneticinin huzuruna çıkarak durumu haber vermiş, o da hemen emretmiş ve serbest bırakılmışlardı.

0: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر.
1: سهل بن سعد'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yere girmek için izin almak ancak evin özel hallerinin görülmemesi içindir buyurmuştur.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Sehl bin Muaz bin Enes'in babasından naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: faziletlerin en üstünü, seninle akrabalık bağlarını kesenle ilişkini sürdürmen, sana vermeyene vermen, sana kötü söz söyleyeni bağışlamandır.
4: Kırk hadiste iyilik.
5: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
6: يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةً فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدٌ يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ.
5: Üç şey öleni mezara kadar takip eder. İkisi geri döner, biri kalır. Ailesi, malı ve ameli onu takip eder. Ailesi ve malı geri döner, ameli kalır. Ölüm, dünya hayatının sonu, ebedi olan ahiret hayatının da başlangıcıdır. Ölüm, hayatın bu iki dönemini birbirine bağlayan ve insanı ebediyete taşıyan bir köprüdür. Allah'ın belirlediği son vakte kadar her insan için asıl olan yaşamaktır. Hayatın ve insani değerlerin korunması, dünyanın imar edilmesi ve ebediyet için gerekli hazırlığın yapılabilmesi için Allah insana hayatı sevdirmiştir. Ancak ölümün bir gün mutlaka geleceğini akıldan çıkarmamak, daima hazırlıklı olmak, ölüm geldiğinde de rıza göstermek olgun müminin nitelikleridir. Sahip olunan zenginlikler ve evlatlar dünya hayatının süsüdür. Ama kalıcı iyilikler Allah katında hem mükafat yönünden hem de ümit bağlamak bakımından daha hayırlıdır. Zira ölümle birlikte dünya zenginlikleri ve evlatlar sadece mezara kadar eşlik edebilir. Onlar kulun ölümünden sonra geride bıraktıkları olarak kalır. İyiliklerse beraberinde götürdükleridir. Yüce Rabbimiz, mallar ve evlatlar dünya hayatının süsüdür. Kalıcı olan salih amellerse Rabbinin katında sevap olarak da ümit olarak da daha hayırlıdır. Ayetiyle kalıcı olanı haber vermiştir. Bu amellerin ise imanla, iyi niyetle yapılması ve Allah'ın rızasına uygun işler olması gerekmektedir. Sevgili Peygamberimiz, kulun geride bıraktığı faydalı bilginin, kendisine dua eden salih evladın ve faydası sürekli olan sadakanın sevabının, ölümünden sonra da devam ettiğini bildirmiştir. Hazreti Süleyman'ın aleyhissalatü vesselam, salihlerden olmayı istediği duası şu şekildedir: Ey Rabbim! Beni, bana ve ana babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye sevk et ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat. Müminin ahirete dair kaygılarını Allah'ın rahmeti, kendi imanı ve salih amelleri azaltacaktır. Razı olunan ameller sonsuz kurtuluş için bir umut kaynağı olacaktır.
4: Kırk hadiste iyilik.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في الجدب فأسرعوا عليها السير وبادروا بها نقيها، وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: otlak yerlerde yolculuk ettiğinizde hayvanların otlamalarına fırsat verin. Kıraç yerlerde yolculuk yaparsanız hayvanları takatsiz kalmadan gidilecek yere varmaları için hızlı yürütün ve bir an evvel onları besleyin. Gece konaklarsanız yolun kenarına çekilin. Çünkü yol hayvanların geçeceği, haşeratın geceleyeceği yerdir.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم تكون سائر أعماله على هذا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kulun kıyamet gününde ilk önce hesaba çekileceği amel namazdır. Eğer namazın hesabını iyi verebilirse kurtulur ve kazanır. Eğer namazın hesabını veremezse kaybeder ve hüsrana uğrar. Farz namazlarında eksik çıkarsa aziz ve celil olan Allah, bakın kulumun nafile namazı var mı der. Namazının eksikleri nafile namazlarla tamamlanır. Diğer amellerinin hesabı da bu şekilde görülür.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى.
1: ابن عمر رضي الله عنه şöyle demiştir: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'den ayrılırken şecere yolunu tercih eder, muarres yolundan da dönerdi. Mekke'ye Seniyyetül Ulya, yukarı seniyye tarafından girer ve Seniyyetüs Süfla, aşağı seniyye tarafından da çıkardı.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: كلمة طيبة.
1: أنس'ten رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Hastalığın kendiliğinden bulaşıcılığı yoktur. Uğursuzluk da yoktur. Fe'l hayra yorma ise hoşuma gider buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, fe'l nedir diye sordu. Güzel sözdür diye cevap verdi.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:
4: Namazda safları düzgün tutun. Çünkü safların düzgün olması namazın güzelliğindendir.
2: Hadislerin hikayeleri.
5: İyi akşamlar haham Feynihas. Bu vakitte gel demiştiniz, geldim.
6: Şşt, sessiz ol. Bir gören oldu mu seni?
5: Sanmam.
6: İyi, kapıda bekleme, içeri geç hadi.
5: Tamam.

0: Gel bakalım Şalum. Ayakta bekleme. Otur şöyle hadi. Otur otur, çekinme.
1: Sağ olun efendim.
0: Şöyle rahat ol.
1: Teşekkürler.
0: Şalum, anlat bakalım. Çok bitkin görüyorum seni bu aralar. İyi misin?
1: Eskisi kadar iyi olduğumu söyleyemem efendim.
0: Ah yazık. Ne oldu sana böyle Şalum? İşlerin de yolunda gitmiyor epeydir.
1: Öyle. Her şey çok güzel giderken birden tersine dönüverdi. Ben de ne olduğunu anlayamadım. Son çare olarak Yahudi tüccarlardan borç almak zorunda kaldım. Bunun ne demek olduğunu bilirsiniz efendim.
0: Evet evet, bilirim ne demek olduğunu. Bir kere bulaştın mı yakanı kurtarman zordur. Çamurlu bir kuyuya düşmek gibi. Ne kadar uğraşırsan uğraş, çırpındıkça daha da batarsın.
1: Çok doğru söylediniz efendim.
0: Neyse, daha fazla konuşmaya gerek yok bunları. Hadi buyur sofraya.
1: Sağ olun efendim.
0: Hadi Şalum, benden çekinmene gerek yok. Aç olduğunu biliyorum. Çekinme, ye hadi.
1: Teşekkür ederim haham Feynehas. Siz gerçekten çok iyi birisiniz.
0: Ye Şalum, ye. İyice doyur karnını.
1: Açıkça konuşmak gerekirse bu kadar cömert olduğunuzu bilmiyordum efendim. Hatta aksini düşünüyordum sizin hakkınızda.
0: Boş ver şimdi bunları Şalum.
1: Çok yanılmışım. Özür dilerim sizden.
0: Önemi yok bu tür şeylerin. Bahsini açmaya değmez. Şalum, geçen söylediğim şeyi düşündün mü?
1: Evet, düşündüm efendim.
0: Senin için çok kolay bir iş. Hem bunun karşılığında işlerini de yeniden düzeltmene yardımcı olurum. Yapacağın şey çok basit. Korkacak bir şey yok. Gece gizlice gireceksin. İstediğim şeyi alıp kimsenin ruhu duymadan bana getireceksin.
1: Özür dilerim ama ben bunu yapamam efendim. Bu bana doğru gelmiyor. Bu arada çocuklarım da çok açlar. Onlar için şuradan birkaç lokma bir şeyler alabilir miyim?
0: Ne demek yapamazsın? Çık git o halde buradan. Hiçbirine de el sürmeyeceklerin. Defol.
1: Ama efendim...
0: Defol dedim. Çık git. Gözüm görmesin seni bir daha. Sessizlik! Beytül Midraş'ta olduğunuzu unutmayın. Suçlu Şalum ben Meşkem. Suçu hırsızlık. Konuş bakalım Meşkem'in oğlu Şalum.
1: Yalvarırım affedin beni haham Feynehas. Musa'nın Rabbi üzerine yemin ederim ki bir daha yapmayacağım. Lütfen lütfen beni bağışlayın. Çocuklarım kaç gündür aç. Siz de biliyorsunuz bunu. Mecbur kalmasam yapmazdım. İnanın yapmazdım.
0: Hayır Şalum, hayır. Sen ruhunu kirlettin. Ondaki temiz parçayı koparıp attın.
1: Ben bir şey yapmadım efendim. Ne size ne de diğer hahamlara karşı bir saygısızlığım olmadı. Sadece bir sobun ekmek aldım. O da çocuklarımın karnını doyurmak için. Kurumuş boğazlarına birkaç lokma ekmek, birkaç yudum su geçsin efendim.
0: Sen bizim etimizi çiğnedin. Sen bizim kanımızı içtin Şalum. Bunun karşılıksız kalacağını mı sandın?
1: Sadece durumumu anlayın istiyorum efendim.
0: Ne yani, kanunlarımızı mı bozalım senin için ha? Tevrat'ı mı inkar edelim, hükmünü mü değiştirelim?
1: Hayır hayır, ben öyle bir şey demek istemedim. Sadece merhamet...
0: Yeter, çok bile dinledik seni. Yaptığın şeyin cezası belli. Çaldığın şeyi 5 misliyle geri ödeyeceksin.
1: Ama benim hiçbir şeyim yok. Karıncaların kemireceği bir kırıntı bile yok evimde. Karnımı bile doyuramazken 5 katıyla nasıl geri ödeyebilirim?
0: Bunu çalmadan önce düşünecektin. Özgürlüğünle ödeyeceksin bedelini o halde. Haham Yitzhak, oku ona Tevrat'ın hükmünü.
2: Ama bu hüküm Şalum'u mahveder haham Feynehas. Onun sonu olur.
1: Lütfen yapmayın efendim. Çocuklarımı düşünün.
0: Yitzhak, sadece sana söylediğimi yap. Bu sefil hırsızın alnına yapışacak mührü oku. Herkes yaptığı karşılığında ona ödettiğimiz bedeli görsün. Tanrı'nın ona ödettiği bedeli tabii.
2: Tamam, madem öyle diyorsunuz. Mabedimize toplanan Yahudiler, kulak verin dinleyin. Elohe İsrail Tevrat'ta şöyle buyuruyor. Eğer hırsızın hiçbir şeyi yoksa, çaldığının karşılığı olarak kendisi satılacaktır.
0: Duydunuz, bunlar benim sözlerim değil. Haşem böyle buyuruyor. Bu hükme göre cezasını ödeyebileceği malı mülkü olmadığı için Şalum artık hür değildir.

0: Kimse var mı burada?
1: Buyurun, ben yardımcı olabilirim size.
0: Bana haham başı Feynahas'ı çağır bakalım genç adam. Onunla görülecek işlerim var.
1: Tamam, siz burada bekleyin, ben kendisine haber vereyim.
2: Gerek yok Yitzhak. Asil Baruh'un sesini nerede olsam tanırım. O bizi ziyarete gelecek ve onu bekleteceğiz, öyle mi? Beytül Midraş'a hoş geldiniz soylu Baruh. Bizi şereflendirdiniz.
0: Hoş bulduk Beytül Midraş'ın bilge hahamı Yüce Feynahas.
2: Yitzhak durma öyle. Soylu Baruh'a içecek bir şeyler ikram et hadi.
1: Tamam, hemen.
2: Getir Yitzhak. Şöyle bırak.
1: Tamam, buyurun. Benden başka bir isteğiniz var mı efendim? Eğer yoksa çıkayım.
2: Bekle Yitzhak. Otur, tomarı aç ve mürekkebi hazırla.
1: Tamam efendim.
2: Evet soylu Baruh. Nedir benden istediğiniz?
0: Bakıyorum da çok güzel süslenmiş burası. Altın ve gümüş eşyalarla bir hayli göz alıcı olmuş.
2: Sayenizde... Sizin bağışlarınız ayakta tutuyor burayı.
0: Dün Şalum'u yargılarken ben de oradaydım Feynahas. Seni izledim. Tıpkı avını canlı canlı yiyen vahşi bir hayvan gibi saldırdığını gördüm. Etkilendim doğrusu. Bize karşı da böyle olmayacağını umarım.
2: Boşverin Şalum'u. O artık malını mülkünü yitirmiş önemsiz biri. Pençelerinde kıvranıp canını verdi.
0: Mahkemede çok serttin Feynahas.
2: Onlara bu şekilde davranılmazsa bizi farenin cesedi kemirdiği gibi kemirirler.
0: Ya biz?
2: Siz başkasınız soylu Baruh. Zenginsiniz, asilsiniz. Burayı bağışlarınızla lütuflandırıyorsunuz. Bizim veli nimetimizsiniz.
0: Ama bizim de bazı günahlarımız oluyor.
2: Ufak tefek günahlar. Hem kimin olmuyor ki? Ayrıca siz cemiyetimiz için çok daha fazlasını yapıyorsunuz.
0: Öyle değil mi ya?
2: Öyle tabii.
1: Haham Feynahas, müsaadenizle ben çıkabilir miyim efendim?
2: Otur yerine Yitzhak. Dediğimi yap ve mürekkebi hazırla.
1: Peki efendim.
2: Sizin işinize gelince soylu Baruh, elimden geleni yapmak için çabalarım. Lakin bu tür şeyleri yapmak... Bilirsiniz pek kolay değildir.
0: Çabaların karşılıksız kalmaz Feynahas. Haham başı olarak senin dilinden çıkanların kabul görmemesi mümkün değil. Senin dilin ve mürekkebin bizi, bizim de altın ve gümüşlerimiz seni korusun.
2: Ama bu iş sadece benim dilimden çıkanlarla olacak şey değil. Yaptığınız şeyin kitaptaki cezası çok ağır.
0: Bunun için beni taşlayarak öldürmenin kime ne faydası var?
2: Ben de öyle olmasını istemem tabii. Yani düşünüyorum ne yapabilirim diye ama bir hayli zor bir iş bu. Anlarsınız bu konuda hüküm apaçık ortada.
0: Buyur Feynahas. Bu altınlar rahat rahat düşünmene yardımcı olur.
2: Beni bilirsiniz. Her zaman bir yol bulmuşumdur. Bunları da böyle ortalıkta bırakmayalım. Yitzhak, şuradaki sandığı ver bakalım bana.
1: Buyurun Haham Feynahas. Sandığınız.
2: Sakin ol Yitzhak. Bunlar benim için değil. Beytül Midraş için. Oku bakalım Yitzhak. Ne yazıyor bu suçun karşılığı olarak?
1: Ölüm yazıyor. Taşlanarak hem de.
2: Bu çok ağır bir ceza. Lakin bunu şöyle yorumlayabilirim.

0: anlayabiliriz. Eğer bu suçu işleyen cemiyetimizin soylu direklerinden biri ise ölüm yerine mesela yüzüne kara sürülmesi yeterlidir diyebiliriz. Evet, bu şekilde yazıver oraya Yitzhak.
1: Hayırsın, ben böyle yazamam. Nasıl değiştirebilirim kutsal kitabın hükmünü? Bunu siz de yapamazsınız. Hem daha dün Şalom'u bir somun ekmek için köleliğe mahkum ettiniz. Şimdi ise hükmü değiştirmek istiyorsunuz. Yüce Adonai adına bunu nasıl yaparsınız?
0: Yeter Yitzhak. Senden hükümleri dinlemeye ihtiyacım yok. Etrafına bir bak. Bu mabetteki yanan şu kandillerin yağlarına bir bak. Nereden geliyor bunlar? Burası nasıl böyle aydınlık, nasıl böyle zengin görünüyor sanıyorsun? Hepsi Baruh ve diğer soylular sayesinde. Onların yardımlarıyla zenginliğimiz artıyor. Onların sayesinde güçleniyoruz. Onların verdiği altınlarla yanıyor bu kandiller. Ne sanıyorsun sen? Şu tavanı taşıyan direkler yıkılsın mı istiyorsun? Baruh'u ölüme mahkum etmek, direklerimizi yıkmak demek. Kendimizi açlığa, sefalete mahkum etmek demek.
1: Açlığa razıyım. Ama hükmü değiştirmeye asla. Ben bunu yapamam. Ben Haşem'in sözlerini değiştiremem.
0: Defol o zaman buradan Yitzhak.
1: Tamam, gidiyorum.
0: Kusura bakmayın, gençler işte. Henüz dünyanın nasıl işlediğini bilmiyorlar.
2: Umarım çok geç olmadan öğrenirler.
0: Onun için ihtiyarlarla bu tür işleri görmek daha kolay oluyor. Daha anlayışlılar. Çünkü alışmış oldukları rahatlıktan vazgeçmek onlar için pek kolay olmuyor.
2: Haklısın.
0: Neyse, iş başa düştü. Çoğu zaman olduğu gibi Feynahas yine kendi yazacak. Ne diyorduk? Şöyle düzelteyim. Eğer bu suçu işleyen cemiyetimizin soylularından biri ise ölüm yerine yüzüne kara sürülür. Kara sürülür. Oldu. Demek ki neymiş soylu Baruh?
2: Neymiş?
0: Altınların ışıltısı alındaki karayı silermiş.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu, inne kethiran minel ahbari vel ruhban ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Bilin ki Yahudi din bilginlerinin ve Hristiyan din adamlarının birçoğu halkın mallarını haksızlıkla yerler ve Allah yolundan alıkoyarlar. Altın gümüşü biriktirip Allah yolunda harcamayanları elem veren bir azapla müjdele. O gün bunlar cehennem ateşinde kızdırılıp onların alınları, böğürleri ve sırtları dağlanacak. İşte yalnız kendiniz için toplayıp sakladıklarınız. Tadın şimdi biriktirip sakladıklarınızı.
4: Hicretin 9. yılıydı. Tevbe suresinin 34 ve 35. ayetleri yeni nazil olmuştu. Ayetler, Yahudi ve Hristiyan din adamlarının tahriflerinden ve böyle yapanların başlarına gelecek azaplardan bahsediyordu. Müslümanlar kendi aralarında bu ayetler hakkında konuşmaya başladılar. Bazı sahabiler, artık kendileri için altın ve gümüş biriktirmenin mümkün olmayacağını söylediler. Hangi malın kendileri için hayırlı olup olmadığını bilemediklerini belirttiler. Bu konuşmalar esnasında Hazreti Ömer de oradaydı. Konuşulanları dinledikten sonra hangi malın hayırlı olup olmadığını öğrenmek için aralarından ayrılıp Hazreti Peygamber'in yanına geldi.
5: Allah'ın selamı üzerine olsun ya Resulallah.
4: Resulullah Hazreti Ömer'in selamına mukabele etti ve söyleyeceklerini dinlemek için konuşmasını beklemeye başladı.
5: Bir konuda görüşüne ihtiyacımız var ya Resulallah. Biz hangi malın hayırlı olduğunu bilmek istiyoruz. İstiyoruz ki o malı bilelim ve onu edinelim. Bu konuda tavsiyelerin nedir ey Allah'ın Resulü?
4: Kutlu Nebi Hazreti Ömer'i dinledi ve sorusuna şükreden bir kalp, zikreden bir dil ve ahiret hususunda yardımcı olacak imanlı bir eş diyerek yanıt verdi. Nurlu Nebi'nin bu yanıtı karşısında Hazreti Ömer'in kalbi rahatladı. Allah'ın kutlu elçisine teşekkür etti ve duyduğu bu güzel sözleri arkadaşlarına iletmek için izin isteyip yanından ayrıldı. Arkadaşlarının yanına gidecek, bu güzel sözleri onlarla paylaşacak ve onların da gönlünü rahatlatacaktı.
3: Hadislerin hikayeleri.
6: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu

Ya Nebi, şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum, gerildi karşıma yıllarca ailem, yurdum. Tahammül et dediler, hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi, ben açtım diyarı sudanı. 3 ay

nefesin. Akar sular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak oldu haram. Bütün heyakili hilkatle hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü.

katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı fakinden, bu hasta ruhumu artık ayırma hakinden. Nedir o meşale, nurun mu ya Resulallah?

gördüm. Serilmiş zemine sudanlı, başında ağlayarak bir zavallı seylanlı. Öpüp öpüp kapıyor elleriyle gözlerini, bitince harice nakliyle gasli tekbini. Bakia gitti şehidin vücudu fanisi, haremde kaldı fakat ruhu cavidane.

0: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع.
2: أبو هريرة رضي الله عنه روايت edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم İbadet etmek için gece kalkıp da uyku sebebiyle Kur'an'ın diline dolandığı ve Kur'an'dan ne okuduğunu bilmeyen kimse yatıp uyusun buyurdu.
1: وَعَنْهُ قَالْ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر.
2: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kıyamette şu üç kişiyle ne konuşur, ne onları temize çıkarır, ne de yüzlerine bakar. Onlar için şiddetli bir azap vardır. Zina eden ihtiyar, yalancı hükümdar ve kibirli fakir.

0: وعنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكان الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن.
1: أبو سعيد الهدري رضي الله عنه anlatıyor. Bir adam birinin namazda İhlas suresini tekrar tekrar okuduğunu işitti. Adamın okuduğu miktarı azımsayarak sabahleyin Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem gelip bunu haber verdi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki o sure Kur'an'ın üçte birine denktir, dedi.
0: وعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق.
1: Ebu Katade'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: alışverişte çok yemin etmekten sakının. Çünkü bu size önce malı sattırır, sonra bereketini kaybettirir.
0: وَعَنْهُ قَالْ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هذه اللذات، يعني الموت.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ağız tadını bozan ölümü çok hatırlayın buyurmuştur.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Sevgili Peygamberimiz, şehitlere verilecek mükafatı ve onların nail olacakları nimetleri şöyle anlatmaktadır. Şehitlerin ruhları adeta yeşil kuşların içindedir. Bu kuşların arşa asılı kandilleri vardır. Onlar cennette istedikleri yerde dolaşır, sonra arşa asıllı kandillere inerler. Allah onlara şöyle seslenir: herhangi bir şey arzu ediyor musunuz? Onlar da cennette dilediğimiz gibi dolaşabilirken başka ne arzu edebiliriz ki? Yüce Allah onlara bunu 3 defa sorar. Onlar Rablerinden bir şey dilemedikçe bırakılmayacaklarını anlayınca şöyle derler: ya Rab, ruhlarımızı bedenlerimize geri döndürmeni ve senin yolunda bir defa daha şehit olmayı dileriz.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته، والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. وفي رواية لمسلم: لا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده ولا شيء له يقريه به.
1: Ebu Şureyh, Hüveylid bin Amr el-Huzayi'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine hakkı olan şeyi ikram etsin dedi. Sahabiler, ya Resulallah, misafirin hakkı nedir diye sordular. Resulullah da, onu bir gece ve gündüz misafir etmektir. Misafire ikram ise 3 gün olup bundan sonrası sadakadır cevabını verdi. Müslim'in bir rivayetine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslümanın din kardeşinin yanında onu günaha sokacak kadar kalması doğru değildir buyurmuştur. Sahabiler, ya Resulallah, onu nasıl günaha sokar ki diye sorduklarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kendisini ağırlayacak bir şeyi olmadığı halde onun yanında kalmaya devam ederek günaha sokar diye karşılık vermiştir.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم.
1: ابن عباس'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem zemzem verdim, onu ayakta içti.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müslüman kardeşini küçük görmesi kişiye kötülük olarak yeter.
0: عن أبي الجهيم عبد الله بن الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال الراوي: لا أدري قال 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة.
1: أبو الجهيم عبد الله بن حارث بن صمة الأنصاري'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Namaz kılanın önünden geçen kimse ne kadar günaha girdiğini bilseydi onun önünden geçmektense

0: 40 şu kadar uzun bir süre beklemesi daha hayırlı olurdu. Ravi diyor ki, 40 gün mü, 40 ay mı yoksa 40 yıl mı dedi, bilemiyorum.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج
0: أبو هريرة رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah'a insanların cennete girmelerine en çok vesile olan şeyler nelerdir diye soruldu. Peygamber Allah'tan sakınmak, takva ve güzel ahlaktır buyurdu. İnsanların cehenneme girmelerine en çok sebep olan şeyler nelerdir diye soruldu. Allah Resulü ağız, dil ve cinsel organlarıdır cevabını verdi.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Bir Müslümana kardeşine 3 geceden fazla küsmesi helal değildir. Birbirleriyle karşılaşırlar, o yüz çevirir, bu da yüz çevirir. Onların en hayırlısı ilk selam verendir.

Ebu Musa el-Eş'ari anlatıyor. Bir yolculuk esnasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraberdik. Her bir tepeye çıktığımızda yüksek sesle tekbir getiriyorduk. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Kendinize gelin. Siz sağır olan ve burada bulunmayan birisine seslenmiyorsunuz. Bilakis her şeyi işiten, gören ve çok yakın olan Allah'a sesleniyorsunuz.

0: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: وعن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم رواه مسلم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
2: Süheyb'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cennetlikler cennete girdikleri vakit Allah Teala vermemi istediğiniz daha başka bir şeyler var mı diye sorar. Onlar da Rabbimiz sen yüzümüzü güldürdün, bizi cennetine koydun, bizi ateşten kurtardın ya daha ne isteyelim ki derler. Bunun üzerine Allah perdeyi kaldırır. Artık cennettekiler için en büyük haz doya doya Rablerine bakmaktır.
1: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي العمل أفضل قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله.
2: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Ya Resulallah, hangi amel daha faziletlidir dedim. Allah'a iman etmek ve onun yolunda cihad etmek buyurdu.
1: وعن أبي بردة قال وجع أبو موسى فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله فأقبل تصيح برنة فلم يستطع أن يرد عليها شيئا فلما أفاق قال أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من السالقة والحالقة والشاقة.
2: Ebu Bürde'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Bir gün babam Ebu Musa el-Eş'ari ciddi bir rahatsızlığından dolayı bayılmıştı. Başı ailesinden bir hanımın Safiye'nin kucağındaydı. Eşi bağırarak ağlamaya başladı. Fakat Ebu Musa'nın ona karşı çıkmaya takati yoktu. Sonra ayılıp açılınca şöyle dedi: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem uzak durduğu herkesten ben de uzağım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem musibet zamanında yüksek sesle ağlayan, saçını başını yolan, elbisesini yırtan kadınlardan uzak idi.''

0: وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه.
1: Ebu Ümame el-Bahili'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ben haklı olsa dahi münakaşayı terk eden kimse için cennetin kıyısında bir köşk verileceğine, şakayla bile olsa yalan söylemeyen kimseye cennetin ortasında bir köşk verileceğine, ahlakı güzel olan kimseye de cennetin en yüksek yerinde bir köşk verileceğine kefilim.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط.
1: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, size yaptığınız takdirde Allah'ın günahlarınızı yok edeceği ve derecelerinizi yükselteceği bir şey tavsiye edeyim mi? Dedi. Sahabiler evet ya Resulallah diye cevap verince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, soğuk ve benzeri zor şartlarda güzelce abdest almak, uzak yerlerden camiye gelmek, bir namazdan sonra diğer namazı beklemek. İşte bağlılık, nöbet budur. İşte bağlılık, nöbet

0: budur buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Mekke'de Müslümanların eziyet gördükleri günlerdi. Resulullah'ın ashabı toplanmış, vallahi Kureyşliler Kur'an'ın sesli bir şekilde okunduğunu henüz duymadılar. Kur'an'ı onlara kim duyurabilir diye konuşuyorlardı. Abdullah, ben dedi. Sahabiler, senin akıbetinden korkarız. Biz eğer onları eziyet ederlerse kendini koruyabilecek, kabilesi olan birinin bunu yapmasını isteriz dediler. Müsaade edin, Allah beni korur diye ısrar etti Abdullah. Kuşluk vakti Kabe'ye gitti. Kureyşliler topluca oturuyorlardı. Ayağa kalktı ve yüksek bir sesle besmele çekerek Rahman suresini okumaya başladı. Onu duyan Kureyşliler şaşırdılar ve dikkatle dinlediler. Birbirlerine Allah'ın künyesini kullanarak İbni Ümmü Abd ne diyor diye hayretle sordular. Sonra içlerinden biri Muhammed'e gelenden Kur'an'dan bir bölüm okuyor dedi. Hemen yerlerinden kalkıp ona doğru yürümeye başladılar. O Kur'an okumaya devam ediyordu. Yanına varınca her biri bir taraftan vurmaya başladı. Onlar vuruyor, o Kur'an okuyordu. Her tarafı kanayıp yaralar içinde kalıncaya kadar okudu. Ayakta duramayacak hale gelinceye kadar vurmaya devam eden Kureyşliler, Abdullah bin Mesud yığılıp kalınca dayak atmayı bırakıp arkadaşlarının yanına gittiler. Biraz sonra kendine gelen Abdullah, yüzü gözü kan içinde arkadaşlarının yanına gitti. Sahabiler, işte biz başına böyle bir şeyin gelmesinden korkuyorduk dediler. Abdullah, Allah düşmanları benim gözümde şu andakinden daha zayıf olmadı. İsterseniz yarın yine gelir aynını yaparım dedi. Sahabiler, bu kadar yeter, hoşlanmadıkları şeyi onlara duyurdun diye cevap verdi.
3: Kırk hadiste iyilik.
4: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
5: وَالَّذ۪ي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ اِنَّ مَثَلَ الْمُؤْمِنِ لَكَ مَثَلِ النَّحْلَةِ اَكَلَتْ طَيِّبًا وَوَضَعَتْ طَيِّبًا وَوَقَعَتْ فَلَمْ تَكْسِرْ وَلَمْ تُفْسِدْ.
4: Muhammed'in canı elinde olan Allah'a yemin olsun ki mümin bal arısına benzer. Güzel şeyler yer, güzel şeyler üretir. Güzel yerlere konar, konduğu yeri de kırmaz ve bozmaz. Arının kendisine yararlı olanları alması, zararlılardan sakınması ve kendi geçimini sağlayan becerileri Yüce Allah tarafından arıya ilham edilir. Kur'an-ı Kerim, müminler için bu ilhamın ibret verici olduğunu vurgulamıştır. Rabbin bal arısına, dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptıkları çardaklardan kendine evler, kovanlar edin. Sonra meyvelerin her birinden ye ve Rabbinin sana kolaylaştırdığı yaylım yollarına gir diye ilham etti. Onların karınlarından renkleri çeşitli bir şerbet çıkar ki onda insanlar için şifa vardır. Elbette bunda düşünen bir kavim için büyük bir ibret vardır. Dünyada iyilikler ve güzelliklerle dolu bir yaşam sürmek, her mümin için arzu edilen hayat tarzıdır. Mümin, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin insanlara ulaştırdığı vahye göre hareket eder. Onun dışına asla çıkmaz. Hazreti Peygamber bu örnek hayatı bal arısına benzeterek anlatmıştır. Bal arısının yediği gıdalarla ürettiklerinde gösterdiği temizlik hassasiyeti, müminin temizlik hassasiyetine benzetilmiştir. Bal arısı, bal üretmek için faydalandığı çiçeğe ve ağaca hiçbir şekilde zarar vermez. Mümin de faydalandığı çevreye ihanet etmez, zarar vermez. Arı, küçük küçük adımlarla devasa bir sonuca bıkmadan, usanmadan ve sabırla ulaşır. O, çiçeklerden kaliteli ve hilesiz bir bal üretir. Mümin de her ne iş yapıyorsa, sabırla ve itinayla

0: en iyisini yapmalıdır. Arı, karanlık, sis, rüzgar, duman ve yağmurdan çekinir. Mümin de gafletin karanlığından, şüphe bulutlarından, bozgunculuk rüzgarlarından, gösteriş yağmurlarından kaçınır. Son sözümüz şöyle olsun. Mümin helal ve temiz olan şeyleri yer. O, temiz işleri ortaya koyar. O, girdiği ortama tat ve lezzet verir. O, insanlığa faydası olan iyi şeyler üretir. O, yanındakilere karşı fedakarlık yapmaktan hoşlanır. O, kimseye ihanet etmez ve zarar vermez.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وقص الشارب.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: fıtrat şu beş şeydir veya şu beş şey fıtrattandır: sünnet olmak, kasık kıllarını temizlemek, tırnakları kesmek, koltuk altını temizlemek, bıyıkları kısaltmak.
0: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحدهما: يا رسول الله، أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل. وقال الآخر مثل ذلك، فقال: إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله أو أحدا حرص عليه.
1: Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor: amca oğullarımdan ikisiyle birlikte Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldik. Onlardan biri: ya Resulallah, yüce Allah'ın size verdiği görevlerden birine beni tayin etseniz dedi. Diğeri de buna benzer bir talepte bulundu. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: vallahi biz bu görevi bizden talep eden ve ona hırs gösteren kimselere vermeyiz buyurdu.

0: koşmazsın. Namazı kılar, zekatı verirsin ve akrabanı da görüp gözetirsin buyurdu.
1: وعن عائشة رضي الله عنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وتلون وجهه وقال يا عائشة أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله.
0: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Odamın girişine resimli bir örtü asmıştım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seferden dönünce bunu gördü. Benzi attı, perdeyi çekip yırttı ve şöyle dedi. Ey Ayşe, kıyamet günü Allah'ın nezdinde en çok azap çekecekler, Allah'ın yaratıklarını resmederek ona benzemeye çalışanlardır.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Dört şey var ki bunlar kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bunlardan biri bulunursa onu terk edinceye kadar kendisinde bir parça münafıklık olur. Kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Konuştuğunda yalan söyler, söz verdiğinde sözünde durmaz, husumet halinde haddi aşar.''

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Salih Amel'in vefası. Enes'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ölüyü kabre kadar üç şey takip eder. İkisi geri döner. Birisi onunla beraber kalır. Çoluk çocuğu, malı ve ameli onu takip eder. Çoluk çocuğu ve malı geri döner, ameli ise kalır. Salih Amel'in vefası ve kurtarıcı rolü Yüce Rabbimiz tarafından şöyle beyan edilir. Kim mümin olarak salih ameller yaparsa onun çabasını görmezlikten gelmek olmaz. Zira biz onu yazmaktayız ve erkek ya da kadın mümin olarak salih amel işleyen kimseye hiç şüphesiz arı duru hoş bir hayat tattıracağız. Arı duru hoş bir hayatın ne olduğu sualine cevap arayan meşhur müfessir İbni Kesir, Hazreti Ali'nin onu kanaat, İbni Abbas'ın da içinde bulunduğu bir grup alimin helal ve temiz rızık, yine İbni Abbas'ın saadet şeklindeki yorumlarına yer verdikten sonra şu değerlendirmeyi yapar. Sahih olan anlayış, arı duru hoş bir hayatın bunların hepsini içine aldığıdır. Demek oluyor ki kanaatsiz bir ticaret, helal ve temiz olmayan bir kazanç, saadet getirmeyen bir çalışma, ahiret hayatını göz ardı eden bir hedef, salih bir amel değil, aksine fasık yani Allah'a kulluktan çıkan, çıkaran bir iştir. Şüphesiz bu durum tabiinden Ebu Hazım'ın Allah'a yaklaştırmayan her nimet ve imkan baş belasıdır sözünü hatırlatır. Yunus Emre'nin şu dörtlüğü de bu çerçevede düşünülebilir. Mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi? Mal da yalan, mülk de yalan, var biraz da sen oyalan. Şerhül Erbain Hadisen adlı eserinde Sadreddin el-Konevi, Ademoğlu su ve çamura, binaya toprağa yaptığı yatırım hariç, bütün harcamalarından ötürü ecre nail olur. Hadisi yorumlarken diyor ki, hadisin yasakladığı bina, sahibinin sadece kısa bir gezinti ve dolaşma, lüks ve konforu düşündüğü veya gösteriş ve duysunlar için hedeflediği bina türüdür. Böyle olunca baninin düşünce ve hedefi bu alemi geçemez. Bundan dolayı da ahirette bunun bir semeresi ve neticesi olmaz. Zira adam yaptığı bina ile şu geçici yurdun ötesinde bir şey hedeflememiştir. O halde onun fiilleri zail olan arazlardan ibarettir. Onların bu dünyadan ahirete intikalini sağlayacak bir imkan yoktur. Binaenaleyh semeresi olmadığından ecri de yoktur. Osmanlı medreselerinde miras taksimine dair okutulan Ceride-i Salih Efendi adlı Feraiz kitabının ilk cümlesi şöyledir. Terike-i meyite hukuki erbaa taalluk eder. Teçhüz-ü tekfin, kazai düyun, tenfiz-i vasaya, kısmet beynel verese. Yani ölenin bıraktığı miras sırasıyla şu dört muameleyi görür. Kefen ve defin masrafları çıkarılır, borçları ödenir, kalan malın üçte birini aşmamak kaydıyla vasiyetleri yerine getirilir ve kalan mal mirasçılara paylarına göre dağıtılır. Kabristanda birkaç metrelik kefen beziyle defin işinin bitirilmesiyle birlikte yakınları ondan ayrılır ve taksim edilmek üzere malı gündeme gelir. Zira geriye kalan mal artık onun değil mirasçılarındır. Ameli ise sahibine özel olduğundan kendisiyle beraber cennet bahçelerinden bir bahçe olarak ebedi aleme intikal eder. Nitekim Resul-i Ekrem bu gerçeği şöyle ifade eder. Kişinin asıl malı yiyip bitirdiği, giyip eskittiği ve Allah için verip biriktirdiğidir. Nerede olsanız, sağlam kaleler içinde de bulunsanız yine ölüm size yetişir ayetiyle birlikte şu hadisler ölüme dair bir muhasebe ve murakabe dersi vermesi bakımından önemlidir. Kıyamet günü nimet adına kula ilk sorulacak şey ona şöyle denilmesidir. Biz senin için bedenine sağlık ve afiyet verdik mi? Biz seni soğuk suya kandırmadık mı? Beş şeyden evvel beş şeyi fırsat bil. Ölümünden evvel hayatını, hastalığından evvel sağlığını, iş ve meşguliyetinden evvel boş vaktini, yaşlılığından evvel gençliğini ve fakirliğinden evvel zenginliğini. Kıyamet günü kendisine şunlardan hesap sorulmadıkça bir kulun ayakları yerinden oynamaz. Ömrünü nerede tükettiği, ilmini nerede yaptığı, malını nereden kazandı, malını nerede nereye harcadı ve bedenini, gençliğini nerede çürüttü. Ağız tadını kaçıran ölümü çok hatırlayın. Bu itibarla Müslüman, mezar taşlarında yazılı olan "Hüvel baki", baki olan yalnız odur hükmü yanında, kendisinin fani olduğunu düşünerek ebedi hayatın başlangıcı ve yepyeni bir süreç için her an hazırlıklı olmalı ve nihayet bir gün hayata veda edeceğini ve geleceğe dönük ilmi, içtimai, siyasi, ticari plan ve hedeflerinin yarım kalacağını asla unutmamalıdır.

Hazreti Peygamber'e en faziletli kazanç hangisidir diye sorulduğunda o sallallahu aleyhi ve sellem helal, makbul bir alışveriş ve kişinin el emeğiyle kazandığıdır diyerek cevap vermiştir.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Bazı rivayetlere göre Hudeybiye, bazılarına göre ise Hayber seferinden dönüldüğü gece Allah Resulü ile ashabı bir yerde konaklarlar. Resulullah bizi kim bekleyecek diye sorunca

0: Bilal-i Habeşi radıyallahu anh, kendisi de yorgun olmasına rağmen, ben ey Allah'ın Resulü diyerek gönüllü oldu. Efendimiz, uyursan deyince de, hayır, uyumam dedi. Bunun üzerine kafile, istirahate çekilip gönül rahatlığıyla uyudu. Ancak son derece yoğun geçen günler ve uzun bir yolculuk sonrası, herkes gibi Bilal de yorgunluğa yenik düştü ve uyuyakaldı. Kafile uyurken sabah namazının vakti geçti. Derken güneş doğdu ve teker teker uyandılar. Hazreti Ömer de uyandı ve konuşun ki Resulullah da uyansın dedi. Gelen sesler üzerine Efendimiz uyandı ve namazın vaktini geçirdiklerini görünce belki de Bilal'in mahcup olmasını istemediği için şüphesiz Allah istediği zamanda ruhlarımızı aldı ve yine istediği zamanda onları size geri verdi dedi. Güneş ağarınca da Bilal'den ezan okumasını istedi. Sonrasında abdestini aldı, ashabıyla birlikte sabah namazını kaza ettiler. Namazdan sonra Efendimiz, sizden uyuyan ya da unutan, bu sebeple namazını geçiren işte böyle yapsın buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir. Şimdi Ankara için sabah ezanı vakti.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

anha, yıkayacakları zaman kendilerine yıkamaya sağ tarafından ve abdest azalarından başlayın buyurmuştur.

Helal ve haram. Allah'ın kulları için koyduğu sınır. Cabir bin Abdullah'tan nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Allah'tan hakkıyla sakının ve rızkınızı güzel yoldan isteyin. Hiç kimse Allah'ın kendisine takdir ettiği rızkı geç de olsa elde etmeden ölmeyecektir. Öyleyse Allah'tan hakkıyla sakının ve rızkınızı güzel yoldan isteyin. Helal olanı alın, haram olanı terk edin. Bazı şahıslar İslam'da helal kabul edilen şeyleri aslı itibarıyla haram saymasa da onları kendi nefsine yasaklayabilmektedir. Oysa İslam, insanları bu davranışlardan kesin olarak men etmiştir. Nitekim sahabilerden biri gelerek, ''Ey Allah'ın Resulü, ben et yediğim zaman şehevi hislerim kabarıyor, bu yüzden et yemeyi kendime haram kıldım.'' demişti. Bunun üzerine şu ayeti kerime inmiş ve ilahi hitap o zatın şahsında inananları şöyle uyarmıştı. ''Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı iyi ve temiz şeyleri haram kılmayın ve haddi aşmayın. Allah haddi aşanları sevmez.'' Benzer şekilde sırf daha fazla ibadet edebilmek amacıyla helal olan bazı şeylerden el çekmek, onları kendilerine yasaklamak isteyen başka sahabiler de vardı. İşte onlardan bir grup Hazreti Peygamber'in eşlerine gelerek onun geceleri yaptığı ibadetleri sormuşlar fakat aldıkları cevabı azımsamışlardı. Bunun üzerine onlardan biri ben evlenmeyeceğim, diğeri ben et yemeyeceğim, bir diğeri de ben artık yatakta uyumayacağım demişlerdi. Onların böyle söylediklerini haber alınca Allah Resulü bir hutbe irad etmiş ve şu uyarıda bulunmuştu. Bazılarınız neden böyle sözler söylüyor? Halbuki ben geceleri hem namaz kılarım hem uyurum. Bazı günler oruç tutar, bazen de tutmam. Evlilik hayatı da yaşarım. Kim benim sünnetimden ayrılırsa benden değildir. İlginçtir ki, bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de benzer bir konudan dolayı ilahi uyarıya muhatap olmuştu. Hanımı Zeynep binti Cahş'ın yanında bal şerbeti içmiş ve bu yüzden de yanında biraz fazla kalmıştı. Bu durumu kıskanan Hazreti Ayşe ve Hazreti Hafsa'nın aralarında anlaşarak Peygamberimizi gördüklerinde "Sende megafir, yani arıların şerbet topladıkları ağaç kokusu var" demeleri üzerine Hazreti Peygamber bir daha bal şerbetini içmeyeceğini söylemişti. Bu olayla ilgili Yüce Allah indirdiği şu ayetle Resulünü uyarmıştı. Ey Peygamber! Eşlerinin rızasını gözeterek Allah'ın sana helal kıldığı şeyi kendine niçin haram ediyorsun? Yüce Allah, size rızık olarak verdiklerimizin temiz olanlarından yiyin. Bu hususta taşkınlık etmeyin. Sonra gazabım sizi çarpar buyurarak kullarına helal rızık peşinde koşmalarını emretmiştir. Sevgili Peygamberimiz de, ey insanlar! Allah'tan hakkıyla sakının ve rızkınızı güzel yoldan isteyin. Hiç kimse Allah'ın kendisine takdir ettiği rızkı geç de olsa elde etmeden ölmeyecektir. Öyleyse Allah'tan hakkıyla sakının ve rızkınızı güzel yoldan isteyin. Helal olanı alın, haram olanı terk edin buyurmuştur. Ayrıca Allah Resulü helal kazanç talep etmenin her Müslümana farz olduğunu belirtmiş, meşru bir işten helal rızık kazananların işlerine içtenlikle sarılmalarını istemiştir. Hatta Peygamber Efendimiz öyle bir zaman gelecek ki kişi malını helalden mi yoksa haramdan mı elde ettiğine bakmayacak buyurarak nesiller değiştikçe helalinden kazanmanın daha da zorlaşacağına işaret etmiştir. Helal peşinde koşmanın sonu cennet, haramla beslenmenin varacağı yerse cehennemdir. Bu yüzden Allah Resulü haramla beslenen bir bedenin cehennemde yanmaya layık olduğunu söylemiş, haram yoldan elde edilen şeylerin tasadduk edilmesiyle sevap kazanılamayacağını haber vermiştir.
haram kazançla yapılan ibadetleri Yüce Allah'ın kesinlikle kabul etmeyeceğini anlatan sevgili Peygamberimiz, bununla ilgili olarak uzun bir yolculuğa çıkmış, saçı başı dağılmış, toz içinde kalmış bir adamı örnek göstermiştir. Bu adam ellerini semaya kaldırmış, "Ya Rabbi, Ya Rabbi" diye yalvarmaktadır. Oysa yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, beslendiği gıda haramdır. Onun bu haldeki duası nasıl kabul edilebilir ki? Bu yüzden duası makbul bir kişi olmak isteyen Sa'd bin Ebi Vakkas'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin "Yediklerinin helal olmasına dikkat et ki duaların kabul olsun" tavsiyesinde bulunduğu nakledilmektedir. İnsanın yemesi, içmesi, giysisi, hülasa her şeyinin helal olmasını şart koşan İslam, zaruret halinde ise kişinin ölmeyecek kadar haram yemesine ruhsat tanımıştır. Örneğin ölmüş bir hayvanın etinden başka herhangi bir yiyeceği olmayan biri, kendisini yaşatacak kadar o hayvanın etinden yiyebilir. Nitekim Kur'an'da, "Allah size ölüyü, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesileni haram kıldı. Her kim bunlardan yemeye mecbur kalırsa, taşkınlık yapmadan, haddi aşmadan bir miktar yemesinde günah yoktur. Şüphe yok ki Allah çokça bağışlayan ve çokça esirgiyendir" buyurarak zaruretlerin haramları mübah kılacağını belirtmiştir. Müslümanlar harama düşmemek için son derece dikkatli davranmalı, hatta haram mı yoksa helal mi olduğu belli olmayan şüpheli şeylerden bile kaçınmalıdır. Zira "seni şüphelendiren şeyleri bırak, şüphelendirmeyenlere bak" sözü her zaman akılda tutulması gereken nebevi bir düsturdur. Böylece onlar kendilerine korunaklı bir yer edinecek, haramdan uzak yaşama imkanına kavuşacaklardır. Resulullah'ın benzetmesiyle, sürüsünü koruluğun etrafında otlatan bir çobanın koyunlarını oraya kaçırması nasıl muhtemelse, şüphelere dalan bir kimsenin de harama düşmesi aynı şekilde muhtemeldir. Şüpheli şeylerden kaçınmak oldukça önemlidir. Ancak bazı insanlar boş yere şüpheye düşerek helal rızıkları da hemen terk etme eğilimine girebilmektedir. Nitekim, "Ey Allah'ın Resulü, yeni Müslüman olan kimseler kesilmiş et getiriyorlar. Ancak bu hayvanlar kesilirken besmele çekilip çekilmediğini bilmiyoruz" diyen sahabilere Hazreti Peygamber, "Siz Bismillah deyin ve yiyin" buyurarak bunun peşine düşülmesi gereken bir şüphe olmadığına işaret etmiştir. Netice olarak helal ve haram sınırları Allah'ın kullarına bahşettiği sınırlardır. Bunlar insanları kötü şeylerden uzaklaştırmakta ve onları iyi olana çağırmaktadır. Allah kulları için bu sınırları çizmiş, bunlara riayet edenler için mükafat vaat ederken, çizgiyi aşanlar içinse alçaltıcı bir azabın var olduğunu haber vermiştir. Allah sınırlarını gerek Kur'an-ı Kerim gerekse Resulü aracılığıyla kullarına bildirmiş, her ne şekilde olursa olsun bunları aşmayı yasaklamış, insanların kendi arzularına göre şu helaldir veya şu haramdır demelerini de açık bir şekilde kınamıştır. Öte yandan dinimizde insanların kendi yorum ve tevilleriyle haramların içini boşaltmamaları, helal olan şeyleri kendi nefislerine haram kılmamaları istenmiştir. Haram olduğu belirtilmeyen, başka bir deyişle hakkında herhangi bir hüküm indirmediği konularınsa mübah kabul edilmesi, daha fazla kurcalanmaması öngörülmüştür.

bir müminin ebedi saadetini tehlikeye sokacak olan haramlardan kaçınması son derece önemlidir. Allah Resulü ümmetini sadece haramlardan değil, şüpheli şeylerden de sakındırmıştır. Çünkü şüpheli şeyleri işlemekte mahsur görmeyen bir kişi, adım adım harama yaklaşır ve belki de bilmeden harama düşebilir. Ancak şüpheli şeylerden kaçınmak, her şeyi önce şüpheli diye tasavvur edip sonra da ondan uzaklaşmak, üstelik bu davranışı dini bir erdem olarak kabul etmek anlamına gelmez. Çünkü bu tür davranışlar, belki de helal olan her şeyden şüphe duymak ve hayattan tamamen soyutlanmak demektir. Bu tür vesvese veya evham diye nitelenebilecek olan bu tutum, İslam'ın kesinlikle onaylamadığı bir tavırdır.

dinin özünü teşkil eden helal ve haramlar, Allah Teala'nın kullarının ebedi saadeti için koymuş olduğu ve aşılmamasını emrettiği sınırlardır. Helal ve haramlara dikkat etmek suretiyle hem Allah'ın dininin ilkelerine sadık kalınmakta, hem de can, akıl, nesil ve mal gibi dinin temel amaçları yani zarurat-ı hamse korunmuş ve bunlara yönelik ihlaller engellenmiş olmaktadır. Allah'ın koyduğu sınırlara riayet edilen bir dünyada insanlar can ve mal güvenliği kaygısından uzak, nesillerini muhafaza ederek ve her türlü haksızlığın engellendiği bir hayata sahip olacaklardır. Böylece toplumda yaşanan güvenlik endişeleri ve helal-haram dengesinin kurulamamasından kaynaklanan bütün ciddi sıkıntılar ortadan kalkacak, aranan huzur ve mutluluk elde edilebilecektir. Sayısız helale karşı, sınırlı haramların belirlenmesinde insanların can, mal, akıl gibi temel haklarının muhafazasının yanında farklı amaç ve faydalar, çeşitli hikmetler de gözetilmiştir. Nitekim helal ve haramlar konusunda belirleyici olan hususlara bakıldığı zaman, insanların hoşlandığı, tabiatı itibarıyla temiz, iyi, güzel, yararlı olan tutum ve davranışlar helal kılınırken, kötü, pis ve zararlı olabilecek sınırlı bir takım şeyler haram sayılarak yasaklanmıştır. Münker, habis, batıl olarak nitelenen haramların yerine maruf, tayyip ve hak olan helaller konulmuştur. İnsan bu sınırlı haramlardan uzak durarak Allah'ın emrettiği şekilde oldukça geniş olan helal dairede yaşamak suretiyle kulluk sınavını geçip dünyevi ve uhrevi saadete nail olabilecektir.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه أتي برجل فقيل له: هذا فلان تقطر لحيته خمرا. فقال: إنا قد نهينا عن التجسس، ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به.
1: ابن مسعود رضي الله عنه anlatıyor. Bir gün kendisine bir adam getirilmiş ve bu sakalından şarap damlayan falan kimsedir denilmişti. Bunun üzerine İbni Mesud, bize ayıpları araştırmak yasaklandı. Fakat bir delil ortaya çıkarsa onu dikkate alır, ona göre davranırız cevabını verdi.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi ve perşembe günlerinde oruçlu olmaya çalışırdı.
0: عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة، قال: يكفر السنة الماضية والباقية.
1: أبو قتادة رضي الله عنه روايت edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Arefe gününde tutulan orucun faziletinden soruldu. O da geçen sene ile gelecek senenin günahlarına kefaret olur buyurdu.
0: وعن زياد بن علاقة عن عمه وهو قطبة بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء.
1: زياد بن إلاكة'nın amcası Kutbe bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: Allah'ım, çirkin huylardan ve amellerden, nefsani arzulardan sana sığınırım derdi.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Resul-i Ekrem ashabından bir zatın hastalandığını duydu ve hemen ziyaretine gitti. Hastalanan sahabi hastalıktan iyice zayıflamış ve adeta bir kuş yavrusuna dönmüştü. Allah Resulü yanında bir müddet kaldıktan sonra ona: herhangi bir konuda Allah'a dua ediyor veya ondan bir şey istiyor muydun diye sordu. Hasta zat: Allah'ım, beni ahirette ne ile cezalandıracaksan onu şimdiden dünyada bana ver diye dua ediyordum dedi. Bunun üzerine şaşkınlığını açıkça ifade eden Allah Resulü böyle dua etmemesi konusunda onu uyardı ve ona: Allahümme atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azaben nar. Allah'ım, bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru diye dua etmesini tavsiye etti. Tavsiyeye uyan hasta bir süre sonra iyileşti.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام.
1: Berâ bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize hastayı ziyaret etmeyi, cenazeye katılmayı, aksırana dua etmeyi, yemini bozmamayı, zulüm görene yardım etmeyi, davete icabet etmeyi, selamı yaymayı emretti.
0: وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها.
1: ثوبان'dan رضي الله عنه روايت edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bir Müslüman, hasta bir Müslüman kardeşini ziyaret ettiğinde, ziyaretini tamamlayıp geri dönünceye kadar sanki cennet hurfesi topluyormuş gibi olur. Ya Resulallah, cennet hurfesi nedir denilince, zamanı geldiğinde ağaçtan toplanan meyvedir cevabını vermiştir.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني. فقال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip: Ya Resulallah, sefere çıkmak istiyorum.

0: bana dua et, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah takvanı arttırsın, buyurdu. O adam, biraz daha dua et, dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah günahlarını bağışlasın, diye dua etti. Adam, biraz daha, dedi. Peygamber de, nerede olursan ol, Allah sana hayrı kolaylaştırsın, diye dua etti.
1: وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الحج أو العمرة كلما أوفى على ثنية أو فدفد كبر ثلاثا ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده وفي رواية لمسلم إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة
0: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hacdan veya umreden dönerken her yokuş ve tepe çıktığında 3 defa Allahu Ekber diye tekbir getirir, sonra bir olan Allah'tan başka ilah yoktur, onun ortağı yoktur, mülk onundur, hamd onadır, o her şeye kadirdir. Biz yolcular tövbe, ibadet ve secde ederek Rabbimize hamd ederek dönüyoruz. Allah vaadini yerine getirdi. Kuluna yardım etti ve o tek başına orduları perişan etti, buyururdu. Müslim'in rivayetinde ordu ve müfrezelerle yaptığı harplerden yahut hacdan veya umreden dönerken diye kaydedilmiştir.
1: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين قبل الغداء.
0: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazından evvel 4 rekat ve sabah namazından evvel 2 rekat namaz kılmayı terk etmezdi.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Üsame bin Şerik şöyle demiştir. Bedevilerin Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şu işi yapmakta bize bir günah var mıdır? Falan şeyde bize bir günah var mı? Diye sorularına şahit oldum. O sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Allah'ın kulları! Allah sorduğunuz şeyleri işleyenlerden günahı kaldırmıştır. Ancak din kardeşinin onurundan bir şey kırpan kimse bu hükmün dışındadır. İşte günah olan budur.

Kays bin Kesir anlatıyor. Medine'den bir adam Dımaşk'ta bulunan Ebu Derda'nın yanına geldi. Ebu Derda ona, "Kardeşim, seni buraya getiren nedir?" diye sordu. Adam, "Senin Resulullah'tan naklettiğini öğrendiğim bir hadis," cevabını verdi. Bunun üzerine Ebu Derda dedi ki, "Resulullah'ı şöyle derken işittim. Kim ilim için yola çıkarsa, Allah ona cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler, hoşnutluklarından dolayı ilim talebesine kanatlarını serer. Sudaki balıklara varıncaya kadar yer ve gök ehli, alim kişinin bağışlanması için Allah'a yakarır. Alimin, abide, ibadet edene üstünlüğü, parlaklık, görünürlük ve güzellik bakımından ayın diğer yıldızlara olan üstünlüğü gibidir. Kuşkusuz alimler, peygamberlerin varisleridir. Peygamberler, miras olarak ne altın ne de gümüş bırakmışlardır. Onların bıraktıkları yegane miras, ilimdir. Dolayısıyla kim onu alırsa büyük bir pay almış olur.''

0: Zamanın Ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan Zamanın Ötesinden, Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.
1: The Prophet Muhammad, may God bless him and give him peace, taught us, "Utlubu al-ilm min al-mahdi ila al-lahd." Seek knowledge from the cradle to the grave.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان الفحش في شيء إلا شانه وما كان الحياء في شيء إلا زانه.
2: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Arsızlık, fuhşiyat bulunduğu ortamı kirletir. Haya ise bulunduğu ortamı süsler.
1: عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به قال ويسمي حاجته.
2: جابر رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'dan bir sure öğretir gibi her işimizde bize istihare yapmayı öğretir ve şöyle derdi. Biriniz bir işe niyet ettiği zaman farzların dışında iki rekat namaz kılsın. Ardından da şöyle dua etsin. Allah'ım ilminle bana hayır takdir etmeni, kudretinle beni başarılı kılmanı ister ve bana yüce lütfundan vermeni dilerim. Çünkü senin her şeye gücün yeter, benim yetmez. Sen bilirsin, ben bilmem. Sen gaybı en iyi bilensin. Allah'ım bu iş benim dinim, hayatım ve geleceğim için hayırlıysa bana onu yapmayı nasip et. Onu benim için kolaylaştır ve bereketli kıl. Eğer bu iş dinim, hayatım ve geleceğim için hayırlı değilse, onu benden, beni de ondan uzaklaştır. Her ne olursa olsun, bana hayırlısını nasip et ve beni ondan hoşnut kıl. Sonra istihare yapan kişi, İsteyeceği şeyi söyler.
1: وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه فجاء أعرابي فأكله بلقمتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه لو سمى لكفاكم.
2: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه.
1: Abdullah bin Amr'dan Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: cehennemden uzak kalmayı ve cennete girmeyi isteyen Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş olduğu halde can versin. Bir de kendisine nasıl davranılmasını arzu ediyorsa insanlara öyle davransın.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet edinceye, namazı dosdoğru kılıncaya, zekat verinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. İnsanlar bunları yaparlarsa, hukukun gerektirdiği dışında canlarını ve mallarını güvence altına almış olurlar. İç yüzlerinin hesabı ise Allah'a kalmıştır.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Resul-i Ekrem'in de bizzat katıldığı Kabe inşaatında malzeme yetersizliği nedeniyle Hicr Kabe'nin dışında bırakılmıştır. Nitekim Hazreti İbrahim'in temelleri üzerinde olmasına rağmen Kureyş'in tadilat esnasında dışarıda bıraktığı Hicr hakkında "O beytten midir?" diye soran Hazreti Ayşe'ye Peygamber Efendimiz "Evet, Hicr beyttendir." diye cevap vermiştir. Müminlerin annesi "Neden onu Beytullah'a dahil etmediler?" diye sorduğunda da "Çünkü kavmin masrafları karşılayacak imkan bulamadı." cevabını almıştır. "Neden kapısı yüksek?" diye sorduğundaysa "Kavmin istedikleri oraya girsin, istemedikleri de giremesin diye böyle yaptılar." açıklamasında bulunmuştur. Hazreti Peygamber arkasından da "Ya Ayşe, kavmin cahiliye döneminden yeni çıkmış olmasaydı ve buna karşı çıkacaklarından korkmasaydım, Hicri Kabe'ye dahil eder, Kabe'nin kapısını yer hizasında yapardım."

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
1: İza matel insanun kata'a anhu amalu illa min thalatha illa min sadakatin cariye ev ilmin yuntefa'u bih ev veledin salihin yed'u leh.
0: İnsan ölünce şu üçü dışında amellerinin sevabı kesilir: sadaka-i cariye, yani faydası devamlı hayır, faydalanılan ilim, arkasından dua eden hayırlı evlat. Allah Teala insanı dünya hayatının geçici fakat ahiret hayatının kalıcı olduğuna dair uyarmıştır. İslam dininde ebedi

0: nimetlere ulaşmanın ölmeden önce Allah'a inanmakla ve salih ameller işlemekle mümkün olduğu bildirilmiştir. Mümin için ölüm, dünya hayatının sonu, ebedi olan ahiret hayatının da başlangıcıdır. Aynı zamanda sorumluluğun ve amellerin de sona ermesidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ölümden sonra da insana faydası devam eden ameller olduğunu haber vermiştir. Bunlardan ilki olan sadaka-i cariye, kişinin ölümünden sonra da insanların faydalanmaya devam ettiği iyilikleri ve sadakalarıdır. Ağaç dikmek, faydalı eserler bırakmak, okul, cami, hastane inşa ettirmek gibi iyilikler sadaka-i cariyeye örnek verilebilir. Bu kavram, İslam medeniyetini anlatan en kapsayıcı kavramlardandır. İslam'ın inananları yüreklendirdiği kalıcı ve sürekli hayır düşüncesi, İslam medeniyetinin inşasında temel bakış açısı haline gelmiştir. Endülüs, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerindeki muhteşem eserler bu düşüncenin ürünüdür. Hz. Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem, ashabını hayra teşvikiyle İslam toplumunda vakıf geleneğinin temelleri atılmıştır. Allah rızasını kazanmak için hayırseverlerin ortaya koydukları eserler vakıf medeniyetini oluşturmuştur. Hanlar, camiler, kervansaraylar, hastaneler, köprüler, okullar, üniversiteler infak medeniyetinin en güzel örnekleridir. Hiçbir ayrım gözetilmeksizin insanların ihtiyaçları giderilmiş, açlar doyurulmuş, evsizler barınacak bir yer bulmuştur. Vakıf geleneği, İslam medeniyetinin insanlığa bir hediyesi olmuştur. İslam dininde faydalı ilimler teşvik edilmiş ve daima bilgili olmak, bilgi birikimini artırmaya çalışmak öğütlenmiştir. Yüce Allah, "Hiç bilenle bilmeyenler bir olur mu?" buyurarak, bilginin değerini ve bilgi sahibi olmanın önemini vurgulamıştır. Bilmekten kasıtsa, Allah'ı bilip tanımaktır. Yaradana kul olmaktır. Aslında iman da ilim sayesinde kazanılır. İlmin kendi değeri yanında insanlığın hayrına kullanılması gerekmektedir. Nitekim bir hadiste, sadece dünyevi emellere ulaşmayı amaçlayan ve bu düşünceyle bilgisini kötüye kullananlar, erdemsiz bilginler diye anılmıştır. İslam dini, anne babasına ve büyüklerine dua eden hayırlı evladı, devam eden iyilik olarak görür. Bundan dolayı evlatların yetişmesi çok önemlidir. Çünkü gençler bir milletin geleceği, anne babanın ahiretteki mutluluğudur. Sözümüzü Hazreti İbrahim'in duasıyla bitirelim. Bana sonra gelecek nesiller için de iyilikle anılmayı nasip eyle.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء.
1: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem su kabının içine solumayı yasakladı.

0: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه.
1: Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazında Tin suresini okuduğunu işittim. Ondan daha güzel sesli bir kimse işitmedim.

0: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس.
1: Nevvas bin Sem'an'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İyilik bir güzel ahlaktır. Günah ise vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir buyurdu.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله ليلا، وكان يأتيهم غدوة أو عشية.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yolculuktan döndüğünde evine gece gelmezdi. Kuşluk vakti veya akşamüstü gelirdi.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مقعيا يأكل تمرا.
1: Enes radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem dizlerini büküp kalçaları üzerine oturarak hurma yerken gördüm.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Meşru bir işten helal rızık kazanan kimse o işe devam etsin.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة.
2: Cabir'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim Subhanallahi ve bihamdihi Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim derse onun için cennette bir hurma ağacı dikilir.

0: وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة.
1: عدي بن حاتم'den رضي الله عنه rivayet olunduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir hurmanın yarısı ile de olsa sadaka vererek kendinizi ateşten koruyun.
0: وعن أبي سروعة عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي قد تزوج بها. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره.
1: Ebu Sirva'a Ukbe bin Haris'ten nakledildiğine göre o Ebu İhab bin Aziz'in kızıyla evlenmişti. Bir kadın geldi ve ben Ukbe'yi de evlendiği kadını da emzirmiştim dedi. Ukbe: senin beni emzirdiğini bilmiyorum. Bana şimdiye kadar da bunu söylemedin, dedi. Ve hayvanına binerek Medine'ye kadar geldi. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem meselenin hükmünü sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bu söylendikten sonra nasıl evli kalabilirsin, buyurdu. Bunun üzerine Ukbe eşinden ayrıldı. Kadın da bir başkasıyla evlendi.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Cuma günü boy abdesti alıp camiye erken vakitte giden bir deve, ikinci vakitte giden bir inek, üçüncü vakitte giden boynuzlu koç, dördüncü vakitte giden bir tavuk, beşinci son vakitte giden ise bir yumurta sadaka vermiş gibi olur. İmam minbere çıktığında ise sevapları yazma işini bırakan melekler gelip hutbeyi dinlerler.
0: وعن طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. وفي رواية له عن طارق أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل فقال: يا رسول الله، كيف أقول حين أسأل ربي؟ قال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك.
1: Tarık bin Eşyem'den radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir: biri Müslüman olduğunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona namazı öğretir, sonra da şu kelimelerle dua etmesini emrederdi: Allah'ım beni bağışla, beni esirge, doğru yola ilet, bana afiyet ve rızık ver. Müslim'in Tarık'tan diğer rivayeti şöyledir: Tarık radıyallahu anh peygamberi dinlerken biri gelip: ey Allah'ın Resulü, Rabbimden bir şey isteyeceğim zaman nasıl dua edeyim diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Allah'ım beni bağışla, beni esirge, doğru yola ilet, bana afiyet ve rızık ver diye dua et. Çünkü bu sözler senin dünyana ve ahiretine ait bütün dileklerini kapsar buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ata bin Yesar anlatıyor. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh'la karşılaştım ve bana Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Tevrat'ta geçen sıfatlarını anlatır mısın dedim. O da şöyle dedi: elbette. Vallahi o Kur'an'daki bazı sıfatlarıyla Tevrat'ta da vasıflandırılmıştır. Ey peygamber, biz seni şahit, müjdeci, uyarıcı ve ümmileri koruyucu olarak gönderdik. Sen benim kulum ve Resulümsün. Ben sana El-Mütevekkil adını verdim. Bu peygamber kötü huylu, katı kalpli biri olmadığı gibi çarşılarda, pazarlarda bağırıp çağıran biri de değildir. O kötülüğe kötülükle karşılık vermez. Bilakis affeder, bağışlar.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: يا رب، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم، استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب، كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب، كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه. أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala kıyamet gününde, "Ey Ademoğlu, hastalandım da beni ziyaret etmedin," buyuracak. O, "Ya Rabbi, ben seni nasıl ziyaret edebilirim ki? Sen alemlerin Rabbisin," diyecek. Allah Teala, "Hatırlamıyor musun? Falanca kulum hastalandı da sen onu ziyaret etmedin. Bilesin ki onu ziyaret etseydin, beni onun yanında bulurdun," diyecek. Sonra, "Ey Ademoğlu, senden yiyecek istedim de sen beni doyurmadın," buyuracak. Ademoğlu, "Ya Rabbi, seni nasıl doyurabilirim ki? Sen alemlerin Rabbisin," diyecek. Allah Teala, "Hatırlamıyor musun? Filanca kulum senden yiyecek istedi de sen vermedin. Eğer ona yiyecek verseydin, bu yaptığının karşılığını benim yanımda bulurdun," diyecek. Sonra da, "Ey Ademoğlu, senden su istedim de vermedin," diyecek. O, "Ya Rabbi, sana nasıl su vereyim? Sen alemlerin Rabbisin," dediğinde, Allah Teala, "Hatırlamıyor musun? Falan kulum senden su istedi de sen vermedin. Bilesin ki eğer ona su verseydin, bu yaptığının karşılığını yanımda bulurdun," cevabını verecek.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimse namazı kılınıncaya kadar cenazenin yanında bulunursa bir kirat, gömülünceye kadar kalırsa iki kirat sevap kazanır dedi. İki kirat ne kadardır diye soruldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, iki büyük dağ kadar dedi.

0: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، وكان إذا دخل على من يعوده قال: لا بأس، طهور إن شاء الله.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hasta bir bedevinin halini sormak için yanına girdi. Hasta ziyaretlerinde her zaman söylediği gibi: geçmiş olsun, hastalığınız günahlarınıza kefarettir inşallah buyurdu.
0: وعن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة.
1: أبو بردة بن أبو موسى الأشعري رضي الله عنه anlatıyor. Bir gün Abdullah bin Ömer radıyallahu anh bana babanın cuma günündeki duaların kabul edileceği hakkında peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem bir şey rivayet ettiğini işittin mi dedi. Ben de evet, babam Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem duanın kabul olacağı an, imamın minbere oturduğu andan namazın kılınacağı zamana kadar olan vakit içindedir dediğini işittim demişti.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem oturduğu bir mecliste tam 100 defa şöyle dediğini sayardık: Rabbim beni bağışla, tövbemi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çok kabul edensin, çok merhamet edensin.

Ebu Hureyre anlatıyor. Müminin ruhu çıktığı zaman onu iki melek karşılar ve yükseklere çıkarırlar. Gök ehli, yer tarafından güzel bir ruh geldi. Allah sana ve yaşattığın cesede salat, dua etsin derler. Peşinden onu yüce Rabbine götürürler. Sonra bunu sınırın ötesine, Sidretül Münteha'ya kadar götürün diye buyrulur. Kafirin ruhu çıktığı zaman gök ehli yer tarafından kötü bir ruh geldi derler ve bunu sınır

0: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين.
2: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin kalktığında önce kısaca iki rekat namaz kılardı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Güneşin doğduğu en hayırlı gün Cuma günüdür. Hazreti Adem o gün yaratılmış, o gün cennete koyulmuş ve yine o gün çıkarılmıştır.
1: وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواصلة والمستوصلة وأنه قال لعن الله آكل الربا وأنه لعن المصورين وأنه قال لعن الله من غير منار الأرض أي حدودها وأنه قال لعن الله السارق يسرق البيضة وأنه قال لعن الله من لعن والديه ولعن الله من ذبح لغير الله وأنه قال من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وأنه قال اللهم لعن رعلا وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله وهذه ثلاث قبائل من العرب وأنه قال لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وأنه لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال وجميع هذه الألفاظ في الصحيح بعضها في صحيحي البخاري ومسلم وبعضها في أحدهما.
2: Buhari ve Müslim'in Sahih adlı eserlerinde yer aldığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala peruk veya ekleme saç takanlara ve taktıranlara lanet etsin. Onları rahmetinden uzak kılsın buyurdu. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah faiz yiyenlere, canlı resmi, heykeli yapanlara ve bir yerin sınırını bozanlara, yumurta, miğfer çalan hırsıza, anasına babasına lanet edenlere, Allah'tan başkası adına kurban kesenlere lanet etsin buyurmuştur. Ve yine dinde olmayan bir şeyi din adına ortaya atanlar veya bu gibilerini himaye edenler Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetine uğrasın demiştir. Yine Allah'ım Arap kabilelerinden Allah'a ve Resulüne isyan etmiş olan Ri'l, Zekvan ve Usayye'ye lanet et demiştir. Bir defa da peygamberlerin kabirlerini mescit edinen Yahudilere, kadınlara benzemeye çalışan erkeklerle, erkeklere benzemeye özenen kadınlara lanet olsun demiştir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. وفي رواية: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا، وكونوا عباد الله إخوانا. وفي رواية: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا. وفي رواية: لا تهاجروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: zan ile konuşmaktan sakının, çünkü zan sözlerin en yalanıdır. Birbirinizin kusurlarını araştırmayın, birbirinize karşı böbürlenmeyin, birbirinizi kıskanmayın, birbirinize kin tutmayın, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları! Allah'ın emrettiği gibi kardeş olun. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona haksızlık etmez. Onu yalnız ve yardımsız bırakmaz. Onu küçük görmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eliyle göğsüne işaret ederek, takva, Allah korkusu işte buradadır. Takva buradadır. Müslüman kardeşini hor görmesi kişiye kötülük olarak yeter. Müslümanın Müslümana kanı, onuru, malı haramdır. Saygın ve dokunulmazdır. Allah sizin görünüşünüze ve mallarınıza bakmaz, ama kalplerinize ve amellerinize bakar buyurdu. Bir rivayette de şöyledir: birbirinizi kıskanmayın, birbirinize kin tutmayın, birbirinizin kusurlarını araştırmayın, birbirinizin pazarlığını kızıştırmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Diğer bir rivayet ise şöyledir: birbirinizle ilişkiyi kesmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin, birbirinize kin tutmayın, birbirinizi kıskanmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Başka bir rivayete göre, birbirinizi terk etmeyin, birinizin satışını bozup yeni satış yapmayın buyurulmuştur.

0: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل لمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر.
1: عقبة بن عامر'den رضي الله عنه rivayet olunduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: mü'min, mü'minin kardeşidir. Dolayısıyla bir mü'mine kardeşinin satışı üzerine satış yapması, bitmiş veya devam eden satışı bozarak alıcı olması, din kardeşinin dünür olduğu bir kadına o vazgeçinceye kadar dünür olması helal olmaz.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Bir gün Abdullah bin Amr Resulullah'ın yanına gelerek, güzel elbise giymem kibir midir diye sorar. Resulullah hayır der. Abdullah bu sefer asil bir deveye binmem kibir midir diye sorunca Resulullah yine hayır cevabını verir. Peki der Abdullah, bir yemek yapsam da insanları davet etsem, yanımda yeseler ve arkamdan yürüseler bu kibir midir? Allah Resulü aynı şekilde hayır diye cevaplar. Öyleyse kibir nedir diye sorar Abdullah. Bunun üzerine Allah Resulü şöyle buyurur: kibir, hakkı hafife alman ve insanları küçük görmendir.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Ala kulli muslimin sadaka.
0: Her Müslümanın sadaka vermesi gerekir. Bir gün sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her Müslümanın sadaka vermesi gerekir buyurdu. Bunu duyanlar bir an için şaşırdılar. Çünkü aralarında zengin olmadıkları için mal ile sadaka veremeyenler de vardı. Hemen sordular. Sadaka verecek mal bulamayana ne dersiniz? Allah Resulü eliyle emek verir çalışır. Hem kendisi faydalanır hem de sadaka verir buyurdu. Sahabe tekrar ya buna gücü yetmezse ne dersiniz diye sordular. İhtiyaç sahibi darda kalmış ve mazlum kimselere yardımcı olur. Sahabe tekrar ya buna gücü yetmezse ne dersiniz diye sorunca Resulullah iyiliği veya hayrı ister buyurdu. Bunu da yapmazsa ne dersiniz diye dördüncü kez sorulunca kötülükten uzak durur. Bu da bir sadakadır buyurdular. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadaka kavramına her Müslümanın yapabileceği bütün güzel davranışları içeren bir anlam yüklemiştir. Sadaka kelimesi, ortak kökten gelen doğruluk, özden bağlılık, samimiyet, dürüst ve samimi olan kişi kelimeleriyle bu anlamları ifade edebilecek bütün iyi davranışları kapsayan bir kelimedir. Bununla anlatılmak istenen iyilik ve hayatın bütünlüğüdür. Sevgili Peygamberimiz, her Müslümanın sadaka vermesi gerekir hadisiyle Allah'ın rızasını kazanmak isteyen için iyilik yollarının ne kadar çok çeşitli ve kolay olduğuna dikkat çekmektedir. Sadaka, Rabbimizin rızasını kazanmaya vesile olduğu gibi, insanoğlunun ahlaken gelişimini de sağlar. Yapılan en ufak iyiliğin sadaka yerine geçtiği bilinci, kişiyi her adımda cennete yaklaştırır. Aynı zamanda cehennem ateşinden uzaklaştıran en ufak iyiliğin bile küçümsenmemesi gerekir.

0: fırsatı iyi değerlendirmelidir. Güler yüzden tatlı söze, yardımlaşmadan eşlerin birbirlerine iltifat etmesine varıncaya kadar her güzel iş sadakadır.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: كان ابن مسعود رضي الله عنه يذكرنا في كل خميس مرة، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. فقال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا.
1: Ebu Vail Şakik bin Seleme radıyallahu anh anlatıyor. İbni Mesud radıyallahu anh bize her perşembe vaaz ederdi. Bir adam ona, ey Ebu Abdurrahman, bize her gün vaaz etmeni arzu ediyorum deyince, İbni Mesud şöyle cevap verdi: sizi usandırmaktan endişe ettiğim için böyle yapıyorum. Allah Resulü nasıl bize bıkkınlık vermekten endişe ettiği için bizim durumumuzu gözetiyorsa, ben de vaaz vermek için size uygun olan vakitleri gözetiyorum.''

0: وعن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري.
1: Müminlerin annesi Cüveyriye binti Haris'in radıyallahu anha anlattığına göre kendisi oruçlu iken bir cuma günü Hazreti Peygamber onun yanına gelmişti ve dün oruç tuttun mu diye sordu. Ben hayır tutmadım dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yarın oruç tutacak mısın diye sordu. Ben yine hayır tutmayacağım dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber öyleyse orucunu boz buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.

Hadislerde ticaret kavramı. İslam'ı en güzel anlayan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve onun ashabıdır. Sevgili Peygamberimiz bizzat kendisi çocukluk ve gençlik dönemlerinde ticaretle iç içe olmuştur. Peygamberlikten sonra da ticarete teşvik etmiş, ticari tavsiyelerde bulunmuştur. Kur'an-ı Kerim'in ticaret konusundaki tutumunu hadislerde de görmek mümkündür. Kur'an-ı Kerim ticaret türleri ve kuralları hakkında geniş bilgi vermemiş, adeta bunun teferruatını hadislere bırakmıştır. Resul-i Ekrem Efendimiz, hiçbir kimse kendi el emeğiyle kazandığından daha hayırlı bir lokma yememiştir buyurarak, ticaretin meşruluğu ve kazancın hayırlısının el emeğiyle elde edilen kazanç olduğunu bildirmiştir. Hazreti Ömer de, sizden biriniz oturduğu yerde rızık bekleyip, ey Allah'ım beni rızıklandır demesin. Bilsin ki sema ne altın ne de gümüş yağdırır. Allah insanların bir kısmıyla bir kısmını rızıklandırır buyurarak çalışmanın önemini nasıl kavradığını ortaya koymuştur. Bir Müslümanın kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kimseleri geçindirmeye ve borçlarını ödemeye yetecek kadar helalinden kazanması gereklidir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, helal bellidir, haram da bellidir. Aralarında ise insanların çoğunun bilmediği şeyler vardır. Kim şüpheli şeylerden sakınırsa hem dinini hem de ırzını temize çıkarmış olur. Kim de şüpheli şeylere düşerse harama düşmüş olur. Tıpkı sürüsünü yasak bölgenin etrafında otlatan çoban gibi hayvanları her an oraya girebilir. Dikkat edin, her kralın bir yasak bölgesi vardır. Dikkat edin, Allah'ın yasak bölgesi de haramlarıdır. Dikkat edin, cesette bir et parçası vardır ki, o iyi olursa cesedin hepsi iyi olur. O bozuk olursa cesedin tümü bozuk olur. Dikkat edin, o da kalptir buyurarak ümmetine uyarılarda bulunmuştur. Başlıca ekonomik faaliyetler, kazanç ve geçim alanları, ticaret, ziraat ve sanayidir. Fakat bütün bu alanlarda ticaret, sorumluluğu çok olan ve haramlara düşme ihtimalinin fazla olduğu zor bir meslektir. Bu sorumluluk ve zorluğa rağmen ticaret yoluyla helal kazanç elde etmek çok faziletlidir. Her işte doğruluk ve dürüstlüğe önem veren, kendisi de nübüvvetten önce el emin olarak tanınan ve anılan Allah Resulü, ticaretle meşgul olacak tacirin özü sözü doğru, dürüst ve güvenilir olması gerektiğini işaret etmiş ve bu özelliklere sahip olanları şöyle müjdelemiştir. Doğru sözlü, dürüst ve güvenilir tüccar, peygamberler, sıddıklar ve şehitlerle beraberdir. İyi mal, iyi kişilerin elinde ne güzeldir. Bu şekilde ticaretin teşvik edildiği hadislere ilave olarak, ticaretin gerçekleştiği çarşılar konusunda da şu iki rivayete kısaca işaret etmek yerinde olacaktır. Yerlerin Allah'a en sevimlisi mescitler, en sevimsizi de çarşılardır. Bu rivayeti değerlendiren Kettani'ye göre hadis, genel duruma bağlı olarak yapılmış bir değerlendirmedir. Yoksa nice pazarlar vardır ki, orada Allah'ın adı çoğu mescitlerden daha çok anılır. Bu duruma göre hadiste kastedilenin, ticaret hayatında yasakların işlendiği, aldatma ve yalanın hakim olduğu yerlerin Allah Teala'nın hoşuna gitmeyeceğidir. Ticaret ahlakı kavramı. Ticaret ahlakı denildiği zaman daha çok izlenmesi gereken metodun ve uyulması istenen kuralların tümü anlaşılmalıdır. Ticari zihniyet ise kişinin gerçek yaşamında somutlaşan değer ve inançların boyutunu ifade etmektedir. Adeta biri içe dönük yani düşünce düzeyinde bir ideal, bir özlem olarak kalan değer ve inançları, diğeri ise davranışlar aracılığıyla yaşamda somutlaşabilen olgulara dönüşmüş değer ve inançları ifade etmektedir. Ticaret ahlakı kavramını kısaca iş dünyasında hüküm süren ve doğruluğu genel

0: kabul görmüş kurallara uyma davranışı olarak tanımlamak mümkündür. Ticaret ahlakı uygulamalı bir ahlak bilgisi olup, iş dünyasında karşılaşılan bütün ahlaki sorunları inceler. Bu sorunlar çalışanlar arasında, çalışanlarla yöneticiler arasında, işletme ve işletme ile alışverişte bulunanlar ya da işletme ile çevresel faktörler arasında olabilir. Ticaret ahlakı kavramıyla sosyal sorumluluk kavramı arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. Bireyin sahip olduğu sorumluluk duygusu, hayatın her alanında kendini göstereceğinden, hem kendisi hem de içinde yaşadığı toplum için yarar sağlayacaktır. Son zamanlarda ahlak ya da iş ahlakı gibi terimler yerine etik ve iş etiği gibi terimlerin kullanılma eğiliminin arttığını görmekteyiz. İş ahlakı yerine iş etiği kullanmak yanlış olmamakla birlikte kavram kargaşası meydana getirmektedir. Ahlak kelimesi hem yaygın olan ahlak kuralları hem de ahlak felsefesi anlamında dilimizde yerleşmiş bir terimken etik teriminin kullanılması özellikle iş ahlakı alanında halkın önemli bir kesiminde herhangi bir çağrışım oluşturmayacaktır. Türkçe'de iş ahlakı terimi yerine iş etiği terimi kullanılırsa, etik olmayan iş uygulamaları gibi bir ifade toplumun geniş kesimlerince anlaşılamayacak, dolayısıyla beklenen toplumsal yaptırım da ortaya çıkmayacaktır. Böylesi bir durum, bir şekilde ahlaki duyarlılığı artırmak amacıyla ortaya çıkan bir disiplinin, ahlaki duyarlılığı azaltmasıyla sonuçlanacaktır. İstenen toplumsal tepki Türkiye'de ancak ticaret ahlakı veya iş ahlakı terimlerinin kullanılmasıyla mümkündür. İktisadi süreçlere insan, üretici, tüketici ve aracı gibi çeşitli boyutlarıyla katılmaktadır. Bu ekonomik faaliyetlerde bir mal üretebilmek için insanın madde ve insanla çok yönlü ilişkileri oluşmaktadır. Bu ilişkilerin tümü hangi değer ölçülerine göre biçimlenmektedir? Niçin mal ve hizmet üretmektedir insan? Ne tür tüketim ve paylaşım içerisindedir? İşte bu sorulara verilen cevaplar, kişilerin ve kurumların sahip oldukları ticaret ahlakını da belirlemeye yardımcı olacaktır. Ekonomide ahlak, kişisel özgürlük, pazar özgürlüğü ve çıkar gruplarına karşı sorumluluk gibi değerler üzerine inşa edilmektedir. Ahlak sonuçta bir güven meselesidir. Sistemin hem fert hem de cemiyetler arasında karşılıklı güvene ve birbirlerinin çıkarlarına saygı göstermesi gereğine dayanması gerekir. İslam'da her hak ve imkan bir sorumluluk ve görevin karşılığıdır. Dolayısıyla insanoğlu, sahip olduğu bütün imkanların şükrünü yerine getirerek elindeki nimetin şuuru içerisinde olduğunu ortaya koymalıdır. Özellikle de ticari alanda ruhuna, çevresindeki tüm varlıklara ve kendisini yaratan yegane varlığa karşı sorumluluk bilinci içinde olmalıdır. Hayat bu sorumlulukla anlam kazanır. Hazreti Peygamber bunu verdiği örneklerle şöyle ifade etmiş ve insanı uyanık ve sorumlu olmaya davet etmiştir. Ahirette insan hayatını nerede tükettiğinden, servetini nasıl kazanıp nerede harcadığından, bedenini nasıl yıprattığından ve bildiklerini yaşayıp yaşamadığından sorguya çekilmedikçe Allah'ın huzurundan ayrılamaz. Sonuç itibarıyla anlatımızda dini referanslar çerçevesinde ticaret ahlakı kavramına yüklediğimiz anlam şu olacaktır. Kişinin ticari faaliyetlerinin tümünde ister işveren, ister işçi, ister satıcı, ister alıcı, ister üreten, ister tüketen, ister pazarlayan, ister bu pazarlıktan pay alan olsun, sahip olduğu konumu ve imkanları hem kendisine hem çevresindeki bütün varlıklara hem de yegane yaratıcısı Yüce Allah'a karşı sorumluluk bilinciyle yerli yerinde kullanmasıdır.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hiç kimse elinin emeğinden daha hayırlı bir yiyecek asla yememiştir. Allah'ın peygamberi Davud aleyhisselam da kendi elinin emeğini yerdi.

Zamanın Ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

0: Rıdvan biatında bulunan sahabilerden Ebu Zeyd Sabit bin Dahhak el-Ensari'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İslam'dan başka bir din adına bilerek yalan yere yemin eden kimse dediği gibi adına yemin ettiği dindendir. Herhangi bir şeyle kendini öldüren kimseye kıyamet günü onunla azap edilir. Bir kişi sahip olmadığı şeyleri adayamaz. Bir mümine lanet etmek adeta onu öldürmek gibidir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Herhangi bir topluluk Allah'ın evlerinden, mescitlerden bir evde toplanır. Allah'ın kitabını okur. Aralarında ayetleri müzakere ederlerse kalpleri huzur bulur. Allah'ın rahmeti onları kuşatır. Melekler onları sarar. Allah onları kendi katındakiler arasında zikreder. Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Tapılmak maksadıyla bu suretleri, heykelleri yapanlar kıyamet gününde azap görecekler ve onlara yarattığınız şeylere can verin bakalım denilecektir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse güzelce abdest aldıktan sonra cuma namazına gelir, hutbeyi sessizce dinlerse 3 gün ziyadesiyle bu cumadan diğer cumaya kadar olan toplam 10 günlük vakit içindeki günahları mağfiret olunur. Hutbeyi güzelce dinlemeyip mescidin zeminindeki taşlarla oynamak gibi gereksiz bir işle meşgul olursa vaktini boşa geçirmiş olur. Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Arefe gününde tutulan orucun faziletinden soruldu. O da geçen seneyle gelecek senenin günahlarına kefaret olur buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Ümame Sudey bin Aclan el-Bahili'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah katında 2 damla ve 2 izden daha sevimli bir şey yoktur. Allah korkusundan dolayı akan gözyaşı ve Allah yolunda dökülen kan damlası. 2 ize gelince Allah yolunda alınan yara izleriyle ve Allah'ın farzlarından biri olan namazdaki secdeden dolayı oluşan izlerdir.

Ebu Üseyd Malik bin Rebia Es-Saidi radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında otururken Seleme oğullarından bir adam gelerek, "Ya Resulallah, anne ve babamın vefatından sonra onlar için yapabileceğim bir iyilik var mı?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet, onlara hayır dua eder, onlar için istiğfar eder, vasiyetlerini yerine getirirsin. Akrabalarını görüp gözetir, dostlarına da ikram edersin." buyurdu. Sahabi Abdullah bin Yezid el-Hatmi radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir askeri birliği uğurlarken şöyle derdi. Dininizi, emanetlerinizi, mal ve mülkünüzü, çoluk çocuğunuzu ve işlerinizin akıbetini Allah'a emanet ediyorum. Muaz bin Cebel'in radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Allah Teala benim için birbirini sevenlere nebilerin ve şehitlerin bile imrenecekleri nurdan minberler vardır buyurmuştur.

0: Sehl bin Sa'd radıyallahu anh anlatıyor. Bir kadın Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem giysi getirdi. "Bunu kendi elimle size giydirmek için dokudum," dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu aldı. Çünkü ona ihtiyacı vardı. Onu belinden aşağı sarındı ve yanımıza çıktı. Ashabtan biri, "Ne güzel giysiymiş, bana verir misiniz?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Olur," buyurdu ve bir müddet oturduktan sonra evine gitti. O kumaşı dürüp adama gönderdi. Sahabiler adama, "İyi yapmadın. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ona ihtiyacı vardı ve o yüzden sarınmıştı. Hazreti Peygamberin kendisinden bir şey isteyeni boş çevirmediğini bildiğin halde ondan giysisini istedin," diyerek çıkıştılar. Adam, "Vallahi ben onu giyinmek için değil, kendime kefen yapmak için istedim," dedi. Sehl'in dediğine göre o kumaş o adamın kefeni olmuş.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Şehr bin Havşev anlatıyor. Allah Resulü'nün ölümünden sonra onun dualarını merak ettim ve müminlerin annesi Ümmü Seleme'ye giderek, "Ey müminlerin annesi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem senin yanındayken en çok hangi duayı ederdi?" dedim. Ümmü Seleme, onun çoğunlukla ettiği dua şuydu: "Ey kalpleri çeviren Allah'ım, benim kalbimi dinin üzere sabit kıl." Ben kendisine, "Ey Allah'ın Resulü, ey kalpleri çeviren Allah'ım, benim kalbimi dinin üzerinde sabit kıl diye neden çok dua ediyorsun?" dedim. Allah Resulü şöyle buyurdu: "Ey Ümmü Seleme, hiçbir insan yoktur ki kalbi Allah'ın iki parmağı arasında olmasın. O, dilediği kulunun kalbini istikamet üzere kılar, dilediğini ise saptırır."
3: Kırk hadiste iyilik.
4: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
5: "Enne raculen se'elen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem, eyyul e'mali efdal, es-salatu li vaktiha ve birrul valideyn, thummel cihadu fi sebilillah."
4: Bir adam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, "Amellerin en üstünü hangisidir?" diye sorunca Peygamber Efendimiz şöyle cevap verdi: "Vaktinde kılınan namaz ve anne babaya iyilik etmektir. Sonra da Allah yolunda cihad etmek gelir." Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman hangi amellerin daha faziletli olduğu sorulmuştur. O da çeşitli cevaplar vermiştir. Hazreti Peygamber bu tür soruları soruyu soranın durumunu ve o anki ihtiyacını dikkate alarak cevaplamıştır. Bir işin en hayırlı iş olduğunu söylerken bu metodu uygulamıştır. Allah yolunda cihat, vaktinde kılınan namaz, ana babaya iyilik en faziletli amellerdendir. Peygamberimiz ana babaya saygı ve hizmetin önemini her fırsatta dile getirmiştir. Onlara kötü muameleyi ise Allah'a ortak koşmakla yan yana koymuş ve büyük günahlardan saymıştır. Allah, kendine kulluk edilmesini istedikten sonra ana babaya karşı saygılı olmamızı ve onlara iyi davranmamızı emreder. Bunun bir görev olduğunu, Rabbin kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, ana babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara öf bile deme, onları azarlama. onlara tatlı ve güzel söz söyle ayetiyle buyurmaktadır. Anne ve baba, çocukların varlık alemine gelmesine vesiledir. Her türlü fedakarlıkla çocuklarını büyütürler. Çocuklarının ihtiyaçlarını hiçbir karşılık beklemeden seve seve yerine getirirler. Onların sahip olduğu imkan ve değerleri korumaya ve geliştirmeye çalışırlar. Bütün bunlar anne ve babanın önemini ortaya koymaktadır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iyilik kelimesiyle anne ve babanın kalplerini kırmamayı, yaşlılıklarında ihtiyaçlarını görmeyi ve onlara gönülden bağlanmayı ifade etmiştir. Allah'ın rızası anne ve babanın rızasındadır. Allah'ın dargınlığı ve öfkesi de anne ve babanın dargınlığı ve öfkesindedir. Bu nedenle anne ve babamıza iyilik edelim, hayır dualarını almamızı sağlayacak davranışlarda bulunalım ve böylece Allah'ın hoşnutluğunu kazanalım.
3: Kırk hadiste iyilik.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hacdan veya umreden dönerken her yokuş ve tepe çıktığında 3 defa Allahu Ekber diye tekbir getirir. Sonra bir olan Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı yoktur. Mülk onundur. Hamd onadır. O her şeye kadirdir. Biz yolcular tövbe, ibadet ve secde ederek Rabbimize hamd ederek dönüyoruz. Allah vaadini yerine getirdi, kuluna yardım etti ve o tek başına orduları perişan etti buyururdu. Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Gecede bir an vardır. Müslüman o ana rastlar da dünya ve ahirete dair Allah Teala'dan hayır dilerse Allah ona dilediğini verir. Bu durum her gece böyledir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanoğluna zinadan nasibi yazılmıştır ve o bunu bir şekilde yaşayacaktır. Gözlerin zinası harama bakmaktır. Kulakların zinası haram sözleri dinlemektir. Dilin zinası haram olan şeyleri konuşmaktır. Ellerin zinası dokunması haram olana şehvetle temas etmektir. Ayakların zinası gidilmesi haram olan yere gitmektir. Kalbin de zinaya meyli ve temennisi vardır ki üreme organı bunu ya gerçekleştirir yahut yalanlar.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kesin bir emir vermeden Ramazan gecelerinde ibadet etmeye teşvik eder ve şöyle derdi: sevabına inanarak ve mükafatını Allah'tan umarak geceyi ibadetle geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır. Abdullah bin Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İstiğfar, bağışlanma dilemeye devam edene Allah her sıkıntısı için bir çıkış yolu gösterir. Her kederi için bir ferahlık sağlar ve onu ummadığı yerden rızıklandırır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Muaz bin Cebel radıyallahu anh anlatıyor: bir gün ben bir merkep üzerinde Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem arkasında bulunuyordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ey Muaz, Allah'ın kulları üzerindeki hakkını ve kulların Allah üzerindeki hakkını biliyor musun buyurdu. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, onların Allah'a ibadet etmeleri ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamalarıdır. Kulların da Allah üzerindeki hakkı, Allah'ın kendisine ortak koşmayan kimseye azap etmemesidir buyurdu. Bunun üzerine, ey Allah'ın Resulü, halka bunu müjdeleyeyim mi dedim. Onlara bunu müjdeleme. Çünkü onlar buna güvenirler ve ibadet ve taatte gevşek davranabilirler buyurdu.

0: Ebul Ambas Sehl bin Sa'd Es-Saidi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber Savaşı'nda bu sancağı yarın öyle bir zata vereceğim ki Allah onun eliyle Hayber'i fethedecek. O Allah'ı ve peygamberini sever, Allah ve peygamberi de onu sever dedi. Bunun üzerine halk geceyi sancak acaba kime verilecek diye konuşarak geçirdiler. Sabaha çıkınca her biri sancak kendisine verilir ümidiyle koşarak peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına gitti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ali bin Ebu Talip nerede dedi. Ey Allah'ın Resulü o gözlerinden rahatsız dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona birini gönderin buyurdu. Bunun üzerine Ali getirildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun gözüne okuyup üfledi, tükürük sürdü ve iyileşmesi için dua etti. Ali'nin gözü iyileşti. Hiç ağrı çekmemiş gibi oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sancağı ona verdi. Bunun üzerine Ali radıyallahu anh, ''Ya Resulallah, onlar bizim gibi Müslüman oluncaya kadar onlarla savaşacak mıyım?'' dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ''Onların yanlarına acele etmeden var. Sonra onları İslam'a çağır ve Allah'ın hakkı olan ve yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerini söyle. Allah'a yemin ederim ki, Allah'ın bir kimseye senin aracılığınla hidayet vermesi, senin için kırmızı develere sahip olmaktan daha hayırlıdır, dedi.
1: Kamu spotu.
2: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
1: Kamu spotu.
0: Ebu Yusuf Abdullah bin Selam'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Aranızda selamı yaygınlaştırın, yemek yedirin, akrabalık ilişkilerini gözetin, insanlar uyurken geceleyin namaz kılın ki selametle cennete giresiniz.

0: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın İbrahim aleyhisselam hakkındaki "Rabbim, çünkü o putlar insanlardan birçoğunu saptırdı. Artık kim bana uyarsa o bendendir." mealindeki ayetiyle İsa aleyhisselam hakkındaki "Eğer onlara azap edersen şüphe yok ki onlar senin kullarındır. Eğer onları bağışlarsan yine şüphe yok ki sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin." mealindeki ayeti okudu. Sonra ellerini kaldırarak "Allah'ım, ümmetim, ümmetim" dedi ve ağladı. Bunun üzerine Allah Teala, "Ey Cebrail, Muhammed'e git. Rabbin her şeyi daha iyi bildiği halde ona neden ağladığını sor," buyurdu. Cebrail, Resulullah'ın söylediklerini Allah çok daha iyi bilmesine karşın ona haber verdi. Allah Teala, "Ey Cebrail, Muhammed'e git ve ümmetin konusunda seni memnun edeceğiz ve seni üzmeyeceğiz" dediğimi ona söyle, buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam elbisesini yere kadar sarkıtmış bir vaziyette namaz kılıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona "Git abdest al" dedi. O da gidip abdest aldı. Sonra geri geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrar "Git ve abdest al" dedi. Oradakilerden biri, "Ya Resulallah, niçin ona abdest almasını emrettiniz de sonra nedeniyle ilgili bir şey söylemediniz?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "O elbisesini yere sarkıtmış halde namaz kılıyordu. Halbuki Allah elbisesini yerlere sarkıtan kimsenin namazını kabul etmez," buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Allah'ım, görülsün ve duyulsun diye yapılmayan bir hac eyle.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: لَاَنْ اَقُولَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسِ
2: Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ona hamd ederim. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Allah en büyüktür. Demem bana üzerine güneş doğan her şeyden daha sevimlidir.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
1: Kıymetli dinleyenler, Şemail-i Şerif programının bu bölümünde Allah Resulü'nün hayatın akışı içindeki en insani ama en vakarlı hallerini, yürüyüşünü, oturuş şekillerini ve istirahat ederken dayandığı eşyaları sahih rivayetler ışığında özetleyeceğiz. Efendimizin yürüyüşü onun karakterindeki azmin bir yansımasıydı. Adımlarını geniş atar, ayaklarını yerden tam kaldırarak canlı ve süratli bir şekilde yol alırdı. Sahabenin tarifiyle onun yürüyüşü sanki yüksek bir yerden aşağı iniyormuş hissini verirdi. Bu hantal olmayan kararlı bir yürüyüş tarzıydı. Yürürken sağa sola bakmaz, vakarını muhafaza eder, birine dönmesi gerekirse sadece başıyla değil, bütün vücuduyla o tarafa yönelirdi. Peygamber Efendimizin oturma şekilleri ise tam bir tevazu ve edep örneğiydi. Konuya dair bize intikal eden vesikalardan anladığımız kadarıyla Efendimiz farklı şekillerde oturmuştur. Bunlardan biri kurfesa denilen oturuş tarzıdır. Efendimiz bazen yerde otururken dizlerini karnına doğru çekip ellerini dizleri üzerinde kenetlerdi. Bu oturuş hem uyanık ve zinde kalmayı sağlayan hem de tam bir tevazu göstergesidir. Sahabeler onu bu halde gördüklerinde derin bir haşyet ve sevgi duyduklarını naklederler. Allah Resulü'nün ihtiba yaparak da oturduğu bilinmektedir. Bu oturuş biçimini coğrafyanın şekillendirdiğini söyleyebiliriz. Araplar ihtiba Arap'ın duvarıdır derler. Şöyle ki, çölde oturup dayanacak bir nesne olmadığı için insanlar bir şeye dayanma ihtiyacı duyduklarında ihtiba yaparlardı. Yani oturup dizlerini karınlarına kadar çeker ve bellerinden doladıkları bir kemer ya da kuşağı dizlerinin altından bağlarlardı. Bu sayede dayanmış gibi durur ve düşmekten korunurlardı. Efendimizin diğer bir oturuş şekli ise terabbu, yani bizim bildiğimiz adıyla bağdaş kurmaktır. Rivayetlere göre Allah Resulü özellikle Mescid-i Nebevi'de sabah namazından sonra güneş doğana kadar bu şekilde oturup ashabıyla sohbet ederdi. Ayrıca onun bazen dizleri üzerine çömelerek, bazen de yorulunca bir ayağını diğerinin üzerine atarak dinlendiği gelen rivayetler arasındadır.

0: Peygamber Efendimizin beşeri hayatındaki inceliklerden biri de istirahat anlarında sergilediği o vakur duruştur. Her insan gibi yorulan ve dinlenme ihtiyacı hisseden Allah Resulü'nün bir yere dayanarak oturması veya yaslanması şemail kaynaklarında ittika kavramıyla ifade edilir. Onun bu hali hem bir ihtiyacın giderilmesi hem de bir edep ve tevazu tablosudur. Efendimizin istirahat ederken dayandığı eşyalar onun dünya malına karşı olan zahitçe tutumunu ve sadeliğini en saf haliyle yansıtır. Rivayetlere göre kendisi için özel ve ihtişamlı tahtlar ya da yumuşak sedirler aramazdı. Genellikle içi hurma lifiyle doldurulmuş, dışı ise işlenmiş deriden yapılmış mütevazı yastıklara yaslanırdı. Bu yastıklar Arapça ifadesiyle visade veya mirfaka olarak anılır. Çoğunlukla sol tarafına yerleştirilen bir yastığa dayanarak otururdu. Ancak bu dayanma ve yaslanma halinin çok mühim bir istisnası vardır ki o da yemek adabıdır. Efendimiz, ben bir yere dayanarak yemek yemem buyurarak yemek esnasında bir yere yaslanmış vaziyette olmayı kesinlikle tercih etmemiştir. Bu duruş, sofradaki nimetin sahibine karşı bir hürmetin ve kulluk bilincinin bir gereğidir. Yemek yerken bir yere dayanmayı ya kibrin bir emaresi ya da gereğinden fazla yemeye zemin hazırlayan bir gevşeklik olarak görmüştür. Bu sebeple sofrada her zaman uyanık, zinde ve mütevazı bir oturuşu tercih etmiştir. Efendimizin hayatının son demlerinde hastalık veya yaşlılığın getirdiği bir ihtiyaçla eşyalardan ziyade insan omzuna dayandığı da bilinmektedir. Mescide çıkarken veya bir yere giderken ashabından birinin omzuna dayanması onun ümmetiyle olan o derin şefkat ve ünsiyet bağının bir başka boyutudur. Kısacası onun bir yastığa yaslanması da bir omza dayanması da hayatın doğal akışı içinde bizlere zarafeti ve ölçüyü öğreten eşsiz birer edep dersidir. Şemail-i Şeref'in bu derinlikli konularını anlamaya devam edeceğimiz bir sonraki sohbetimizde buluşmak üzere. Allah'a emanet olun.
1: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sizden biri oruçluyken unutur da bir şey yer veya içerse yine de orucuna devam etsin. Zira onu Allah yedirmiş veya içirmiştir.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefatına kadar Ramazan'ın son 10 gününde itikaf ederdi. Vefatından sonra da eşleri itikafa devam etti.

Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem misvak ağzı temizler, Rabbi de hoşnut eder buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah Teala sizin üç şeyinizden hoşnut olur, üç şeyinizden de hoşlanmaz. Allah'a ibadet edip ona hiçbir şeyi ortamayın.

0: Bazı kimselere ne oluyor ki namaz kılarken gözlerini göğe dikiyorlar dedi. Ve bu durumdan sakındırmak için sözlerini o kadar ağırlaştırdı ki sonunda onlar ya gözlerini semaya dikmekten vazgeçerler yahut gözlerinin feri alınıp kör olurlar buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ana babasının ihtiyarlık zamanlarında onlardan birine veya her ikisine yetişip de layık oldukları hürmeti göstermediği için cennete giremeyen kimsenin burnu yerlerde sürünsün buyurmuş ve bunu 3 kere tekrarlamıştır.

Ebu Musa el-Eş'ari'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün Ayşe radıyallahu anha bize bir omuz örtüsüyle kalın bir izar, peştemal çıkardı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunların içinde vefat etti, dedi.

Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem biriniz aksırıp da elhamdülillah dediğinde yerhamüke Allah diyerek ona sağlık dileyin. Hamd etmezse siz de bir şey demeyin buyurduğunu işittim. İbn Ömer'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minberde iffetinden dolayı sadaka istemekten kaçınmanın faziletinden bahsetti ve üstteki el alttaki elden hayırlıdır buyurdu. Üstteki el veren el, alttaki el ise isteyen, dilenen eldir.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah kibrinden dolayı elbisesini yerde sürükleyen kimseye kıyamet gününde rahmet nazarıyla bakmaz.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: ablacığım. Babamın Uhud'da şehit olduğunu söylüyorlar.
1: Evet Ümameciğim.
0: Şehit olanlar şehit oldukları yere defnedilirmiş. Doğru mu?
1: Evet, doğru.
0: Peki Uhud gideceğimiz yere yakın mı?
1: Evet canım, Medine'ye çok yakın.
0: Babamı ziyaret edebilir miyim peki?
1: Tabii Ümame, neden olmasın? Hareme girip de Müslümanların halini görünce deliye dönmüş. Çünkü güçsüz insanların güçlüler tarafından ezilmesine oldum olası tahammül edemezmiş.
0: Biliyorum.
1: İşte böyle, orada insanları kışkırtan Ebu Cehil'in üstüne yürümüş. Ebu Cehil saldırgan bir adamdı. Kimseden korkusu da yoktu. Ama Hamza'nın üstüne doğru geldiğini görünce neredeyse küçük dilini yutmuş. Hiç sesini çıkaramamış. Bir kadın olan biteni babana anlatmış meğer. Peygamberimize hakaretler ettiğinden haberdarmış. Yüzü gözü kan içinde kalan Müslümanları görmesi bardağı taşıran son damla olmuş. Ümame'nin bir isteği var.
2: Hayırdır, neymiş? Elimizden gelen bir şeyse yaparız.
1: Amcamın kabrini ziyaret etmek istiyorum.
2: Tabii, gideriz Ümame.
3: 121. Bölüm.
4: Müslümanlar umrelerini yapmış Medine'ye dönmüşlerdi. Bir gün Resulullah kapısının önünde yükselen tartışma seslerini duyarak evinden çıktı. Üstelik anlaşmazlık yaşayanlar Hazreti Ali, Hazreti Cafer ve Hazreti Zeyd'di. Normalde sakin tabiatlı olan bu üç sahabinin şiddetle tartışıyor olması herkesi şaşırtmıştı.
5: Bana nasıl karşı gelirsin Ali? Ben senin büyüğünüm.
6: Abim de olsan bunu kabul edemem.
7: Tamam, sakin olun. Peygamberimiz geliyor.
4: Peygamberimiz aralarında ne olduğunu sorduğunda önce Zeyd bin Harise söz aldı.
7: Ya Resulallah, Hamza'nın kızı Ümame'den bahsediyoruz. Onun bir koruyucuya ihtiyacı var. Medine'ye geldiğimizde beni Hamza'yla kardeş ilan etmiştiniz. O da şehit olmadan evvel ailesini bana emanet etmişti. Onun kardeşi olarak yetim kızını büyütmek bana düşer. Cafer bir yandan, Ali bir yandan Ümame'ye bakmak istediklerini söylüyorlar. Anlaşmazlığa düştük.
4: Peygamberimiz Hazreti Ali ve Hazreti Cafer'i de dinlemek istedi. Bu sefer Hazreti Ali söz aldı.
6: Ya Resulallah, Ümame'yi Mekke'de gördüğümde sana gelip onu Medine'ye getirelim, kafirlerin arasında bırakmayalım demiştim, hatırlar mısın? Amcam Hamza'nın emanetine sahip çıkmak benim hakkım değil mi? Hem Ümame'nin Fatıma'yı, Fatıma'nın da Ümame'yi ne kadar sevdiğini bilirsin. Müsaade et, onu bizim evimizde büyütelim.
5: Ya Resulallah, Hamza benim de amcamdır. Üstelik eşim Esma Ümame'nin teyzesi olur. Bir kız çocuğunun teyzesinin terbiyesinde yetişmesi daha uygun olmaz mı? Yıllardır hasret kaldığım aileme, amcam Hamza'ya bu kadar vefa gösteremeyecek miyim?
4: Peygamberimiz onları tek tek dinledi. Sonra Zeyd'e, sen benim dostumsun. Bu kızın da dostusun. Ali'ye, sen benim kardeşim ve dostumsun. Cafer'e ise, sen de hem bedenen hem de ahlaken bana benziyorsun diye ayrı ayrı iltifat ederek gönüllerini aldı. Hepsi Ümame'nin kendisine verileceğini ümit ediyordu. Peygamberimiz sonunda Hazreti Cafer'in eşi Esma binti Ümeys'i kastederek, teyze anne konumundadır dedi ve Ümame'nin Cafer'in yanında kalmasına karar verdi. Böylece şehitlerin efendisi Hazreti Hamza'nın kızı Ümame, Hazreti Cafer ve Hazreti Esma'nın himayesinde büyüdü. Peygamberimizin kızı Hazreti Zeynep, Hazreti Hatice hayattayken teyzesinin oğlu Ebul As'la evlenmişti. Hemen Müslüman olan Hazreti Zeynep'in aksine Ebul As dinini değiştirmemişti. Kureyş müşriklerinin tüm baskılarına rağmen eşinden ayrılmayan Ebul As, Bedir Savaşı'nda Müslümanların karşısında yer almış, hatta esir düşmüştü. Peygamberimizin affıyla Mekke'ye dönen Ebul As, müşrik erkeklerle mümin kadınların evli kalmasını yasaklayan ayet nazil olunca, çok sevdiği eşi Zeynep'i zorluk çıkarmadan Medine'ye göndermiş, bu tutumu Peygamberimizin hoşuna gitmişti. Hudeybiye Barış Anlaşması henüz imzalanmamıştı. Müslümanlarla müşrikler arasında amansız bir savaş yaşanıyordu.
7: Şam'dan gelen bir ticaret kervanını ele geçirdik. Kervanın başında Ebul As var.
3: Çok iyi olmuş. Elde edilen ganimetle elimiz rahatlar biraz.
8: Peki Ebul As ne olacak?
3: Artık peygamberimiz nasıl takdir ederse öyle.
4: Ebul As'ın durumunu öğrenen Hazreti Zeynep onun öldürüleceği endişesiyle sabahı zor etti. Sabah namazında mescide gidip peygamberimiz namazı kıldırmaya başlayacağı sırada kadınlar tarafından yüksek sesle şöyle seslendi.
9: Ey Müslümanlar! Ben Resulullah'ın kızı Zeynep'im. Bilesiniz ki Ebul As benim himayem altındadır.
4: Peygamberimiz selam verdikten sonra ashabına dönerek benim duyduğumu siz de duydunuz mu diye sordu.
10: Evet duyduk ya Resulallah.
11: Evet ya Resulallah.
10: Kızınız Zeynep Ebul As'ı himayesine aldığını söyledi.
4: Peygamberimiz kendisinin de bundan yeni haberdar olduğunu söyleyip şöyle ekledi. Vallahi bilin ki Müslümanların en mütevazı olanı da eman verebilir. Sonra kızının yanına gidip ona himayeni aldığın bu kişiyi elinden geldiği kadar iyi karşıla. Fakat sakın sana dokunmasın. Zira sen ona helal değilsin dedi. Ebul As öldürülmeyi beklerken Medine'de bir dost gibi karşılanmıştı. Üstelik bu gördüğü ilk iyilik de değildi. Bedir Savaşı'nda esir edildiğinde Hazreti Muhammed onu serbest bırakmıştı. Bu muamele kalbini yumuşatmış, aklındaki sorulara cevap bulmasını sağlamıştı. Hala ilk günkü gibi sevdiği eşinin yanına gitti.
9: Hoş geldin Ebul As.
12: Merhaba Zeynep.
9: Nasılsın, iyi misin?
12: Çok iyiyim.
9: Neden bu kadar durgunsun o zaman?
12: Ben babanın ve arkadaşlarının düşmanıyım. Onlara karşı savaştım. Adamlarını öldürdüm. Şimdi beni esir etme hatta öldürme imkanları varken bunu yapmıyorlar.
9: Seni himayeme aldığımı söyledim çünkü.
12: Evet ama neden?
9: Çünkü Allah bize merhamet gibi bir güzellik verdi Ebul As. Anlamıyor musun hala? Allah'ın elçisinin yanındasın.
12: Anlıyorum sanırım.
9: Senin gibi zeki ve anlayışlı bir insan nasıl olur da şimdiye kadar hakikati göremez?
12: Uzun zamandır düşünüyorum. Özellikle seninle ayrıldığımızdan beri. Babanın söyledikleri makul geliyor. Ama atalarımın dinini yok saymak bu cesaret isteyen bir şey.
9: Ebul As, kavmimizin saçmalıklarını en iyi sen bilirsin. Kendi elleriyle yaptıkları putlara taparlar. Hak hukuk gözetmezler. Güçlü olanlar güçsüzleri çiğner geçer. Bunların her birine içten içe kızdığını biliyorum. İçkiyi sevmezsin, kumara yaklaşmazsın, zinadan nefret edersin. Kaybetmekten korktuğun ne var?
12: Bilemiyorum. Sanırım haklısın.
9: İnşallah beni sevindirecek şeyleri söylersin.
12: Biliyor musun? Mallarımı bile iade ettiler bana.
9: Öyle mi? Benim bundan haberim yoktu.
12: Sen bana eman verdiğini söyleyince baban askerlerine şöyle demiş. Ganimete mutlak hakkınız var. Sizin meşru malınızdır. Fakat eğer razıyseniz Ebul As'ın mallarını iade ediniz. Onlar da mallarımı bana iade ettiler. Sonra da bana Müslüman olmamı teklif ettiler.
9: Ne cevap vereceksin?
12: Şu anda gerçek inancımı söyleyemem. Önce üzerimdeki malları sahiplerine ulaştırmalıyım. Bir an evvel Mekke'ye gideceğim.
9: Allah'a gece gündüz dua ediyorum. Sana doğru yolu göstersin diye. İnşallah geldiğinde bizi mutlu edersin.
4: Ebul As dediği gibi kervanıyla birlikte Mekke'ye döndü. Mekkeliler Ebul As'ın kafilesinin vurgun yediğini öğrenmişlerdi. Herkes malının derdine düşmüştü. Derken hiç beklemedikleri anda Ebul As kafile ile birlikte çıka geldi.
13: Duydunuz mu? Ebul As geri döndü.
14: Muhammed'in adamları kervanı ele geçirmemiş miydi?
13: Evet.
14: Nasıl kurtulmuş ellerinden?
13: Muhammed onu affetmiş.
14: Tabii, damadı olunca.
13: Onu bunu bilmem. Bizim mallarımızı kurtardı ya.
14: Doğru. Eğer kervana el koysalardı zararımız büyük olacaktı. Ne zaman dağıtacak hisselerimizi bilgin var mı?
13: Şehre yeni girdi. Birazdan Kabe'nin yanına gelir.
14: Hadi biz de gidelim.
13: Hadi.
4: Ebul As Kabe'nin yanında kervanda hak sahibi olanların paylarını dağıttı.
11: Ne yalan söyleyeyim, artık bu mallardan ümidimizi kesmiştik.
15: Başarılı bir tüccar olduğunu kanıtladın. Sana olan güvenimiz arttı Ebu Laz.
16: İyi de kâr etmişsin ha, tebrikler.
11: Bundan sonraki tüm kervanlarda senin hakkın var. Bu seferki kazancımızı sermaye yapıp daha büyük bir kervan hazırlayalım mı? Ne dersiniz?
17: Evet, hazırlayalım.
15: Kolay değil, düşmanın elinden mallarımızı çekip aldın. Sahi nasıl başardın bunu?
12: Bu benim başarım değil. Kervan ele geçirildiğinde ben de esir edilmek üzereydim. Zeynep beni himayesine aldığını ilan etmiş. Bunun üzerine beni serbest bıraktılar. Üstelik hakları olan bu ganimet mallarını da bana iade ettiler.
11: Demek öyle. Demek
12: öyle. Sonra bana Müslüman olmamı teklif ettiler.
16: Şu işten de vazgeçmediler. Adamlarla savaşmaya gidiyoruz, çarpışmadan bizi kendi dinlerine davet ediyorlar. Kabul etsek başta ne derdik?
18: Bu ne saçmalık? Hem atalarımızı hiçe sayıyorlar, hem de bizi uydurdukları şeylere inanmaya teşvik ediyorlar.
16: Ağızlarının payını nasıl verdin Ebu Laz? Anlatsana.
12: Ben Müslüman oldum.
16: Ne dedin? Duydun mu? Gerçek mi? Yoksa şaka mı?
12: İnanıyorum ki Muhammed Allah'ın peygamberidir. Ve tek bir ilah vardır. Şu taptıklarınız cansız varlıklardan başkası değildir. Ve hiçbir kıymeti yoktur.
11: Sen ne dediğinin farkında mısın?
19: Ne diyor bu adam?
11: Olmaz böyle bir şey.
12: Ne dediğiniz umurumda değil. Elimde olan emanetlerinizi size teslim etmek için buraya geldim. Şimdi herkes hakkını alıp gitsin.
4: Ebu Laz vakit kaybetmeden Medine'ye döndü. Mescide girerek Müslüman olduğunu ilan etti.
12: Ey Müslümanlar! Biliniz ki ben Allah'ın tek bir ilah olduğuna, Hazreti Muhammed'in de onun kulu ve peygamberi olduğuna iman ettim. Bu kararı önceden verdim. Ama bunu beni serbest bıraktığınızda söyleseydim, canımı kurtarmak için İslam'a girdiğimi zannedecektiniz. Mekke'deki mal sahipleri de kendilerinin mallarını korumadığımı, emaneti hıyanet ettiğimi iddia edeceklerdi. Onun içindir ki bu kararımı şimdi bildiriyorum. Bütün kalbimle, tüm samimiyetimle söylüyorum ki bundan sonra sizinleyim. Malım ve canım Resulullah'ın uğruna feda olsun.
4: Bu karar başta Peygamberimiz ve Hazreti Zeynep olmak üzere tüm Müslümanları çok sevindirmişti. Peygamberimiz de yeni bir nikaha gerek görmeksizin Ebu Asla Zeynep'in evliliklerini devam ettirmelerine izin verdi.
20: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Peygamber'in Yemen'e gönderdiği genç sahabisi Muaz bin Cebel, kendisine tavsiyede bulunmasını isteyince Allah'ın elçisi, inancında samimi, ihlaslı ol, o zaman sana az amel de yeter buyurmuştur. Hazreti Ali, amelin az olup olmamasını değil, makbul olmasını önemseyin demiştir.
2: Maden. Alemlerin efendisi ömrünün son yılında hacca niyet etmişti. Onun hacca gideceğini duyan tüm müminler Medine'ye akın etmeye başladı. Günler süren hazırlıklar bitti ve Mekke'ye doğru hareket edildi. Yolda katılanlarla birlikte Müslümanların sayısı 100 bine yaklaşmıştı. Mekke daha önce böyle bir kalabalık görmemişti. Günler süren yolculuk esnasında hacılar yanlarında taşıdıkları azıklarından başka bir yiyeceğe sahip değillerdi. Peygamberimizin ve ailesinin azığını da Hazreti Ebubekir kendine ait bir deveye yüklemiş ve bir hizmetçisini bu devenin bakımıyla görevlendirmişti. Derken ne olduysa hizmetçi deveyi kaybetti. Peygamberimizin yol boyu yiyeceği azık kaybolmuş, Hazreti Ebubekir mahcup olmuş, bunu nasıl telafi edebileceğini düşünerek deveyi kaybeden hizmetçiye son derece hiddetlenmişti. Peygamberimiz onu sakinleştirdi. Durumdan haberdar olan Sa'd bin Ubade ve oğlu Kays, erzak yüklü bir deveyle Resulullah'ın huzuruna geldiler. Sa'd bin Ubade, Medine'nin iki büyük kabilesinden biri olan Hazreç'in lideriydi. Medine'ye geldiklerinden beri Müslümanlara kol kanat geren ve onları destekleyen Ensar'ın ileri gelenlerindendi. Resulullah onu, o da Resulullah'ı çok severdi. Sa'd bin Ubade olanları duyduğunu söyleyerek yularını tuttuğu deveyi peygamberimize sundu. Allah Resulü'nden kayıp devenin yerine bu deveyi kabul etmesini rica etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok duygulanarak, "Ey Sa'd, Medine'ye hicret ettiğimizde bize yaptıkların sana iyilik olarak yetmez mi?" dedi. Sa'd bin Ubade, canından çok sevdiği Allah'ın elçisine muhabbet dolu gözlerle bakarak, "Minnet Allah ve Resulü nedir? Vallahi malımızdan aldıkların bizim için almadıklarından daha hayırlıdır," diye cevap verdi. Bu samimi sözlerden sonra Peygamberimiz şöyle dedi, "Sana müjdeler olsun Sa'd, kurtuluşu hak ettin, insanın ahlakı, tabiatı Allah'ın elindedir. O dilediği kimseye iyi bir huy verir. Görünen o ki Allah Teala sana da güzel bir ahlak bahşetmiştir." Sa'd bin Ubade kavmi arasında çok sevilen bir zattı. Peygamberimizin bu iltifatına mazhar olduğunu duyan Ensar'ın hatibi olarak bilinen Sabit bin Kays araya girdi ve Sa'd bin Ubade hakkında şöyle dedi. "Ey Allah'ın elçisi, Sa'd, İslam'dan evvel cahiliye devrinde de liderimizdi ve kıtlık zamanlarında bizi doyururdu." Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "İnsanlar madenler gibidirler. Cahiliye döneminde iyi olanlar, Müslüman olduktan sonra da iyi olurlar. Yeter ki İslam'ı tam olarak kavrasınlar."
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehit ölüm acısını ancak sizin çimdiklendiğinizde duyduğunuz acı kadar duyar buyurdu.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gıybet nedir bilir misiniz diye sordu. Ashab Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Kardeşini hoşlanmadığı şeylerle nitelemendir diye tarif etti. Peki ya kardeşimde dediğim özellik varsa ne dersin denilmesi üzerine? Eğer dediğin özellik kardeşinde varsa onun gıybetini etmiş olursun. Şayet yoksa işte o zaman ona iftira etmiş olursun dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ramazan'dan sonra oruçların en faziletlisi Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece kılınan namazdır. Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali ve Fatıma'ya radıyallahu anha şöyle demiştir. Yatağınıza girdiğinizde veya yattığınızda 33 defa Allahu Ekber, 33 defa Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah deyin. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda yaralanan gazi kıyamet günü yarasından kanlar akarak gelir. Rengi kan rengi, kokusu mis kokusu gibidir demiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Süleyman Malik bin Hüveyris radıyallahu anh anlatıyor. Biz birbirine yakın yaşta olan gençler Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelmiştik. Onun yanında 20 gün kaldık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok merhametli ve zarif, yumuşak huylu bir insan idi. Bizim ailelerimizi özlediğimizi anlayınca geride ailelerimizden kimleri bıraktığımızı sordu. Biz de kendisine söyledik. Bunun üzerine haydi ailelerinizin yanına dönün. Orada yaşayın. Onlara dini öğretin ve yükümlülüklerini bildirin. Filan namazı filan vakitte ve filan namazı da filan vakitte kılın. Namaz vakti gelince biriniz ezan okusun. Yaşı büyük olanınız da size imam olsun buyurdu. Buhari başka bir rivayetinde namazı benden gördüğünüz gibi kılın ifadesini de zikretmiştir.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ailesinden ekmeğine katık yapacağı bir şey istemişti. Sirkeden başka bir şey yok dediler. Resulullah onun getirilmesini istedi ve sirke ne iyi katıktır, sirke ne güzel katıktır diyerek onu yemeye başladı.

Ebu Abdullah Huzeyfe bin Yeman radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte namaz kıldım. Resulullah Bakara suresini okumaya başladı. 100 ayet okuduktan sonra şimdi rükû eder dedim. 100 ayeti geçti. Sonra herhalde bu sureyi bir rekatta okuyarak namaz kılacak dedim. Geçti. Rükû edecek dedim, etmedi. Nisa suresine başladı. Onu da okudu. Sonra Ali İmran'a başladı. Onu da okudu. Tesbihi ihtiva eden ayet geçtiği vakit tesbih ediyor. Dileği ihtiva eden ayetleri okuduğu zaman dilekte bulunuyor. İstiazeyi ihtiva eden ayet geçince istiaze ediyordu. Sonra rükû etti. Sübhane Rabbiyel Azim, Yüce Rabbimi tesbih ederim dedi. Rükû da aşağı yukarı kıyamı kadar oldu. Sonra Semiallahu limen hamide, Rabbena lekel hamd. Allah Teala kendisine hamd edeni işitti. Ey Rabbimiz, hamd ancak sanadır dedi ve kalktı. Aşağı yukarı rükûda durduğu kadar kıyamda durdu. Sonra secdeye vardı. Sübhane Rabbiyel Âlâ, Yüce Rabbimi tenzih ederim dedi. Secdesini de aşağı yukarı kıyamda durduğu kadar uzattı.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İnkarcı biri bir iyilik yaptığı zaman ona iyiliği karşılığında dünyalık verilir. İnanana gelince Allah Teala onun iyiliklerini ahirete saklar. Dünyada da itaatine göre rızık verir. Bu konuda bir başka rivayet ise şu şekildedir. Allah bir müminin iyiliklerini mükafatsız bırakmaz. Ona dünyadayken karşılığını verdiği gibi ahirette de iyiliğinin sevabını verir. Kafire gelince yaptığı iyiliklere karşılık dünyada kendisine rızık verilir. Ahirete geldiğinde orada kendisine mükafat verilecek bir iyiliği yoktur.

0: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, ya Resulallah, bizden biri kardeşine veya dostuna rastladığında önünde eğilebilir mi diye sorunca, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hayır buyurdu. Peki kucaklayıp öpebilir mi deyince yine hayır buyurdu. Öyleyse elini tutup musafaha edebilir mi deyince evet buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadislerle onu anlamak.
3: Mükellef olmak, kul olmanın sorumluluğu. Numan bin Beşir'den nakledildiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala'nın koymuş olduğu sınırlara uygun yaşayanlarla, bu sınırları ihlal eden kimselerin durumu, bir gemiye binmiş, gemi içerisindeki yerleri kura ile belirlenmiş iki grup insanın durumuna benzer. Bunlardan bir kısmı geminin alt tarafında, bir kısmı da üst tarafında yolculuk etmeye hak kazanmıştır. Alt kattakiler su ihtiyaçlarını karşılamak için üsttekilerin yanına giderler. Bir süre sonra sudan nasibimizi almak için geminin altında bir delik açsak da yukarıdakileri rahatsız etmesek derler. Eğer yukarıda bulunanlar aşağıdakilerin isteklerini yapmalarına izin verirlerse gemidekiler hep birlikte helak olur. Fakat onlara engel olurlarsa hem onlar hem de kendileri kurtulur. Hazreti Ayşe'den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Üç kişiden sorumluluk kaldırılmıştır. Uyuyandan uyanıncaya kadar, akıl hastalığına duçar olandan aklı başına gelinceye kadar ve çocuktan büluğ çağına gelinceye kadar. Ebu Zer el-Gıfari'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Allah, yanılarak, unutarak ve zor kullanılarak yaptıklarından dolayı ümmetimi sorumlu tutmaz. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Yüce Allah dile getirmedikleri veya yapmadıkları müddetçe içlerinden geçirdikleri şeylerden dolayı ümmetimi sorumlu tutmaz. Hazreti Ayşe'den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Güç yetirebileceğiniz amelleri yapmaya gayret ediniz. Aşırılığa düşerseniz Allah usanmaz da siz usanırsınız. Allah katında amellerin en sevimlisi az da olsa devamlı olanıdır. Muaz radıyallahu anh anlatıyor. Üfeyr adlı eşeğin üzerinde yolculuk ederken Hazreti Peygamber'in terkisindeydim. Resulullah, ey Muaz, Allah'ın kulları üzerindeki hakkını ve kulların Allah üzerindeki hakkını bilir misin diye sordu. Ben de Allah ve Resulü daha iyi bilir dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. Allah'ın kulları üzerindeki hakkı Allah'a kulluk, ibadet etmeleri ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamalarıdır. Kulların Allah üzerindeki hakkı ise kendisine ortak koşmayan kimselere azap etmemesidir. Ben, ey Allah'ın Resulü, insanlara bunu müjdeleyeyim mi diye sorunca Resul-i Ekrem, hayır müjdeleme, zira bu müjdeye güvenip gevşeyebilirler cevabını verdi. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Yüce Allah şöyle buyurur. Kim benim bir veli kuluma, dostuma düşmanlık ederse, ben de ona harp ilan ederim. Kulum kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevimli bir şeyle bana yaklaşamaz. Kulum nafile ibadetlerle de bana yaklaşmaya devam eder, ta ki ben onu severim. Artık onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Benden isterse muhakkak ona istediğini veririm. Bana sığınırsa muhakkak onu korur ve kollarım. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. İhsan onu görüyormuş gibi Allah'a ibadet etmendir. Sen onu göremesen de o seni görmektedir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan
1: kamu spotu
0: çağrı.
2: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden birinizin urganını alıp sırtında bir bağ odun getirip satması ve böylece Allah'ın onun itibarını koruması, bir şey verip vermeyecekleri belli olmayan kimselerden dilenmesinden daha hayırlıdır.

0: Abdullah bin Ömer kendisine, biz Kur'an'da korku namazını ve hazar namazını, barış ve güven zamanında meskun olduğun yerde kılınan namazı bulduğumuz halde neden sefer namazını bulamıyoruz diye sorulduğunda, biz bir şey bilmezken Allah bize Muhammed'i gönderdi ve biz de onun ne yaptığını görmüşsek öyle yapıyoruz cevabını vermişti.
1: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar, her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: cennette Reyyan denilen bir kapı vardır ki kıyamet gününde oradan ancak dünyadayken oruç tutanlar girer. Onlardan başkası giremez. Oruçlular nerede diye seslenilir. Onlar da kalkıp kapıdan girerler ve onlardan başkası giremez. Onlar girdikten sonra kapı kapanır ve artık oradan hiç kimse giremez. Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazında Tin suresini okuduğunu işittim. Ondan daha güzel sesli bir kimse işitmedim. İbni Mesud, İbni Ömer ve Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kıyamet gününde her vefasızın bir sancağı olacak ve bu filanın vefasızlığıdır denecektir. Böylece o gaddar teşhir edilecektir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İsrailoğulları zamanında bir kişi birinden bir arsa satın aldı. Satın alan kişi arsada içi altın dolu bir küp buldu ve satan kimseye şu altınlarını al, ben senden yalnız arsayı satın aldım, bu altınları satın almadım dedi. Satıcı da ona ben sana toprağı içindekilerle sattım deyince o iki zat bir hakime başvurdular. Hakim onlara, sizin çocuklarınız var mı diye sordu. Bunlardan birisi, benim bir oğlum var. Öbürü, benim de bir kızım var diye cevap verdi. Bunun üzerine hakim, öyleyse bu oğlanla bu kızı evlendirin ve bu altınlardan bir kısmını onlara harcayın ve bir kısmını da sadaka verin dedi.

0: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünnetini kıldıktan sonra sağ yanı üzerine bir müddet uzanırdı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dul kadınların ve yoksulların işlerine koşanlar Allah yolunda cihad etmiş gibi mükafat alırlar. Ravi, sanıyorum o kimseler bıkmadan gece ibadet eden, ara vermeksizin oruç tutan kimse gibidir buyurdu dedi.

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'dan bir sure öğretir gibi, her işimizde bize istihare yapmayı öğretir ve şöyle derdi. Biriniz bir işe niyet ettiği zaman, farzların dışında iki rekat namaz kılsın. Ardından da şöyle dua etsin. Allah'ım, ilminle bana hayır takdir etmeni, kudretinle beni başarılı kılmanı ister ve bana yüce lütfundan vermeni dilerim. Çünkü senin her şeye gücün yeter. Benim yetmez. Sen bilirsin, ben bilmem. Sen gaybı en iyi bilensin. Allah'ım, bu iş benim dinim, hayatım ve geleceğim için hayırlı ise bana onu yapmayı nasip et. Onu benim için kolaylaştır ve bereketli kıl. Eğer bu iş dinim, hayatım ve geleceğim için hayırlı değilse, onu benden, beni de ondan uzaklaştır. Her ne olursa olsun bana hayırlısını nasip et ve beni ondan hoşnut kıl. Sonra istihare yapan kişi isteyeceği şeyi söyler.

Ebu Rukayye Temim bin Evs Eddari radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem din samimiyettir dedi. Kime dedik? Allah'a, Allah'ın kitabına, Resulüne, Müslümanların idarecilerine ve bütün Müslümanlara buyurdu.

0: Ebu Muhammed Cübeyr bin Mut'im'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hısım ve akraba ile ilişkiyi kesenler cennete giremez. Süfyan bin Uyeyne bu hadisi rivayet ederken peygamber katiun kelimesiyle akraba ile ilgiyi kesen kimseyi kastetmiştir, dedi. İbni Ömer radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Kıyamet günü mümin, Rabbine lütuf ve inayetine o kadar yaklaşır ki, Allah onu rahmetiyle kuşatır ve günahlarını ikrar ettirir. Sonra da şöyle der, şu günahı biliyor musun? Şu günahı biliyor musun? Ya Rab, biliyorum der. Allah Teala, ben bu günahı dünyada gizlemiştim. Bugün de bağışlıyorum buyurur. Bunun üzerine o kimseye iyiliklerinin yazıldığı defter verilir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Bir yoksul, müminlerin annesi Ayşe'den oruçlu olduğu bir gün yardım istemişti. O sırada evinde tek bir ekmekten başka bir şey bulunmayan Hazreti Ayşe, azatlı cariyesine, ekmeği ona ver dedi. Cariye, orucunu açman için başka bir şey yok deyince, Hazreti Ayşe tekrar, ekmeği ona ver dedi. Cariye der ki, Ayşe'nin dediğini yaptım. Akşam olunca bize ekmeğe sarılmış vaziyette koyun eti hediye edildi. Müminlerin annesi Ayşe beni çağırıp, bunu ye. Bu senin ekmeğinden daha iyidir dedi.
3: Kırk hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: İzen teha ahadukum ilel meclisi fel yusellim. فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ فَلْيُسَلِّمْ فَلَيْسَتِ الْاُولَى بِأَحَقَّ مِنَ الْآخِرَةِ
3: Sizden biriniz bir meclise vardığında selam versin. Oturduğu meclisten kalkmak istediği zaman da selam versin. Önce verdiği selam, sonraki selamından daha üstün değildir. Bir mekana girerken selam veren, güvenilir olduğunu bir dua cümlesiyle ifade etmektedir. Duasına en güzel şekilde cevap alma hakkına sahiptir. Bu bilinçle gerçekleştirilen selamlaşma, sağlıklı bir iletişim şeklidir. Sağlıklı bir iletişim başlatmanın anahtarıdır. Sevgili Peygamberimiz, selam, kelamdan önce gelir sözleriyle bu gerçeğe işaret etmiştir. O, bir topluluktan ayrılırken de selam verilmesini tavsiye etmiştir. Ayrılırken verilen selam, konuşmalar sırasında meydana gelmesi muhtemel yanlış anlamaları telafi eden bir iyi niyet mesajıdır. Peygamber Efendimiz, insanlar arasında sevgi bağlarını güçlendiren selamlaşmanın yaygınlaşmasını, insanların sadece tanıdıklarına değil, tanımadıklarına da selam vermesini istemiştir. Çevresindeki erkeklere, kadınlara, çocuklara her fırsatta selam veren Allah Resulü, selamlaşmaları konusunda ashabı teşvik etmiştir. Henüz bir çocuk olan Enes'e şu hatırlatmayı yapmıştır. Yavrucuğum, kendi ailenin yanına girdiğinde onlara selam ver ki sana ve ev halkına bereket olsun. Allah Resulü, selamun aleyküm sözleriyle selam verenin 10 sevap, selamın en kapsamlı hali olan Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu sözleriyle selam verilirse 30 sevap kazandığını ifade etmiştir. Selamı ilk başlatanın Allah katındaki değerine işaret eden Peygamber Efendimiz, ashabına kimin kime neye göre selam vereceğini de öğretmiştir. Araç veya binit üzerinde olan yaya olana, yürüyen oturana, sayıca az olan sayıca çok olana, küçük büyüğe selam verir. Kendilerine selam verilen topluluktan bir kişinin selama karşılık vermesi yeterlidir. Evde kimse olmasa bile eve giren kişinin kendisine selam vermesini tavsiye eden ayet gereğince "Esselamu aleyna ve ala ibadillahis salihin" sözleriyle selam verilmelidir.
5: 40 hadiste sosyal hayat.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslümanın bir diğer Müslümana karşı 5 vazifesi vardır. Selamı almak, hastayı ziyaret etmek, cenaze merasimine iştirak etmek, davete icabet etmek ve aksırana dua etmek. Ebu Şaşa'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz Ebu Hureyre ile birlikte mecliste oturuyorduk. Derken müezzin ezan okudu. Bir adam namazdan evvel kalkıp yürümeye başladı. Mescitten çıkıncaya kadar Ebu Hureyre onu gözüyle takip etti. Sonra da bu adam Ebu Kasım'a sallallahu aleyhi ve sellem isyan etti dedi. Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir cenaze için namaz kılanların sayısı 100'e ulaşır ve onlardan her biri cenazenin bağışlanmasını dilerse bu dilekleri mutlaka kabul olunur. Hişam bin Hakim bin Hizam'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Şam'da başlarına zeytinyağı dökülerek güneşin altında tutulan bazı çiftçilere rastlamış ve bu ne hal diye sormuştu. Bunlar arazi vergisi yüzünden cezalandırılıyorlar denilmişti. Bunun üzerine Hişam şahitlik ederim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İnsanlara dünyada işkence edenlere Allah azap eder buyurdu demişti. Ardından yöneticinin huzuruna çıkarak durumu haber vermiş, o da hemen emretmiş ve serbest bırakılmışlardı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Cuma'nın faziletini anlatırken, Cuma gününde öyle bir an vardır ki, bir Müslüman bu vakitte namaz kılıyor olur da, Allah'tan bir şey dilerse, Allah ona dilediğini verir buyurdu. Ve eliyle de bu vaktin kısa bir zaman olduğuna işaret etti.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bir hadis sohbeti programında daha beraberiz. İmam Nevevi'nin Riyaz-ı Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm Takva adlı bölüm. 72 nolu hadisteyiz. An Ebi Tarif'in, Ebu Tarif'ten, Adi İbni Hatim'in Attai'yi. Adi bin Hatim Attai radıyallahu anhu. Allah kendisinden razı olsun. Kale, dedi ki, Semi'tu Resulallahi sallallahu aleyhi ve selleme yekulu. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi işittim. Buyurdu ki, Men halefe ala yeminin. Kim bir yemin üzere ant içse, kasemde bulunsa, yemin etse, ثُمَّ رَأَ اَتْقَى لِلّٰهِ مِنْهَا. Sonra başka bir davranışı yahut başka bir şeyi Cenab-ı Hakk'a karşı daha takvalı olarak değerlendirse. Ben böyle yapmaya yemin ettim ama şöylesi Allah'ın rızasına daha uygun. Yani yeminde ettiğinden daha farklısının Cenab-ı Hakk'ın rızasına daha uygun olduğunu görse ne yapmalı? Yeminini mi sürdürmeli, yoksa yemininden vazgeçip daha takvalı olarak değerlendirdiği davranışa mı yönelmeli? Allah'ın elçisi hadiste yaptığı açılımla bize bunu öğretecek. Bir kimse yemin etse, sonra daha takvalı bir davranış biçimini görse ve değerlendirse, buyurdu ki فَلْيَأْتِ التَّقْوَى. O zaman o, böyle bir durumda kalırsa takvalı olana yönelsin. Cenab-ı Hakk'ın rızasına daha uygun olduğunu değerlendirdiği davranış biçimine yönelsin. Çünkü Allah Azze ve Celle madem ki birinci sırada gözetilecek, Cenab-ı Hakk'ın rızası öncelenecek, o zaman yeminimizi bile Cenab-ı Hakk'ın rızasını öncelemenin üzerine bir tık çıkaramayız. Yani ben yemin etmiştim, dolayısıyla yemin ettiğim çerçeve Cenab-ı Hakk'ın rızasına o kadar da uygun değilmiş. Ama ne yapayım, buna devam edeyim dememeli. Yeminimiz bizim önümüze bir bariyer olarak, Cenab-ı Hakk'ın rızasıyla, onun hoşnutluğuna giden takvasıyla aramıza bir bariyer, bir engel olarak oluşmamalı, kaldırabilmeliyiz. Onun kefareti var. O yemin kefaretiyle ortadan kaldırılır. Daha takvalı olan davranış tercih edilir. فَلْيَأْتِ التَّقْوَى. Çünkü takva mümin kimsenin mutlak önceliğidir manası. Kişinin hayatında Cenab-ı Hakk'ı gözetmesi, yaptığı işte, herhangi bir davranışta, aldığı kararda Cenab-ı Hak buna ne der? Acaba bundan daha iyisi olabilir mi? Cenab-ı Hakk'ı daha fazla razı kılacak daha farklısı olabilir mi? Dikkat ederseniz bunları bir denklem olarak kişinin yaşayabilmesi için, yani karar aldığı merkezde, ki bu merkez kişinin içerisinde yer alıyor, bunu sağlıklı bir şekilde başarabilmesi için bu soruların cevabını doğru olarak bilebilmesi lazım. Acaba hangisi daha çok Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun düşer? Öylesi mi? Öylesi mi? Şu halde takvanın yaşanabilmesi bir şeylerin bilinebilmesini gerektirir. Bilmediği, yani Cenab-ı Hakk'ın emirleri nelerdir? Haramları nelerdir? Yasakları nelerdir? Doğruları nelerdir? Cenab-ı Hakk'ın olur dedikleri nelerdir? Olmaz dedikleri nelerdir? Eğer hayatta buna dair kulun bir çerçeve bilgisi yoksa, ki biz buna ilmihal diyoruz, asgari düzeyde, bunun içerisinde Cenab-ı Hakk'ın hayata dair emrettiği, onun kelamından ifadeler yer alır ve bunların hayatta karşılık bulduğu somut bir örneklik olarak elçisinin yaşadığı pratikten örnekler vardır. Kişi buna dair bilgiler ile
sürekli iç içe bulunur. Çünkü hayatta sürekli karar alıyoruz. O bakımdan karar alan kimsenin aynı zamanda bilgi sahibi olması zarureti vardır. Eğer öyle olmazsa o zaman şöyle insanlarla karşılaşırız. Ben böyle zannettiydim. Bunun daha çok Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun olacağını düşündüydüm diyen kendi zannını Cenab-ı Hakk'ın rızasının yerine koymuş kimseler ortaya çıkar ki bu türden bir cehalet kişiyi aklamaz. Çünkü bilgiden uzak duracak, bilgiyi göz ardı edecek şekilde yaşayan bir kimsenin kendince kararlarını bu herhalde Cenab-ı Hakk'ı memnun eder tarzında bir zan üzerine kurması tamamıyla vebaldir. O bakımdan ilmi halini öğrenmesi, Cenab-ı Hakk'ın neleri emrettiğini, neleri yasakladığını bilmesi, bu onun Cenab-ı Hakk'ın kitabıyla belli bir iletişimde bulunmasını gerektirir. Yanı sıra bunun hayata nasıl aksettiğini doğru tespit edebilmek için onun hayattaki iz düşümleri olan Resulullah'ın tatbikatını da bilmesini gerektirir. Eğer kendisi içinden çıkamadığı bir durum olursa buna dair başkalarıyla paylaşması, konuşması ve öğrenmesi, bu anlamda ulemadan istifade etmesi zarureti vardır. Cenab-ı Hak eğer فَاسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, siz bilmiyorsanız o zaman bilenlere, zikir ehline, yani Allah'ın kitabını okuyan, elçisinin bu anlamda ortaya koyduğu hayatı bilen kimselere sorup öğreniniz. Dolayısıyla sorup öğrenmek ve bilgilenmek takvanın birinci basamağıdır. Bilmeden, öğrenmeden kişi muttaki olamaz. O bakımdan bir şeyde yeminde bulunmuş, o yapmak istediği şeyi belki de Allah'ın rızasının zıddına, belki de Cenab-ı Hakk'ın istemediği bir şey yahut Cenab-ı Hakk'ın istediği ondan daha evla olan başka tür bir davranış var. Bunu yakalayabilmesi için kişinin o hususlarda bilgi sahibi olması zarureti vardır ki aldığı kararlarda Rabbim ne der sorusuna daha kararını yaşarken, kararını içinde oluştururken cevabını bulabilsin. Yoksa cahil bir kimse dediğimiz gibi hayatı boyunca şöyle zannettiydim, böyle zannettiydim diye Cenab-ı Hakk'ın ne dediğini bilmeden, elçisinin bunu nasıl yaşadığını hiç öğrenmeden kendi zannınca bir yol ve istikamet alırsa, o zaman takvası da ilme dayanmadığı için, bilgiye dayanmadığı için askıda kalır, muallakta kalır. Cenab-ı Hakk'ın rızasını elde ediyorum gibi bir zan ile kendi hevasının peşine düşmüş, onu gerçekleştiriyor olabilir. Takva bu denli öncelikli bir durum ise hayatımızda, bunun gerektirdiği bilgi de bir o kadar gerekli, elzem, olmazsa olmaz bir şeydir. Ravahu Muslimun, bu hadisi İmam Müslim sahihinde rivayet etmiş. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de bize ayrılan programın sonuna geldik. İnşallah bir sonraki programda Allah Azze ve Celle fırsat verirse birlikte olmak dileğiyle Allah'a emanet olunuz.

0: Hadis Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İmran bin Hüseyin'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizin hayırlılarınız benim devrimde yaşayanlardır. Sonra onlardan sonra gelenler, sonra da onların ardından gelenlerdir buyurdu. Hadisi rivayet eden İmran, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem

Aleyhisselam, onlardan sonra gelenler diye iki defa mı yoksa üç defa mı söylediğini hatırlamıyorum demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devam ederek, bunlardan sonra öyle bir topluluk gelir ki, kendilerinden şahitlik istenmediği halde şahitlik ederler. Hıyanet ederler de kendilerine güvenilmez. Adakta bulunurlar ama yerine getirmezler. Yiyip içmekten başka düşünceleri olmadığından onlar da şişmanlık görülmeye başlar.''

0: Kilde bin Hanbel'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına selam vermeden girdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana geri dön, esselamu aleyküm girebilir miyim de buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İman 70 veya 60 küsur bölümdür. Bunların en üstünü La ilahe illallah sözüdür. En aşağısı ise geçenlere sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırmaktır. Haya da imanın bir bölümüdür. Ömer bin Ebu Seleme radıyallahu anh anlatıyor. Ben Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem himayesinde yetişen bir çocuktum. Yemek yerken elim kabın her tarafında dolaşırdı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, oğlum, besmele çek, sağ elinle ve kendi önünden ye, buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz aksırdığı vakit elhamdülillah, Allah'a hamd olsun dediğinde kardeşleri yahut arkadaşları da yarhamüke Allah, Allah rahmetiyle sana afiyet versin diye karşılık versinler. Aksıran da onlara yehdikümullah ve yuslih baleküm. Allah sizin afiyetinizi arttırsın ve halinizi güzelleştirsin desin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü şöyle buyurmuştur. İnsanlar tıpkı altın ve gümüş madenleri gibidir. Cahiliyede iyi olanlar, anlayışlı olduklarında İslam'dan sonra da iyidir.

0: Hüsnü Hal.
1: Hikayeler böyle başlar. Bahar gelir ve uçar kuşlar. Bahar ve kuşlar hep aynılar. Gelecek, konacak ve uçup uzaklaşacaklar. Pencere önünde çiçekler, belli ki kuşlar gelecekler. Kuşlar işte, hep aynılar. Her zamanki gibi sakarlar. Alışamadılar bir türlü şu camlara. İşte geldi bahar. Yine uçmaya başladı kuşlar. Ama biri, belki de aralarından en küçükleri, görmemiş camı, çarpmış ve düşmüş. Toprakta hareketsiz yatıyor. Gözleri yarı açık. Üstelik kanadı da kırık. Bir adam, belli ki evin sahibi, kendine kızıyor. Çalan kimse yok diye kapımı, kuşlara da mı kapamalı camları? Avuçlarını alıyor minik serçeyi. Titriyor adamın elleri ve de kuşun kalbi. Götürdü eve, sardı yumuşak bir beze. Birkaç damla su, biraz da ekmek. Kuş cana geldi gelecek. Günler geçecek, bahar bitecek ve kuş gidecek. Zaman geçecek, vakit gelecek ve ömür tükenecek.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Evs bin Evs'ten radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en faziletli günlerinizden biri cuma günüdür. O gün bana çokça salavat getirin. Zira sizin salavatınız bana ulaştırılır buyurmuştur.

0: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kehf suresinin başından 10 ayet ezberleyen kimse Deccal'in şerrinden kurtulur buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ashabından bir adam küçük tatlı bir su kaynağı bulunan bir boğazdan geçiyordu. Bu pınar hoşuna gitti. Keşke insanlardan uzaklaşıp şurada yaşasam. Fakat peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem izin almadıkça bunu yapamam dedi. Sonra bunu Resulullah'a söyledi. Allah Resulü şöyle buyurdu. Bunu yapma. Çünkü birinizin Allah yolunda çalışması, evinde 70 sene namaz kılmasından daha faziletlidir. Allah'ın sizi bağışlamasını ve cennete koymasını istemez misiniz? Öyleyse Allah yolunda cihad edin. Bir deve sağımı kadar kısa bir süre dahi olsa, Allah yolunda savaşan kimse cenneti hak etmiş olur. Ebu Talha Zeyd bin Sehil'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz evlerin önünde oturur, orada konuşurduk. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi ve siz neden bu sokaklarda oturuyorsunuz? Buralarda oturmaktan kaçının dedi. Biz de sakıncalı bir şey için değil, çeşitli konuları görüşüp konuşmak için oturuyoruz deyince, madem oturacaksınız, bari yolun hakkını verin. O da harama bakmamak, geçenlerin selamlarını almak ve güzel şeyler konuşmaktır buyurdu. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bu Kur'an'ı sürekli okuyun ve ezberlerinizi tekrarlayın. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, Kur'an'ın hafızadan uçup gitmesi, devenin bağından kurtulup kaçmasından daha hızlıdır buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İçecekleri develerin içtiği gibi bir nefeste içmeyin. İki veya üç nefeste için. İçerken besmele çekin. İçtikten sonra da Allah'a hamd edin.

Ebu Yahya Süheyb bin Sinan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Müminin durumu ne hoştur. Her hali kendisi için hayırlıdır. Bu durum yalnız mümine mahsustur. Başına sevinecek bir hal geldiğinde şükreder, bu onun için hayır olur. Başına sıkıntı gelecek olursa ona da sabreder, bu da onun için hayır olur.''

Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki ya iyiliği emredersiniz ve kötülükten sakındırırsınız ya da Allah Teala size azap gönderir. Sonra Allah'a yalvarırsınız fakat duanız kabul edilmez.''

Adi bin Hatim radıyallahu an Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Bir hurmanın yarısıyla da olsa onu sadaka olarak vererek kendinizi ateşten koruyun.

0: Ebu Kepşe Amr bin Sa'd el-Emmari'nin radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Üç şey vardır ki ben onlar hakkında yemin ederek size bir şeyler söyleyeceğim. Onları hatırınızda tutun. Sadaka kulun malını eksiltmez. Bir kimse haksızlığa maruz kalıp da sabrederse Allah onun şerefini arttırır. Dilencilik kapısını açan kimseye Allah fakirlik kapısını açar. Ravi yahut buna benzer bir ifade kullandı diyor. Bir söz daha söyleyeceğim. Onu da hatırınızda tutun. Dünyada dört çeşit insan vardır. Bir adam vardır ki Allah ona mal ve ilim verir. O da Allah korkusuyla hareket eder. Hısım akrabasını görüp gözetir ve bunda Allah'ın hakkı olduğunu da bilir. İşte bu kimse en yüksek mertebededir. 2. Diğerine Allah ilim verir fakat mal vermez. Fakat o samimi olarak eğer malım olsaydı filanca gibi yapardım der. O da niyetinin karşılığını alır. İkisinin mükafatı eşittir. 3. Bir diğeri de vardır ki Allah kendisine mal verir fakat ilim vermez. Bu kimse malı rastgele sağa sola harcar. Onu harcarken Allah'tan sakınmaz, akrabasını gözetmez ve o malda Allah'ın hakkı olduğunu bilmez. İşte bu adam en kötü mertebededir. 4. Sonuncu kişiye ise Allah mal da ilim de vermez. O kişi malım olsaydı filanca üçüncü gruptaki gibi yapardım derse niyeti sebebiyle günaha girer. Her ikisinin günahı da eşittir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Sahabi Ebu Derda bir gün Şam'da fidan dikmekteydi. Bu esnada yakınından geçmekte olan bir kişi, ağaç dikmesinin dünya hırsından ve dünya malına düşkünlüğünden kaynaklanan bir uğraş olduğunu zannetmiş olmalı ki, onun bu durumunu garip karşıladı. Yaptığı işi küçümser bir edayla, "Allah Resulü'nün arkadaşı olduğun halde sen de mi böyle yapıyorsun?" dedi. Ebu Derda bu kişiye, "Hakkımda hemen hüküm vermeye kalkma. Zira ben Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem, her kim bir ağaç diker de ondan bir insan yahut Allah'ın yarattığı herhangi bir canlı yerse, muhakkak bu o kimse için bir sadaka olur buyurduğunu işittim," diye cevap verdi. Hazreti Osman günün ilerleyen bir vaktinde ağaç dikerken kendisini ziyarete gelen bir kimse, "Ey müminlerin emiri, bu saatte mi ağaç dikiyorsun?" diye sorunca, "Bence geldiğinde beni böyle salih amel işleyenlerden biri olarak bulman, bozgunculuk yapanlardan biri olarak bulmandan daha hayırlıdır," cevabını vermişti.

Ay gibisin. Güneşler parlıyor gözlerinde. Senin tutkunla Mecnun geziyor güneş ve ay. Her damla bir yıldızı süslüyor göklerinde. Sümeyra'yı arıyor her damlada bir saray. Tohumlar ve iklimler senindir. Mevsim senin. Mekanın fırçasında solmayan resim senin. Yağmur, bir gün elimi ellerinde bulsaydım güzellik şahikası gülümserdi yüzüme. Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım. Tavanı çöktü aşkın. Duvarlar üryan düştü. Toplumun gündemine koyu bir isyan düştü. İniltiler geliyor doğudan ve batıdan. Sensizlikten bozulan dengeye ziyan düştü.

0: kamu spotu.
1: 112.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yanlış çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor.
2: Acil ambulans lazım. Hattan ayrılmayın.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Kamu spotu.
7: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünnetinde Kafirun ve İhlas surelerini okurdu.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabaha çıktığında "Allah'ım, senin yardımınla sabaha çıktık ve senin yardımınla akşama eriştik. Yaşatan da sensin, öldüren de sensin. Dönüş sanadır." buyururlardı. Akşama eriştiğinde ise "Senin yardımınla akşama eriştik. Yaşatan da sensin, öldüren de sensin. Dönüş sanadır." diye dua ederdi. Evs bin Evs radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Cuma günü sizin en faziletli günlerinizdendir. O gün bana çokça salavat getirin. Zira sizin salat ve selamlarınız bana sunulur." buyurdu. Ashab, "Ey Allah'ın Resulü, bedeniniz çürüdüğü halde salavatlarımız size nasıl sunulur?" dediler. Resul-i Ekrem, "Allah yeryüzüne peygamberlerin cesetlerini çürüyüp yok etmeyi haram kıldı." buyurdu. Bera bin Azib radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Kehf suresini okuyordu ve yanında iki yularla bağlanmış bir at vardı. Adamın üzerine bir bulut geldi. Bulut ona yaklaşmaya, at da bundan dolayı ürkmeye başladı. Sabah olunca adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelerek bu durumu anlattı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "O bulut Kur'an için inmiş meleklerin getirdiği rahmetten oluşan sekinettir." buyurdu. Sevban radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazını kıldıktan sonra 3 defa Allah'tan bağışlanma, istiğfar diler. Ardından da "Allah'ım, sensin selam, sendendir esenlik, selam. Ey yücelik ve ikram sahibi, sen çok mübareksin" derdi. Hadisi rivayet edenlerden biri olan Evzai'ye, İstiğfar nasıl söylenir diye sormuş. O da, "Kişinin estağfirullah, estağfirullah. Allah'ım, bağışlamanı dilerim. Allah'ım, bağışlamanı dilerim." demesi şeklinde söylenir cevabını vermiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sizden biri başına gelen beladan dolayı ölümü temenni etmesin. Eğer bunu yapmak zorunda kalırsa şöyle desin. Allah'ım, hayat benim için hayırlı olduğu müddetçe beni yaşat. Benim için ölüm hayırlı olduğu zaman ise canımı al. Ebu Ümare Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize 7 şeyi emretti. Hastayı ziyaret etmeyi, cenazeye katılmayı, aksırana dua etmeyi, zayıf olana yardım etmeyi, zulüm görene destek olmayı, selamı yaymayı, yemini bozmamayı. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mina'ya geldi ve şeytan taşlama yerine giderek taşları attı. Sonra Mina'daki yerine geri döndü ve kurban kesti. Ardından berbere başının sağ tarafını işaret ederek, "Buradan başlayarak tıraş et," dedi. Daha sonra tıraş için solunu gösterdi. Sonra kesilen saçlarından insanlara vermeye başladı.

Muaz radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Yemen'e yönetici olarak gönderirken şöyle buyurdu. Sen ehli kitap olan bir kavme gidiyorsun. Onları Allah'tan başka ilah olmadığını ve benim de Allah'ın elçisi olduğumu ikrar etmeye davet et. Eğer bunu kabul ederlerse onlara Allah'ın her gün kılınan 5 vakit namazı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul ederlerse Allah'ın onlara zekatı farz kıldığını bildir ki o zekat zenginlerinden alınır, fakirlerine verilir. Bunu da kabul ederlerse zekat alırken onların kıymetli mallarına el uzatmaktan sakın. Mazlumun bedduasından da sakın. Çünkü Allah ile mazlumun duası arasında bir engel yoktur.

0: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölmek üzere olan hastalarınıza La ilahe illallah sözünü telkin edin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her doğan fıtrat üzerine doğar. Sonra anasıyla babası onu ya Yahudi ya Hristiyan yahut Mecusi yapar.

Tebük Savaşı öncesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ordusuyla beraber yola çıkmıştı. Ortalık ağarınca sabah namazını kıldırdı ve ordu tekrar yoluna devam etti. Bir süre sonra güneşin ilk ışıkları görüldü ve insanlar yorgunluktan dolayı uyuklamaya başladı. Muaz bin Cebel, Resulullah'ı peşi sıra takip ediyor, diğer sahabilerse binekleri üzerinde sağa sola dağılmış bir halde onların peşinden aheste aheste geliyorlardı. Peygamber Efendimiz yüzündeki örtüyü kaldırıp gerisine bakınca ordunun içinden kendisine en yakın kişinin Muaz olduğunu gördü ve onu yanına çağırarak şöyle söyledi. "Ey Muaz! Buyur ey Allah'ın peygamberi," dedi Muaz. "Yaklaş," buyurdular. Muaz hemen Resulullah'ın yanına geldi. O kadar yaklaştı ki binekleri birbirine değiyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, "İnsanları

Onların bizden bu kadar uzaklaşacağını tahmin etmiyordum. Muaz, ey Allah'ın peygamberi, insanlar uyukluyor ve binekleri sağa sola dağılmış vaziyette kah yayılıyor kah yürüyorlar, dedi. Peygamberimiz de, evet ben de uyuklamışım, buyurdu. Muaz, Resulullah'ın müjde verici yüzünü, tavrını ve kendisine yaklaştığını fark edince şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü, izin verirsen beni hüzünlendirip rahatsız eden bir konuyu sormak istiyorum. Buyur, dilediğini sor, buyurdu Resul-i Ekrem. Muaz, ey Allah'ın peygamberi, bana kendisiyle cennete girebileceğim bir amel, iş söyle, başka bir şey sormayacağım, dedi. Aferin, sen bana çok mühim bir soru sordun. Bu, Allah'ın hayrını murad ettiği kişiye kolaydır, dedi ve bu sözünü 3 kere tekrarladı Resulullah. Böyle durumlarda Hazreti Peygamber iyi anlaşılsın diye sözünü 3 kere tekrar ederdi. Sonra buyurdu ki, Allah'a ve ahiret gününe iman etmen, namaz kılman, Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmadan ibadet etmendir ki, ölünceye kadar bu hal üzere kalmalısın. Bunun üzerine Muaz, ey Allah'ın Resulü, bir daha tekrarla, deyince, Hazreti Peygamber bu sözünü de 3 kere tekrarladı ve şöyle dedi. Ey Muaz, istersen sana bu işin başından, direğinden ve zirvesinden bahsedeyim. Elbette ey Allah'ın peygamberi, annem babam sana feda olsun, buyur, dedi Muaz. Allah Resulü şöyle buyurdu. Bu işin başı, senin Allah'tan başka ilah olmadığına, onun ortağının bulunmadığına ve Muhammed'in de onun kulu ve peygamberi olduğuna şehadet etmendir. Bu işin direği namaz kılmak ve zekat vermektir. Bu işin zirvesi de Allah yolunda cihattır. Ben namaz kılıncaya, zekat verinceye, Allah'tan başka ilah olmadığına ve ortağının bulunmadığına, Muhammed'in onun kulu ve peygamberi olduğuna şehadet edinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. Bunları yerine getirirlerse, haklı bir sebep olmadıkça, hukukun gerektirdiği dışında canlarını, mallarını korumuş olurlar. Gizlediklerinin hesabıysa Allah'a kalacaktır.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişinin yemek hazırken ve küçük ya da büyük tuvaleti onu sıkıştırmışken namaz kılması uygun olmaz.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her Müslümanın diğer Müslümana kanı, şeref ve namusuyla malı haramdır. Saygın ve dokunulmazdır.

Cerir'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem, yabancı bir kadına bir anlık bakmayı sordum. Gözünü çevir buyurdu.

İbni Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir salih amel Allah nezdinde Zilhicce'nin ilk 10 gününde yapılandan daha sevimli değildir buyurdu. Bunun üzerine ya Resulallah Allah yolunda cihat da öyle mi dediler. O evet o da. Yalnız canıyla ve malıyla cihada çıkıp da dönmeyen, şehit olan kimsenin cihadı bundan daha sevimlidir buyurdu.

0: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından önce Allah'ı her türlü noksanlıktan yüceltir. Ona en yüce övgülerle hamd ederim. Allah'tan beni bağışlamasını diler. Ona tövbe ederim sözünü çokça tekrarlıyordu demiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren İsmail Hamza Karakaya.
3: Selamun aleyküm efendim. Güzeller güzeli Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Zandan uzak durun. Zira zan sözün en yalanıdır. Birbirinize kulak misafiri olmaya çalışmayın. Birbirinizin özel hallerini araştırmayın. Birbirinizle üstünlük yarışı içine girmeyin. Birbirinize kıskançlık etmeyin. Birbirinize kin beslemeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Diğer bir hadisi şerifinde ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ey diliyle iman edip kalbine iman girmeyen kimseler, Müslümanların gıybetini yapmayınız ve onların gizli hallerini araştırıp durmayınız. Çünkü her kim onların gizli hallerini araştırırsa, Allah da onun gizlediğini araştırır. Allah kimin gizli halini

0: ne araştırırsa onu evinde işlemiş olsa bile açığa çıkarır. Yani rezil eder buyurmuşlardır. Bir diğer hadis-i şerifinde ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kibre kapılmadan ve israfa kaçmadan yiyiniz, içiniz, giyiniz ve sadaka veriniz. Başka bir hadis-i şerifinde ise güzeller güzeli Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammed'in canı elinde olan Allah'a yemin ederim ki bir kişi hayır namına kendisi için istediğini, Müslüman kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz buyurmuşlardır.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren İsmail Hamza Karakaya.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Said Semüre bin Cündüp radıyallahu anh şöyle demiştir: ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında genç idim. Ondan öğrendiklerim vardı. Ancak şu an burada benden daha yaşlı insanların bulunması konuşmama engel oluyor.''

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, her kim iki kız çocuğunu yetişkin oluncaya kadar büyütürse, kıyamet günü ben ve o kimse şöylece yan yana bulunacağız buyurmuş ve parmaklarını bitiştirmiştir.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına birisi geldi ve "Ya Resulallah, ben şu adamı seviyorum." dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Sevdiğini ona söyledin mi?" diye sordu. Adam "Hayır." dedi. "Öyleyse bunu kendisine söyle." buyurdu. Bunun üzerine o zat adama yetişerek "Ben seni Allah için seviyorum." dedi. O da "Öyleyse beni kendisi için sevdiğin Allah da seni sevsin." diye dua etti.

Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hizmetlerini yürüten Ebu Hamza Enes bin Malik el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kulunun tövbesinden dolayı Allah Teala'nın sevinci, sizden birinizin çölde devesini kaybedip de tekrar bulduğu andaki sevincinden daha fazladır. Müslim'in diğer bir rivayeti şöyledir. Kulunun tövbesinden dolayı Allah'ın sevinci, sizden birinizin çölde devesiyle giderken onu üzerindeki yiyecek ve içecekle bir

birlikte elinden kaçırmasının ardından bir ağaç altına gelerek ümitsiz bir halde yaslanıp yattığında devesini yanı başında görüvermesi üzerine devenin dizginini tutarak "Ey Allah'ım, sen benim Rabbimsin, ben de senin kulunum" diyecek yerde yanlışlıkla "Allah'ım, sen benim kulumsun, ben de senin Rabbinim" dediği andaki sevincinden daha çoktur.

0: Ümmü Seleme radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Seleme'nin yanına girdi. O son nefesini vermiş, gözleri açık kalmıştı. Gözlerini kapattı, sonra da ruh kabzolununca göz onu takip eder buyurdu. Bunun üzerine ailesinden bazıları çığlık kopardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kendinize sadece hayırla dua edin. Çünkü melekler duanıza amin derler buyurdu ve Allah'ım Ebu Seleme'ye mağfiret et. Derecesini hidayete erenlerin katına yükselt. Geride kalanlar için de izinden yürüyecek hayırlı nesil bırak. Ey alemlerin Rabbi, bizi de onu da bağışla, kabrini genişlet ve aydınlat diye dua etti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Huzeyfe bin Yeman tarafından nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlar iyilik yaparlarsa biz de iyilik yaparız. Zulmederlerse biz de zulmederiz diyen zayıf karakterli kimseler olmayın. Bilakis iyilik yaptıklarında insanlara iyilikle karşılık vermeyi, kötülük yaptıklarındaysa onlara zulmetmemeyi alışkanlık haline getirin.
3: Kırk hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: وَالنَّاسُ بَنُوا آدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ
3: İnsanlar Adem'in çocuklarıdır. Adem ise topraktan yaratılmıştır. Allah Teala ilk insan Hazreti Adem'i topraktan yarattı. Şeklini dengeli ve düzgün kıldı. Ona canlılık kazandıran bir ruh verdi. İyiliği veya kötülüğü isteyebilecek ve yapabilecek bir irade bahşetti. Bir ömrü huzur ve mutluluk içinde geçirmesi için bir eş olarak Hazreti Havva'yı var etti. Kendilerine evlatlar nasip etti. Böylece insanoğlunun hayat serüveni başlamış oldu. Daha sonra da insanların birbirleriyle iyi ilişkiler kurması için onları birçok farklı milletlere ayırdı. Yüce Rabbimiz bu hususu bizlere şöyle haber vermektedir. Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın yaratıp yeryüzüne yayan Rabbinize itaatsizlikten sakının. Peygamber Efendimiz de Mekke'yi fethettiği gün insanlara şöyle seslenmiştir. Ey insanlar! Allah sizden cahiliye gururunu ve atalarla övünme adetini gidermiştir. İnsanlar iki gruptur. İlki iyi, takva sahibi, Allah katında değerli kişi, ikincisi ise günahkar, Allah katında değersiz kişidir.

0: İnsanlar Adem'in çocuklarıdır ve Allah Adem'i topraktan yaratmıştır. Allah şöyle buyurmaktadır: Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah katında en değerli olanınız, ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberdar olandır. Allah hiçbir zaman Adem oğullarını yalnız başına bırakmamıştır. Gönderdiği elçiler ve indirdiği kutsal kitaplarla onların destekçisi olmuştur. Son olarak da Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi Kur'an-ı Kerim'i ve İslam'ı göndermiştir. Dolayısıyla kim İslam'ı hayatına aktarabilir, Allah'tan sakınır ve takva sahibi olursa, işte o vakit dünyayı iyiliklerle doldurmuş, kötülüğe asla yer bırakmamış olur. Kim de Allah'ın göndermiş olduğu din yerine, nefsinin isteklerine ve yanlış inançlara tabi olursa, işte o zaman hem kendi hayatını mahveder, hem de dünyayı yaşanmaz hale getirir.
1: Kırk hadiste iman.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Bekre'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bir kimsenin ismi anılmış ve orada bulunanlardan biri onu aşırı bir şekilde övmüştü. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birkaç defa yazık sana, dostunun boynunu kopardın, onu mahvettin dedi. Sonra da şayet biriniz diğerine mutlaka övecek olursa öyle sanıyorum ki o şöyle iyidir, böyle iyidir desin ve bu sözü de adamın bu sıfatlara sahip olduğu kanaatindeyse söylesin. Onun iç yüzünü Allah bilir, ona göre hesaba çeker. Şu halde kimse Allah'a karşı kesin bir şekilde tezkiye edilemez, temize çıkarılamaz buyurdu. Ebu Said el-Hudri'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yollar üzerinde oturmaktan sakının buyurmuştu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, bu bizim için bir gereksinimdir. Zira oralarda oturup konuşuyoruz dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, madem oralarda oturmaktan vazgeçmiyorsunuz, bari yolun hakkını verin buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, yolun hakkı nedir dediler. Harama bakmamak, gelip geçeni rahatsız etmemek, selam almak, İyiliği teşvik etmek ve kötülüğü engellemektir buyurdu.

0: Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse Allah'ın kitabından bir harf okuduğunda ona bir hasene, iyilik yazılır. Hasene de 10 misli sevapla karşılanır. Ben size elif, lam, mim bir harftir demiyorum. Elif bir harf, lam bir harf, mim de bir harftir. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala kıyamet gününde şu üç kişiyle ne konuşur, ne onların yüzüne bakar, ne de onları temize çıkarır. Onlar için can yakıcı azap vardır buyurdu. Hadisi nakleden kişi diyor ki Resul-i Ekrem bu sözü üç defa tekrarladı. Bunun üzerine Ebu Zer, onlar rezil rüsva oldular. Kimdir onlar ey Allah'ın Resulü diye sordu. Resul-i Ekrem de elbisesini kibirle yerlerde sürüyen, yaptığı iyiliği başa kakan ve yalan yere yemin ederek sattığı malın değerini arttıran kimselerdir cevabını verdi. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh tarafından rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim yeryüzüne yağan bol yağmura benzer. O yağmurun yağdığı yerin bir kısmı suyu emen bereketli bir topraktır. Bolca ot ve çayır bitirir. Bir kısmı da su emmeyen sert bir yerdir, suyu tutar. Allah da o suyla insanları faydalandırır. İnsanlar ondan içerler, hayvanlarını ve tarlalarını sularlar. Bir de o yağmur kaya gibi sert bir yere yağar. Orası ne suyu tutar ne de ot bitirir. İşte Allah'ın dinini anlayan ve Allah'ın benim aracılığımla gönderdiği hidayet ve ilimden faydalanan, onları öğrenip başkalarına öğreten kimseyle buna önem vermeyen ve benim getirdiğim hidayeti kabul etmeyen kimsenin durumu böyledir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Zir bin Hubeyş anlatıyor. Mestlere nasıl mesh edileceğini sormak için Saffan bin Assal'ın radıyallahu anh yanına gittim. Bana Zir niye geldin dedi. İlim öğrenmek için dedim. Melekler ilim öğrenmek isteyen kimsenin bu tutumundan memnun oldukları için onun üzerine kanatlarını gererler dedi. Abdest bozulduktan sonra mest üzerine meshetmek konusu kalbimi kurcaladı. Siz peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ashabından olduğunuz için Resul-i Ekrem'in bu konuda bir şey söylediğini işitmişsinizdir diye düşündüm ve size geldim dedim. Evet, yolculuğa çıktığımızda yahut yolcu olduğumuzda ravi tereddüt ediyor. Cünüplük hali dışında 3 gün ve 3 gece mestlerimizi çıkarmamamızı, abdestsizlikten ve uykudan sonra abdest alırken mestlere meshetmemizi bize emrederdi dedi. Sevgiye dair bir şey söylediğini işittin mi dedim. Evet, işittim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle bir yolculuktaydık. O sırada bir bedevi gür sesiyle "Ya Muhammed!" diye bağırdı. Hazreti Peygamber de onun sesine yakın bir ses ile "Evet, buradayım!" diye cevap verdi. Ben bedeviye "Yazık sana! Resulullah'ın huzurundasın, sesini kıs, böyle kaba ve yüksek sesle bağırmaktan nehyedildin?" dedim. Bunun üzerine, "Vallahi sesimi kısmam," dedi. Bedevi sonra, "Bir topluluğa yetişmediği halde kişinin onları sevmesi konusunda ne dersiniz?" diye sordu. Resul-i Ekrem ona, "İnsan kıyamet günü sevdiğiyle beraber olacaktır," buyurdu. Saffan bin Assal sözüne devam etti. Hazreti Peygamber uzun bir konuşma yaptı. "Hatta batıda bir kapı vardır. Bu kapının eni 40 yahut 70 yıllık yoldur. Yahut atlı bir kimse onun bir tarafından diğer tarafına 40 yahut 70 yılda varır," dedi. Şamlı hadis ravilerinden biri olan Süfyan demiştir ki, "Allah Teala gökleri ve yeri yarattığı gün o kapıyı tövbe için açık olarak yaratmıştır. Güneş batıdan doğuncaya kadar o kapı kapanmayacaktır."

Huzeyfe ve Ebu Hureyre'den radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala insanları toplar. Müminler kalkarlar. Cennet onlara iyice yaklaştırılır. Adem'in aleyhisselam yanına giderler ve "Ey babamız, bizim için cennet kapısının açılmasını iste," derler. O da "Sizi cennetten çıkaran şey babanızın hatasından başka bir şey mi ki? Ben bu işin ehli değilim. Oğlum İbrahim Halilullah'a gidin," der. Hemen İbrahim'e aleyhisselam giderler. O da "Ben bu makamın ehli değilim. Halil oldum lakin uzaktan, Allah'la vasıtasız konuşmak şerefine mazhar olan Musa'ya gidin," der. Musa'nın aleyhisselam yanına gelirler. O da "Bu işin ehli değilim. Allah'ın kelimesi ve ruhu olan İsa'ya gidin," der. İsa'nın aleyhisselam yanına varırlar. O da "Bu işin ehli değilim," der. Bunun üzerine Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem gelirler. O da kalkar ve dua eder. Kendisine şefaat izni verilir. Emanet ve akrabalık bağı gönderilirler. Bunlar Sırat'ın sağında ve solunda dururlar. Sonra "Sizin ilk kafileniz şimşek gibi geçer," dedi. "Anam babam feda olsun. Şimşek gibi geçer ne demektir?" dedim. "Bilmiyor musun? Göz kapağı bir göz kırpmada nasıl gider gelir?" dedi. "Sonra rüzgar gibi, sonra kuşlar ve süratle koşan piyadeler gibi geçerler. Hepsi amelleri oranında yürürler. Peygamberiniz Sırat üzerinde durur ve "Ey Rabbim, selamete çıkar, selamete çıkar" diye seslenir. Nihayet kulların amelleri onları Sırat'tan geçiremez olur. Hatta insanın yürümeye gücü yetmez de emekleyerek gider. Sırat'ın iki tarafına takılmış bir takım çengeller vardır ki bunların vazifeleri tutulması istenen kimseleri yakalamaktır. Çengeller sebebiyle kimisi yaralı bir halde kurtulur, kimisi de kurtulamaz, ateşe yuvarlanır. Hadisin ravisi, "Ebu Hureyre'nin canını teninde tutan Allah'a yemin ederim ki, cehennemin dibi 70 yıllık mesafe kadar derindir," demiştir.

Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanlıktaki hangi davranış daha hayırlıdır diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yemek yedirmen, tanıdığına ve tanımadığına selam vermen buyurdu.

Ebu Berze Nadle bin Ubeyd el-Esnemi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde insanoğlu şu beş şeyden sorguya çekilmedikçe yerinden ayrılamaz. Ömrünü nerede ve ne suretle harcadığından, ilmi ile ne yaptığından, malını nereden kazandığından ve nerelere sarf ettiğinden, vücudunu, sıhhatini nerede ve ne suretle yıprattığından.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sağılan süt nasıl memeye tekrar girmezse Allah korkusundan ağlayan kimse de cehenneme girmez. Allah yolunda çarpışırken meydana gelen toz ile cehennemin dumanı bir araya gelmez.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Masiyet olan hususlarda itaat yoktur. İtaat ancak maruf, yani iyi olan hususlardadır.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Dayadaka alellezî ye'lemu min cesedike ve kul Bismillah thalâthâ ve kul seb'a marrât أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ağrıyan yere elini koy ve 3 defa Bismillah, 7 defa Euzu biizzetillahi ve kudretihi min şerri ma ecidu ve uhaziru. Hissettiğim hastalığın zararından ve tehlikesinden Allah'ın izzet ve kudretine sığınırım.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Hadislerin hikayeleri.
1: Ver şunları. Ver dedim sana.
2: Bırak ne olur. Sen de biliyorsun onlar benim alın terim.
1: Hiçbir şey alamazsın yanına. Onlar Mekke'nin ve Mekke'de kalacak abi.
3: Kim o?
4: Aç kapıyı benim.
3: Ne oldu, bir şey mi oldu?
4: İçeri gir, kapat kapıyı, kapat. Çabuk ol, hemen hazırlan, gidiyoruz.
3: Ne oluyor, ne oluyor Allah aşkına, ne bu telaş?
4: Hemen gitmemiz lazım.
3: Nereye, neden?
4: Artık burada kalamayız, Medine'ye gidiyoruz. Çabuk ol hadi.
3: Tamam tamam, sakin ol. Ne alacağız yanımıza?
4: Yol için yiyecek alman yeterli.
3: Tamam tamam.
4: Kırbalar nerede, ben de suları doldurayım.
3: Duvarda asılı.
1: Açın. Ay. Açın kapıyı.
4: Korkma korkma.
1: Açın dedim.
4: Ben konuşurum
1: onunla. Kapıyı açın.
4: Sen bir an önce hazırlanmaya bak.
1: Açın dedim size.
4: Evet, ne var, ne istiyorsunuz?
1: Siz de mi kaçıyorsunuz?
4: Evet, gidiyoruz.
1: Yalnız öyle her şeyi alıp gidemezsiniz. Burada olan burada kalacak.
4: Hiçbir şeyde gözümüz yok.
1: Artık bu ev ve içindekiler bize ait. Defolun gidin buradan.
4: Gideceğiz. Ama şunu unutma ki bir gün geri döneceğiz.
1: Açlıktan ölmezseniz dönersiniz.
3: Döneceğiz elbet. Biz bu evi kendi ellerimizle yaptık. Taşlarını kendimiz taşıdık. Duvarlarını kendimiz sıvadık.
1: Amma uzattınız ha. Çıkın gidin hadi.
4: Eğer döneceğime inanmasaydım bu evi yıkar öyle giderdim.
5: Bütün varlıklarını Mekke'de bırakıp Medine'ye hicret eden bazı sahabiler fakir düşmüşlerdi. Bu sahabiler dertlerini anlatmak için Hazreti Peygamber'in yanına geldiler. Dertleri, nasıl geçinecekleri, fakirliklerinin ne zaman biteceği ve ne zaman eski varlıklarına geri kavuşabilecekleri değildi. Onlar daha başka şeylerden muzdariplerdi. Allah'ın Resulüne başka şeylerden dolayı gelmişlerdi. Hazreti Peygamber'in yanına geldiler ve anlatmaya başladılar.
4: Ya Resulallah, eskisi kadar varlıklı değilim. Fakir düştüm. Lakin fakir olmak beni üzmüyor, hiç ağrıma gitmiyor. Ancak imrendiğim başka bir şey var.
6: Evet ey Allah'ın Resulü. Başka bir şey için geldik. Derdimiz mal, mülk, altın ya da gümüş değil.
4: Varlıkla yapılan ibadetlerin hazrından ve sevabından mahrum kaldık ey Allah'ın Resulü.
6: Varlıklı olanlarımız hak yolda harcama yapabiliyor. İnsanlara yardım edebiliyorlar.
4: Lakin biz yapamıyoruz ya Resulallah. Onlar infak ettikleriyle cennetin en yüksek derecelerine talipler.
6: Evet, bizim namaz kıldığımız gibi onlar da namaz kılıyor. Bizim oruç tuttuğumuz gibi onlar da oruç tutuyorlar.
4: Fazla malları olduğu için de hac ve umre de yapabiliyorlar.
6: Cihad edebiliyor ve sadaka da verebiliyorlar. Bizimse sadaka verebilecek malımız yok.
4: İşte bizi üzen şey bu ya Resulallah. Bu ibadetlerden mahrum kalmak.
5: Kutlu Nebi sahabileri dinledi ve onlara tebessüm ettikten sonra size bir şey haber vereyim mi dedi.
6: Buyur ey Allah'ın Resulü söyle. Gönlümüzün huzuru senin güzel sözlerinde gizli.
5: Allah'ın Resulü dediğimi yaptığınız takdirde sizi sevapta geçenlere yetişirsiniz. Sizden sonrakilerden kimse de size yetişemez ve içinde bulunduğunuz toplulukta en hayırlı topluluk olursunuz dedi ve sözlerine ancak onlar da sizin yaptığınız bu tesbihleri yaparlarsa size yetişebilirler diye devam etti.
4: Bizi ibadette bu derece öne geçirecek tesbihler nelerdir ya Resulallah?
5: Nurlu Nebi merak içindeki sahabilere baktı ve her namazın peşinden 33 kez tesbih, Sübhanallah, 33 kez tahmid, Elhamdülillah ve 33 kere tekbir, Allahu Ekber demenizdir dedi.
6: Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Gönlümüzdeki sıkıntıyı giderdin, bizi çok sevindirdin.
5: Fakir sahabiler tertemiz gönülleriyle ibadet hususunda varlıklı olanlara gıpta etmiş ve hem kendileri hem de onlar için Peygamber Efendimiz'den zikirler öğrenmişlerdi. Bu sahabiler ne Mekke'de geride bıraktıkları malları için dertlendiler, ne de zenginlerin mallarına göz diktiler. Yüce Allah'ın lütfuyla ibadetlerini bereketlendirecek tesbihleri öğrendiler ve herkesin de öğrenmesine vesile oldular.

0: 9 yıl. Tam 9 yıl oldu.
1: Ama hala daha dünmüş gibi geliyor bana.
0: Yuvasından taşlanarak kovulan kuşlar gibiydik. Ağlamamak için dönüp son kez bakamamıştım bile.
1: Geri döneceğiz demiştim sana. Bak şimdi yeniden evimizdeyiz işte. Yine güzel Mekke'deyiz. Yine Kabe'nin yanı başındayız.
0: Çok şükür, çok şükür.
1: Elhamdülillah.
0: Yalnız duvarlar biraz çatlamış gibi.
1: Baksana, aynı ellerimiz gibi olmuşlar.
0: Ellerimizle yaptığımız duvarlar ellerimiz gibi çatlamışlar. Ne garip değil mi?
1: Bilmem, öyle mi? Belki ellerimiz de duvarlarımızla aynı topraktandır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın.

0: fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
2: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
3: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en cömertiydi. En fazla cömert olduğu zamansa Ramazan'da Cebrail'le buluştuğundaydı. Cebrail peygamberle Ramazan'ın her gecesi buluşur, karşılıklı olarak Kur'an okurlardı. İşte böylece Cebrail'le buluştuğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayır dağıtmakta insanlara rahmet getiren rüzgardan daha cömert olurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimse namazı kılınıncaya kadar cenazenin yanında bulunursa bir kiraat, gömülünceye kadar kalırsa iki kiraat sevap kazanır dedi. İki kiraat ne kadardır diye soruldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, iki büyük dağ kadar dedi. Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sizler, ya Zelcelali vel İkram, ey ikram sahibi yüce Allah'ım, duasına devam edin. Tabiundan Ebu Üseyd bin Üseyd'in Peygamber'e biat eden kadınlardan birinden rivayetine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem iyilikte ona karşı gelmeyeceğimize dair bizden aldığı biatta, musibet anında yüzlerimizi tırmalamayacağımıza, çığırtkanlık yapmayacağımıza, yaka paçalarımızı yırtmayacağımıza ve saçlarımızı yolmayacağımıza dair hususlar da vardı. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sizden biriniz eşiyle birlikte olacağı zaman, Allah'ım, şeytanı bizden ve bize vereceğin çocuktan uzak tut der ve bir çocuğu olursa şeytan ona zarar vermez.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah bir iyilik yapana onun 10 mislini, hatta daha fazlasını veririm. Bir kötülük edene kötülüğü kadar ceza veririm yahut mağfiret ederim. Bana bir karış yaklaşana ben bir arşın yaklaşana da bir kulaç yaklaşırım. Bir kimse bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim. Bana ortak koşmayan bir kişi dünya kadar günah ile bana gelse dahi ben onu o kadar mağfiretle karşılarım buyurmuştur.

0: İbn Abbas ve Enes bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Adem oğlunun bir vadi altını olsa ikincisini ister. Onun ağzını topraktan başka bir şey doldurmaz. Allah tövbe edenin tövbesini kabul eder. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ehli kitap size selam verdiğinde ve aleyküm size de demekle yetinin buyurmuştur. Ata bin Ebu Rebah'tan rivayet edilmiştir. İbni Abbas radıyallahu anh bana cennetlik bir kadını sana göstereyim mi dedi. Ben de evet göster dedim. O işte şu siyahi kadındır. Bu kadın peygambere sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve saram tutuyor ve bedenim açılıyor. Benim için Allah'a dua etsen dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ister sabret, cennetlik ol, istersen sana afiyet vermesi için Allah'a dua edeyim dedi. Bunun üzerine kadın, öyleyse sabredeyim. Fakat bedenim açılıyor. Hiç değilse bedenimin açılmaması için dua buyur dedi. Peygamber de sallallahu aleyhi ve sellem onun için dua etti. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece kalkar ve ayakları şişinceye kadar namaz kılardı. Bir seferinde, ya Resulallah, niçin böyle yapıyorsun? Allah senin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışlamıştır dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Ben şükreden bir kul olmayı isteyemez miyim?
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Allah Resulü bir Medine sabahında yine ashabıyla oturuyor, onlarla sohbet ediyordu. Bir ara durdu ve "Şimdi yanımıza cennetlik bir adam geliyor," dedi. Sahabeler kimin geleceğini merak ederken Ensardan bir zat çıka geldi. Sakalından aldığı abdestin suyu damlayan, terliklerini eline almış bir sahabiydi bu. Başka bir gün ashabıyla otururken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine aynı şeyi söyledi. "Şimdi yanımıza cennetlik bir adam geliyor."

Gelen yine aynı şahıstı. Üçüncü günde aynı olay tekrar etti. Hazreti Peygamber o günkü sohbetini bitirip meclisten ayrılınca sahabiler de dağılmaya başladı. Genç sahabilerden Abdullah bin Amr, Hazreti Peygamber'in cennetlik olduğunu söylediği zatın peşine düştü. Onu cennetlik yapan şeyi öğrenmek istiyordu. Fakat soruyu doğrudan bu şekilde de soramazdı. Aklına bir çare geldi. Gidip o zata, "Babamla tartıştık. 3 gün eve gitmeyeceğime yemin ettim. Eğer uygun görürsen bu süre geçene kadar seninle kalabilir miyim?" diye sordu. Cennetlik sahabi Abdullah'ın bu teklifini kabul etti. Üç gün boyunca adamın davranışlarını takip eden Abdullah, onun gece namazına kalktığını görmediğini, sabah namazına kadar uyuduğunu, sadece yatağında sağa sola dönerken Allah'ı zikrettiğini ve tekbir getirdiğini fark etti. O günleri anlatırken de şöyle dedi: "Konuşmalar esnasında sadece güzel şeyler söylediğini işittim. 3 gece geçince yaptığı ibadetleri neredeyse küçümseyecektim." Bunun üzerine ona dedim ki, "Aslında ben babamla tartışmadım. Ancak Hazreti Peygamber tam 3 kere cennetlik bir adam geliyor dedi. 3'ünde de sen çıktın geldin. Ben de senin yanında kalıp ne yaptığını görmek ve aynısını yapmak istedim. Ancak görüyorum ki sen çok fazla bir şey yapmıyorsun. Seni Efendimizin söylediği bu dereceye ulaştıran da nedir?" Cennetlik adam sakince, "Sadece gördüklerin," dedi. Bu cevap üzerine yanından ayrıldım. Fakat çok uzaklaşmadan beni geri çağırdı ve şöyle dedi: "Ancak bir şey daha var. Ben kalbimde hiçbir Müslümana karşı kin, nefret ve samimiyetsizlik bulundurmam ve Allah'ın kendisine ihsanda bulunduklarından dolayı hiç kimseye haset etmem." Bunun üzerine Abdullah bin Amr dedi ki: "İşte seni yücelten budur. Bizim yapamadığımız da budur."

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetimi yahut insanları sıkıntıya düşürmekten korkmasaydım onlara her namaz vaktinde ağızlarını ve dişlerini temizlemelerini emrederdim buyurmuştur. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Şehit dışında cennete girip de bütün dünya kendisine verilse dahi

kalkıp namaz kılan ve eşini uyandıran, eşi kalkmak istemediğinde yüzüne su serpen adama Allah rahmet etsin. Yine gece kalkıp namaz kılan, sonra kocasını uyandıran ve uyanmak istemediğinde yüzüne su serpen kadına da Allah rahmet etsin. Hemmam bin Haris'in Miktat'tan radıyallahu anh rivayet ettiğine göre bir gün bir adam Hazreti Osman'ı övmeye başlayınca orada bulunan Miktat diz çökerek öven kişinin yüzüne ufacık taşları atmaya başladı. Bunun üzerine Hazreti Osman ne yapıyorsun deyince o da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanları övüp duranları gördüğünüz zaman yüzlerine toprak saçın buyurdu dedi. Ebu Hureyre ve Ebu Said el-Hudri'nin radıyallahu an naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir topluluk Allah'ı zikretmek için bir araya gelirse melekler onları kuşatır. Rahmet onları sarar ve üzerlerine sekinet, huzur iner. Allah yanındakilere, meleklere onlardan övgüyle söz eder.

Mülkiyet. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim hakkı olmadığı halde bir karış yer alırsa, Allah kıyamet günü 7 kat yeri onun boynuna dolar. Medineliler arasında darb-ı mesel olmuştu Erva bin Üveys. Onlar birine beddua edecekleri zaman, Allah Erva'yı âmâ ettiği gibi seni de âmâ etsin derlerdi. Erva bir gün evinin arazisinin bir kısmına tecavüz ettiğini iddia ettiği Said bin Zeyd'i Muaviye döneminde Medine valisi olan Mervan bin Hakem'e dava etmişti. Said bin Zeyd onun bu suçlamasına karşı Resulullah'ın sözünü işittikten sonra ben onun arazisini işgal edeceğim öyle mi diyerek kendisini savundu. Kendisine peygamberden ne duydun diye sorulunca Said, Resulullah'ın kim hakkı olmadığı halde bir karış yeri alırsa kıyamet günü o arazi 7 kat yerin dibine kadar o adamın boynuna dolanır buyurduğunu işittim dedi. Bunun üzerine Mervan da bundan sonra senden başka bir delil istemiyorum dedi. Sonra Said, ey Allah'ım eğer bu kadın yalan söylüyorsa onun gözünü kör et ve onu o arazisinde öldür diye beddua etti. Rivayetlere göre kadın ölmeden önce kör oldu. Kör haliyle duvarlara tutunarak dolaşırken bana Said bin Zeyd'in bedduası dokundu diyordu. Sonra kendi arazisinde dolaşırken bir kuyuya düştü ve bu kuyu onun mezarı oldu. Buna benzer başka bir olayda da Hazreti Ayşe, Abdurrahman bin Avf'ın oğlu Ebu Seleme'ye Resulullah'ın başkasının arazisini haksızlıkla ele geçirmekle ilgili uyarısını hatırlatır. Buna göre Ebu Seleme ile bazı kişiler arasında bir arazi konusunda husumet vardı. Ebu Seleme durumu Hazreti Ayşe'ye gidip anlattığında Hazreti Ayşe ona şu tavsiyede bulundu.

Ey Ebu Seleme, sen buradan sakın. Çünkü Resulullah kim bir karış kadar toprak için zulmederse, kıyamet gününde 7 kat toprak onun boynuna dolanır buyurmuştu. Söz konusu şahıslar arasında geçen dava ile İslam'ın ilk dönemlerinden itibaren kişilere mülkiyet hakkının tanındığı apaçık ortadadır. Hatta hakkı gasp edilen şahısların hak arama mücadelesi özel mülkiyetin hukuki olarak koruma altına alındığını da göstermektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabına özel mülkiyetin dokunulmaz olduğunu anlatırken herkesin kendisine ait mülkü olabileceğini ilan etmektedir. Sahabeden Kays bin Asım'ın ölmeden önce oğluna yaptığı vasiyette Müslümanlara bu konuda yol gösterir niteliktedir. O şöyle demişti: "Siz iyilik yapmak için mal kazanın. Çünkü mal iyi kimse için şeref sebebidir ve onun sayesinde namerde muhtaç olunmaz." Her şeyden evvel mülkiyet, dinimizin izin verdiği çalışma, miras ve ticaret gibi meşru bir yoldan elde edilmiş olmalıdır. Sonradan emek harcanarak kazanılan şeylerde olduğu üzere miras gibi doğuştan gelen bir takım haklara sahip olmak da Müslümanlar için meşrudur ve dokunulmaz olarak kabul edilmiştir. Hazreti Peygamber'in veda haccında hastalanan Sa'd bin Ebi Vakkas'ı ziyaret esnasında yaptığı tavsiye, miras yoluyla kazanılan mülkiyetin meşruluğunu gösterir. Buna göre Sa'd, bir tek kızından başka kendisine varis olacak kimse olmadığını, bu nedenle malının çoğunu sadaka olarak dağıtmak istediğini söyler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "Varislerini zengin bırakman, insanlara el açan fakirler olarak bırakmandan daha iyidir. Allah'ın rızasını kazanmak için vereceğin her nafaka, hatta hanımının ağzına koyduğun her lokma sana sevap kazandırır." buyurarak Sa'd'ı bu fikrinden vazgeçirir ve sahip olduğu malın kendinden sonra mirasçılarının tasarrufuna geçeceğini açıklar. Mirasla ilgili, ana, baba ve akrabaların miras olarak bıraktıklarından erkeklere bir pay vardır. Ana, baba ve akrabaların bıraktıklarından kadınlara da bir pay vardır. Allah bırakılanın azından da çoğundan da bunları farz kılınmış birer hisse olarak belirlemiştir. İşte bu gibi ayetler mirasla elde edilen mülkiyetin meşru kabul edildiğini göstermektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin birçok kez bağış yoluyla ashabını mülk sahibi yaptığı ve ashabın da bu yolda elde ettikleri mallar üzerinde tam bir tasarruf sahibi oldukları görülmektedir. Örneğin Peygamberimiz El-Kabeliye isimli bir nahiyenin madenlerini deresiyle tepesiyle Bilal bin Haris el-Müzeni'ye bağışlamıştır. Ayrıca ona Kudüs Dağı'nın ziraate elverişli olan yerlerini de vermiştir. Rivayette Resulullah'ın "Bismillahirrahmanirrahim, bu Allah'ın Resulü Muhammed'in Bilal bin Haris el-Müzeni'ye verdiği yerleri bildiren bir vesikadır. Deresiyle tepesiyle El-Kabeliye nahiyesini ve Kudüs Dağı'nın ziraate elverişli olan yerlerini ona bağışlamıştır. Ona hiçbir Müslümanın hakkını vermemiştir" ifadelerini içeren yazılı bir belgeyi Bilal'e verdiği de bildirilmektedir. Allah Resulü ayrıca annesine bağışladığı hurma bahçesini annesi öldükten sonra diğer kardeşleriyle paylaştırmadan tekrar kendi üstüne almak isteyen birine "o bahçe hayatında da ölümünde de kadına aittir" buyurarak hibenin mülk edinmenin meşru yollarından biri olduğunu ortaya koyar. Mülkiyet edinmede en güzel yolsa alın teriyle bir emek karşılığında kazanılan maldır. Dinimiz mülkiyet hakkı konusunda kadın ve erkeği eşit kabul eder. İnsan için ancak çalıştığı vardır ayet-i kerimesi, kadın erkek herkesi kapsamaktadır. Bu nedenle kadınların da mülk sahibi olmaları doğal kabul edilmiştir. Erkeklere kazandıklarından bir pay, kadınlara da kazandıklarından bir pay vardır ayeti kerimesi de, kadının mal mülk sahibi olma hakkını açıkça ortaya koymaktadır. Dolayısıyla
aile içinde de özel mülkiyet, diğer bir ifadeyle karı kocanın kendilerine ait mülkiyet hakları vardır. Kadın ve erkek kendi mallarından istediği gibi tasarrufta bulunma hakkına sahiptir. Ve bunun için herhangi bir kimseden izin almak zorunda değildirler. Hırsızlık, kumar, rüşvet, ihtikar ve faiz gibi İslam dininin helal saymadığı yolları kullanarak mülkiyet edinmekse meşru değildir. Aranızda birbirinizin mallarını haksız yere yemeyin. İnsanların mallarından bir kısmını bile bile günaha girerek yemek için onları hakimlere rüşvet olarak vermeyin ayeti kerimesinde de bildirildiği gibi, haksız olarak kazanç elde etmek üzere farklı yollara başvurmak yasaklanmıştır. Dinimiz mülkün meşru bir şekilde kazanılmasını istemekle kalmamış, onun meşru olmayan yollarda kullanılmasını ve israfı da yasaklamıştır. Ayrıca kişinin mülkiyetini elinde bulundurduğu malı diğer insanları zorda bırakacak şekilde kullanması ya da saklaması tasvip edilmemiş, piyasada sıkıntı olduğu bir zamanda malın bir köşede bekletilip piyasaya sürülmemesi, yani ihtikar, hoş görülmemiştir.

Ubade bin Samit'in torunu Ubade bin Velid, babasıyla birlikte bilgi edinmek için Ensar'dan bir kabileye gitmişlerdi. Orada ilk önce Akabe biatına, ardından da Bedir'e katılan bir sahabi olan Ebu'l-Yeser'le karşılaştılar. O sırada Ebu'l-Yeser'in üzerinde bir çizgili hırkayla bir de meafirden yani Yemen dokumasından bir elbise vardı. Hizmetçisinin üzerindeki kıyafet de aynıydı. Ubade, Ebu'l-Yeser'e, "Amca, hizmetçinin çizgili elbisesini alsan da ona kendi meafirden olan kumaşını versen, yahut onun meafir hırkasını alsan da kendi çizgilini ona versen, senin üzerinde bir hulle, takım elbise, onun üzerinde de bir hulle olurdu," dedi. Bunun üzerine Ebu'l-Yeser, Ubade'nin başını okşayıp, "Allah'ım, buna bereket ver," diye dua ettikten sonra, "Ey kardeşimin oğlu, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, onlara kendi yediklerinizden yedirin ve kendi giydiklerinizden giydirin buyurduğunu şu iki gözüm gördü, şu iki kulağım işitti ve şu kalbim belledi," dedi. Bu arada kalbini işaret etti ve devam etti. "Dünya malından ona vermem, kıyamet gününde onun benim iyiliklerimden almasından bence daha önemsizdir."

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Said el-Hasan el-Basri anlatıyor. Aiz bin Amr radıyallahu anh, Ubeydullah bin Ziyad'ın yanına girdi ve "Oğlum, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem yöneticilerin en kötüsü zorba olanlardır" dediğini işittim. "Sen sakın onlardan olma" dedi. İbn-i Ziyad Aize, "Sen otur, zira sen Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarının döküntülerindensin" dedi. Aiz bin Amr, ashab içinde değerli değersiz ayrımı yapılamayacağından şöyle dedi: "Onların döküntüleri mi olur? Döküntüler onlardan sonrakiler veya onlardan başkaları arasında olur" dedi.

Übade bin Samit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insan eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerike leh ve enne Muhammeden abduhu ve resuluhu der. İsa'nın Allah'ın kulu, elçisi ve onun Hazreti Meryem'e ilka ettiği sözü olup, Allah tarafından yaratılmış bir ruh olduğuna, cennet ve cehennemin hak olduğuna şehadet ederse, Allah o kimseyi amellerine göre cennete koyar.''

Sa'd bin Ebu Vakkas radıyallahu anh anlatıyor. 6 kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bulunuyorduk. Müşrikler peygambere sallallahu aleyhi ve sellem, "Bunları kov ki bize karşı bir haddini bilmezlik etmesinler," dediler. Orada benimle İbn Mesud ve Hüzeyl kabilesinden bir zat, Bilal ve ismini söylemeyeceğim iki kişi daha vardı. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem gönlüne bazı şeyler doğdu ve içinden müşriklerin teklifi yönünde bazı düşünceler geçirdi. Bunun üzerine Allah Teala, Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam ona dua edenleri yanından kovma mealindeki ayeti indirdi.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İsrailoğulları arasında bozgunluk ilk defa şöyle başladı. Onlardan biri günah işleyen birine rastlayınca, "Be adam, Allah'tan kork, yapmakta olduğun işi bırak, zira o iş sana helal değildir," derdi. Ertesi gün yine o adama aynı işi yaparken rastlar. Fakat o adamla yiyip içmekten ve onunla oturup kalkmaktan çekinmezdi. Onlar böyle yapınca Allah Teala kalplerini birbirine benzetti. Sonra İsrail oğullarından inkar edenler Davud ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlendiler. Çünkü onlar isyan etmiş ve hadlerini aşmışlardı. İşledikleri herhangi bir kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmamışlardı. Yaptıkları ne kötüydü. Onlardan birçoğunun inkar edenleri dost edindiklerini görürsün. Nefisleri kendilerine ne kötülükler yaptırmış. Allah da bu yüzden onlara gazap etmiştir. Onlar azap içinde ebedi kalacaklardır. Eğer Allah'a, peygambere ve ona indirilene, Kur'an'a inanıyor olsalardı, onları, müşrikleri dost edinmezlerdi. Fakat onların çoğu fasık kimselerdir mealindeki ayeti okudu, sonra da şöyle buyurdu. Hayır, vallahi ya iyiliği emredersiniz ve kötülükten sakındırırsınız, zalimin zulmetmesine engel olur, onu hakka çevirir ve hak üzerinde durdurursunuz, ya da Allah kalplerinizi birbirine benzetir, sonra sizi de İsrail oğullarını lanetlediği gibi lanetler. Bu metin Ebu Davud'un olup Tirmizi'nin ibaresi de şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İsrail oğulları günaha daldıkları zaman alimleri onları nehyettiler. Ancak İsrail oğulları günah işlemekten vazgeçmediler. Sonra alimler

Müminler onlarla beraber oturdular ve onlarla yiyip içmeye devam ettiler. Bundan dolayı Allah Teala onların kalplerini birbirine benzetti. Davud ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle onlara lanet etti. Bu iş onların boyun eğmemeleri ve zulmetmeleri yüzünden oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dayanmakta olduğu yerden doğrulup oturdu ve "Hayır, bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, onları hakka boyun eğdirmediğiniz sürece bu böyle olacaktır." buyurdu.

0: Cabir'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 5 vakit namaz birinizin kapısı önünde akan ve içinde her gün 5 kere yıkandığı suyu bol bir nehir gibidir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cemaatle kılınan namazın bir rekatına yetişen, cemaatle namaza yetişmiş olur.

düşmanlarına korku saldığı için Allah'ın kılıcı lakabına layık görülen kahraman sahabi Halid bin Velid, uykularını kaçıran korkulu rüyalar görmeye başlamıştı. Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem, gördüğü kabuslardan kurtulmak için kendisine gelen Halid'e, yatağına girdiğin zaman şöyle dua et: Allah'ın gazabından, azabından, kullarının kötülüklerinden, şeytanların ayartmalarından ve yanıma yaklaşmalarından, Allah'ın tam kelimelerine, hükmüne ve iradesine sığınırım, dedi. Halid bin Velid bu duayı okumaya başladıktan sonra endişelerinden kurtulmuştu. Öyle ki Hazreti Ayşe'nin aktardığına göre birkaç gün geçtikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelerek şöyle demişti: Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın elçisi. Öğrettiğin duayı hiç aksatmadan okudum ve hiçbir şeyim kalmadı. Hatta şu an gece vakti kafesindeki bir aslanın yanına girsem yine de korkmam.

0: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Kimin muhaciriyiz? Ömer bin el-Hattab'ın aktardığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ameller niyete göredir. Herkes sadece niyetinin karşılığını alır. Kim Allah ve Resulü için hicret ederse, hicreti Allah ve Resulüne olmuştur. Kim de erişeceği bir dünyalık veya evleneceği bir kadından dolayı hicret ederse, hicreti hicretine sebep olan şeyedir. Her şeylerini arkalarında bırakıp yollara düştüler. Varlıklarını terk edip yokluğa talip oldular. Kendi memleketlerinin sakinleri iken başka bir diyarda muhacir olmayı tercih ettiler. Onlar artık Allah ve Resulü uğruna çıkılan kutlu bir göçün kahramanlarıydılar. Ancak şüphesiz onlar için vatanlarından, ailelerinden, evlatlarından ayrılmak kolay değildi. Öyleyken vatanlarını terk edip en sevdiklerinden ayrılmayı göze almalarının sebebi neydi? Neydi Allah Resulü'nün dudaklarından çok sevdiği Mekke'si için "Senden zorla çıkarılmış olmasaydım seni asla terk etmezdim" sözlerinin dökülmesine sebep olan? Hazreti Ebu Bekir mağarada Süreka'yla, Hazreti Ali ise Resulullah'ın yatağında en azılı düşmanlarıyla karşılaştıran sebep neydi? Yiğitlerin cesaretini sınayan, en cesur olanların kalplerine korku düşüren, Rahman'ın muhacirlerinin ise ancak imanını artıran hicret kimin içindi? Allah ve Resulü uğruna yola düşenler için hicret bir milat, zamana düşülen bir işaretti. Artık onlar için zaman, hicretten önce ve sonra olarak ikiye ayrılmıştı. Hicretle İslam'ın muhacirleri, Resulullah'ın ayak izlerini takip ederek Yesrib'i, medeniyetin merkezi Medine eylemişlerdi. Peki Mekke'den Medine'ye yol alan herkes, hicrete bu anlamı yüklemiş miydi? Rahman'ın muhacirlerinin gözünde bir peygamber ibadeti olan hicret, aralarından bir kişi için sadece bir göçten ibaretti. O, Mekke'den Medine'ye sevdiği bir kadına kavuşmak, onunla evlenebilmek için göç etmişti. İlk Müslümanlardan ve ilk muhacirlerden olan Ümmü Kays bin Mihsan, Medine'ye hicret edince, onunla evlenmek amacını taşıyan bir sahabi de onun ardından Medine'ye gitmişti. Hicretinin gayesi Ümmü Kays olduğundan, bundan böyle ona Ümmü Kays'ın muhaciri denilmişti. Rivayete göre bu olay üzerine Allah Resulü şöyle buyurdu. Ameller niyete göredir. Herkes sadece niyetinin karşılığını alır. Kim Allah ve Resulü için hicret ederse, hicreti Allah ve Resulünedir. Kim de erişeceği bir dünyalık veya evleneceği bir kadından dolayı hicret ederse, onun hicreti de hicretine sebep olan şeyidir. Sevgili Peygamberimizin bu mübarek sözleri bugün muhataplarına şu soruları hatırlatıyor. Kimlerin, nelerin muhaciriyiz bugün? Hicretimiz kimin için? Adımlarımız kimin izini takip ediyor? Kimin için gece gündüz demeden yollara düşüyor, yolculuğun zahmetine katlanıyor, cefasını çekiyoruz? Yolculukta döktüğümüz terler kimin uğruna? Para mı, güç mü, itibar mı, aşk mı, şöhret mi? Yoksa rızaullah mı menzilimiz? Hakka mı, batıla mı, kesrete mi, vahdete mi dönük yüzümüz? Yolculuğumuz nereye? Nereye gidiyoruz? Daha da önemlisi, hicretimiz esnasında niyetimiz ne? Kalbimizde ne taşıyoruz? Kalbimizde taşıdığımız niyete göre yolculuğumuz kutlu bir göç, bir destan, ihlasın, sadakatin, kulluğun bir ifadesi olabilir. Çünkü bütün davranışlara anlam katan, onları Allah katında değerli kılan niyetlerdir. Niyetler, amellerin ruhudur. İnsanın bu ruhu hissetmesi ise ancak kendisine yaklaşmasıyla, içine, özüne, gönlüne bakmasıyla mümkündür. Eğer kişi kendisine yabancılaşmamışsa, aynadaki suretini hala tanıyabiliyorsa, gözleri kalbindekileri göremeyecek kadar körleşmemişse, kalbindeki niyetlerini idrak edebilir. Kalbin niyetlerin mahalli olmasından dolayı Resul-i Ekrem, Allah sizin dış görünüşlerinize ve mallarınıza bakmaz, kalplerinize ve amellerinize bakar buyurarak onun nazargahı ilahi oluşuna dikkat çekmiştir. Niyetler amellere açılan kapılardır ve ancak niyet hayır olduğunda akıbet hayır olabilir. Niyetlerin temizliği, arınmışlığı ve halis oluşu kadar amellerimiz ihlaslı sayılabilir. Bu yüzden Rabbimiz ancak samimi bir şekilde ve kendi rızası gözetilerek yapılan amelleri kabul eder. Dini yalnız Allah'a has kıldığımızda, Rabbimize karşı samimi bir kulluk sergilediğimizde davranışlarımız onun için bir değer arz eder. Niyetlerimizde rızayı hakkı gözetmediğimizde, niyetimizi salih kılamadığımızdaysa salih amellerden de söz edilemez. Bu durumda ruhumuzun miracına sebep olması gereken namazlarımız bizleri kötülüklerden alıkoyamaz. Oruçlarımız artık bizim için bir kalkan değildir. Sadece açlık ve susuzluktan ibarettir. Kurbanlarımız Rabbimize kurbiyete vesile olamaz. Elimizde kalan sadece onların etleri ve kanlarıdır. İhlasın yerini gösteriş, samimiyet

yerini riya almışsa, sağ elimizin verdiğini sol elimizin bilmemesi gereken fedakarlıklarımızı herkes biliyorsa, o vakit sadakalarımız Rabbimize sadakatimizi ifade etmekten çok uzakta demektir. Gösteriş malzemesi yapılan sadakalar ömrümüze bereket getirmekten ziyade bizi çoraklaştırır. Riya ile safiyetini kaybeden ameller, Rabbimizin katında üzerinde az bir toprak bulunan ve şiddetli yağmura maruz kalınca çıplak hale gelen kayaya benzer. Halis ameller, riya ile gösteriş arzusuyla desinler diye yapılarak kirletildiğinde anlamını kaybeder. Samimiyet olmadan değerler değerini yitirir. Cömert desinler diye infakta bulunan, alim desinler diye ilim tahsil eden, kahraman desinler diye savaşan kimsenin çabasının hiçbir kıymeti yoktur. Hatta bu kimseler sahte niyetlerle yapılan sahte amellerinden ötürü ahirette hüsrana uğrayacaklardır. Çünkü ihlası, samimiyeti bilmeyene insanlar alim dese de hakiki cahil odur. Gönlünü Rabbinin rızası ile zenginleştirmeyenin adı zengin olsa da hakikatte o insanların en yoksuludur. Samimiyetsiz secdelerle abid, dünyaya gönül bağlayarak zahit, Ümmü Kaysar'a hicret ederek muhacir olunmaz. Gerçek muhacir, her şeyden önce dünyaya ve dünyalıklara dair her şeyi terk ederek ihlasa hicret edendir. Uzaklarda bir yerlerde, boynu bükük bir halde ihlas bizi bekliyor. Riyadan, kibirden, iki yüzlülükten uzaklaşıp samimiyetin kapısını ne zaman çalacağız? Kulluk gösterilerinden, gösteriş bağımlılığından uzaklaşıp ihlas ve takvanın gönlünü ne zaman alacağız? Sahi, yolculuğumuz nereye? Bizler kimin muhaciriyiz?

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: büyük günahlar işlenmedikçe 5 vakit namazla 2 cuma namazı aralarında işlenen küçük günahlara kefarettir. Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Habibim, dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana 3 şeyi tavsiye etti ki yaşadığım müddetçe bunları bırakmayacağım. Her ay 3 gün oruç tutmamı, kuşluk vaktinde 2 rekat namaz kılmamı ve vitir namazını kılmadan uyumamamı tavsiye etti. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ergenlik çağına gelmiş herkesin cuma günü boy abdesti alması gerekir buyurmuştur. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayvanların bağlanıp atış ve benzeri şeyler yapılarak öldürülmesini yasakladı demiştir. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne dersiniz? Kapısının önünde bir nehir bulunan kimse o nehirde günde 5 defa yıkansa bedeninde kirden eser kalır mı dedi. Sahabiler hiçbir eser kalmaz diye cevap verdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte 5 vakit namaz da buna benzer. Allah 5 vakit namaz sayesinde günahları siler buyurdu.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Huzeyfe radıyallahu anh şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize altın ve gümüş kaptan yiyip içmeyi, ipek ve atlastan yapılmış elbiseler giyinmeyi ve bunların üzerinde oturmayı yasakladı. Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yere girmek için izin almak ancak evin özel hallerinin görülmemesi içindir buyurmuştur. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala kulunun yemek yedikten yahut bir şey içtikten sonra kendisine hamd etmesinden dolayı hoşnut olur. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem konuşurken maksadı rahat anlaşılsın diye sözlerini bazen 3 defa tekrarlardı. Bir topluluğa rastladığında onlara selam verir ve 3 kere tekrar ederdi. Hüseyin bin Vahvah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Talha bin Bera bin Azib radıyallahu anh hastalandığında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu ziyarete gitti ve şöyle dedi: "Görüyorum ki Talha ölmek üzere. Ölürse bana haber verin ve defin işlemini çabuk yapın. Çünkü bir Müslümanın cesedinin ailesinin yanında fazla bekletilmesi uygun değildir."
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, her kim şehit olmayı Allah'tan samimiyetle isterse, yatağında ölse bile Allah onu şehitlerin derecesine ulaştırır, dedi.
4: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
5: وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللّٰهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللّٰهُ وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللّٰهُ وَمَا اُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَاَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ
4: Kim dilenmekten çekinir, iffetli davranırsa Allah onun iffetini artırır. Kim tok gözlü olmak isterse Allah onu başkalarına muhtaç olmaktan kurtarır. Kim de sabretmeye gayret ederse Allah ona sabır verir. Hiç kimseye sabırdan daha hayırlı ve büyük bir lütufta bulunulmamıştır. Allah Teala bazı insanlara dünya nimetlerini daha bol vermiş, onları mallarıyla sınamayı dilemiştir. Zenginlerin mallarında ihtiyaç sahiplerinin de hakkı vardır. Ve muhtaç kimseler bazen kendilerinden daha iyi durumda olanlardan yardım talep edebilirler. Sevgili Peygamberimiz, isteyenlere küçük de olsa bir şeyler verilmesini tavsiye etmiştir. Yarım hurmayla da olsa fakiri boş olarak geri çevirme. Alın teriyle geçinme imkanı varken dilencilik yapmak ve bunu bir mesleğe dönüştürmek İslam'ın onaylamadığı bir davranıştır. Özellikle geçimini temin etmekle sorumlu olduğu çocuğunu dilendirmenin vebali daha büyüktür. Bu hem çocuğu istismar etmektir hem de onların eğitim hakkını elinden almaktır. İnsan için sadece çalıştığının karşılığı olduğunu, tüm canlıları rızıklandıracağını haber veren Rabbimiz, tembellik edip başkasından yardım istenmesini hoş karşılamaz. Çok ısrar edip karşısındakini vermek zorunda bırakmaksa zulümdür. Sevgili Peygamberimiz, verince öven, vermeyince yeren, dilencilik yapan ve bu konuda ısrarcı olan kişileri Allah'ın sevmediğini belirtir. Kişinin iplerini alıp dağa gitmesi, oradan sırtında bir deste odun getirip satması, onun için insanlara gidip dilenmesinden daha hayırlıdır. İnsanlar istediğini verseler de, vermeseler de buyuran Allah Resulü, insanların içinde bulundukları şartlara göre mutlaka bir gelir elde edeceklerine işaret eder. Bu konuda sahabe de bizlere örnektir. Her şeyini Mekke'de bırakarak inancı uğruna Medine'ye hicret eden Müslümanlardan Abdurrahman bin Avf, Medine'deki Ensar kardeşlerinden bir şey istememiş, rızkını kazanmak için eline aldığı iple pazara gidip çalışmaya başlamış ve kısa bir süre sonra Medine'nin zenginlerinden biri olmuştur. Zira o, Peygamberimizden, "Veren el, alan elden daha hayırlıdır" ilkesini öğrenmiş ve hayatına aktarmıştır. 40 hadiste sosyal hayat.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Hüsnü Hal.
6: Hikayeler böyle başlar. Bahar gelir ve uçar kuşlar. Bahar ve kuşlar hep aynılar. Gelecek, konacak ve uçup uzaklaşacaklar. Pencere önünde çiçekler, belli ki kuşlar gelecekler. Kuşlar işte, hep aynılar. Her zamanki gibi sakarlar. Alışamadılar bir türlü şu camlara. İşte geldi bahar. Yine uçmaya başladı kuşlar. Ama biri, belki de aralarından en küçükleri, görmemiş camı, çarpmış ve düşmüş. Toprakta hareketsiz yatıyor. Gözleri yarı açık. Üstelik kanadı da kırık. Bir adam, belli ki evin sahibi, kendine kızıyor. Çalan kimse yok diye kapımı, kuşlara da mı kapamalı camları? Avuçlarını alıyor minik serçeyi. Titriyor adamın elleri ve de kuşun kalbi. Götürdü eve, sardı yumuşak bir beze. Birkaç damla su, biraz da ekmek. Kuş cana geldi gelecek. Günler geçecek, bahar bitecek ve kuş gidecek. Zaman geçecek, vakit gelecek ve ömür tükenecek. Kim ne ettiyse ettiğini görecek. Ancak merhamet edene merhamet edilecek.

Ebu Derda radıyallahu anh, Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken işittiğini bildirmiştir. Müslüman bir kul, yanında olmayan kardeşi için dua ederse, melek, onun için istediğinin aynısı sana da verilsin der.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem dedim ki, ya Resulallah, görüyoruz ki en faziletli amel cihattır. Öyleyse biz hanımlar neden cihad etmiyoruz? Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, unutmayın ki cihadın en üstünü kabul olunan hacdır buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her işittiğini söylemesi kişiye yalan olarak yeter. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Biriniz namaz kıldığı yerde abdestini bozmadan oturduğu müddetçe melekler ona Allah'ım o kimseyi bağışla, Allah'ım ona merhamet et diye dua ederler.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazında şöyle dua etmiştir. Allah'ım, onun Rabbi sensin. Onu yaratan ve hidayet edip ona İslam'ı lütfeden sensin. Onun ruhunu kabzeden sensin. Onun gizli ve açık hallerini en iyi bilen de sensin. Biz onun affını istemek için sana geldik. Sen onu bağışla.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 7 sınıf insan vardır ki Allah onları hiçbir gölgenin, himayenin bulunmadığı günde arşın gölgesinde gölgelendirir, yani himaye eder. Adaletli devlet başkanı, Allah'a ibadet ederek yetişen genç, gönlü mescitlere bağlı olan kimse, Allah için birbirini seven ve bu şekilde bir araya gelip bu sevgiyle ayrılan iki dost, mevki sahibi güzel bir kadının birlikte olma isteğine "Ben Allah'tan korkarım" cevabını veren kimse, sağ elinin verdiği sadakayı sol eli bilmeyecek kadar gizli veren kimse, tenha yerlerde Allah'ı zikrederek gözleri yaşla dolup taşan kimse.

İbni Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanlıktaki hangi davranış, amel daha hayırlıdır diye sordu. Resulullah, yemek yedirmen, tanıdığın ve tanımadığın herkese selam vermendir buyurdu.

Ebu Hureyre'nin radiyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Allah rahmeti 100 parçaya bölmüştür. 99'unu kendi katında tutmuş, bir parçasını da yeryüzüne indirmiştir. İşte bu bir parça ile yaratılmışlar birbirine şefkat eder. Hatta hayvan yavrusunu emzirirken incitirim korkusuyla ayağını bu rahmetle kaldırır. Bir rivayette ise şöyledir. Allah Teala'nın 100 rahmeti vardır. Bunlardan birini cin, insan, hayvanat ve haşerat arasına indirmiştir. Onlar bu yüzden birbirlerine sevgi, şefkat ve merhametle muamele ederler. Bununla bir yabani hayvan yavrusunun üzerine titrer. Allah Teala 99 rahmeti de kullarına merhamet etmek için kıyamet gününe bırakmıştır.

0: Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Amca oğullarımdan ikisiyle birlikte Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldik. Onlardan biri, "Ya Resulallah, Yüce Allah'ın size verdiği görevlerden birine beni tayin etseniz," dedi. Diğeri de buna benzer bir talepte bulundu. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Vallahi biz bu görevi bizden talep eden ve ona hırs gösteren kimselere vermeyiz," buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Amellerin en faziletlisi Allah için sevmek ve Allah için nefret etmektir."
1: Hadislerin hikayeleri.
3: Ver şunları. Ver dedim sana.
4: Bırak ne olur. Sen de biliyorsun onlar benim alın terim.
3: Hiçbir şey alamazsın yanına. Onlar Mekke'nin ve Mekke'de kalacak abi.
5: Kim o?
6: Aç kapıyı, benim.
5: Ne oldu, bir şey mi oldu?
6: İçeri gir, kapat kapıyı, kapat. Çabuk ol, hemen hazırlan, gidiyoruz.
5: Ne oluyor, ne oluyor Allah aşkına, ne bu telaş?
6: Hemen gitmemiz lazım.
5: Nereye, neden?
6: Artık burada kalamayız, Medine'ye gidiyoruz. Çabuk ol, hadi.
5: Tamam tamam, sakin ol. Ne alacağız yanımıza?
6: Yol için yiyecek alman yeterli.
5: Tamam tamam.
6: Kırbalar nerede, ben de suları doldurayım.
5: Duvarda asılı.
3: Açın, açın kapıyı.
6: Korkma korkma.
3: Açın dedim.
6: Ben konuşurum
3: onunla. Kapıyı açın.
6: Sen bir an önce hazırlanmaya bak.
3: Açın dedim size.
6: Evet, ne var, ne istiyorsunuz?
3: Siz de mi kaçıyorsunuz?
6: Evet, gidiyoruz.
3: Yalnız öyle her şeyi alıp gidemezsiniz. Burada olan burada.

0: bırakıp Medine'ye hicret eden bazı sahabiler fakir düşmüşlerdi. Bu sahabiler dertlerini anlatmak için Hazreti Peygamber'in yanına geldiler. Dertleri, nasıl geçinecekleri, fakirliklerinin ne zaman biteceği ve ne zaman eski varlıklarına geri kavuşabilecekleri değildi. Onlar daha başka şeylerden muzdariplerdi. Allah'ın Resulüne başka şeylerden dolayı gelmişlerdi. Hazreti Peygamber'in yanına geldiler ve anlatmaya başladılar.
1: Ya Resulallah, eskisi kadar varlıklı değilim, fakir düştüm. Lakin fakir olmak beni üzmüyor, hiç ağrıma gitmiyor. Ancak imrendiğim başka bir şey var.
2: Evet ey Allah'ın Resulü, başka bir şey için geldik. Derdimiz mal, mülk, altın ya da gümüş değil.
1: Varlıkla yapılan ibadetlerin hazrından ve sevabından mahrum kaldık ey Allah'ın Resulü.
2: Varlıklı olanlarımız hak yolda harcama yapabiliyor. İnsanlara yardım edebiliyorlar.
1: Lakin biz yapamıyoruz ya Resulallah. Onlar infak ettikleriyle cennetin en yüksek derecelerine talipler.
2: Evet, bizim namaz kıldığımız gibi onlar da namaz kılıyor. Bizim oruç tuttuğumuz gibi onlar da oruç tutuyorlar.
1: Fazla malları olduğu için de hac ve umre de yapabiliyorlar.
2: Cihad edebiliyor ve sadaka da verebiliyorlar. Bizimse sadaka verebilecek malımız yok.
1: İşte bizi üzen şey bu ya Resulallah. Bu ibadetlerden mahrum kalmak.
0: Kutlu Nebi sahabileri dinledi ve onlara tebessüm ettikten sonra size bir şey haber vereyim mi dedi.
2: Buyur ey Allah'ın Resulü söyle. Gönlümüzün huzuru senin güzel sözlerinde gizli.
0: Allah'ın Resulü dediğimi yaptığınız takdirde sizi sevapta geçenlere yetişirsiniz. Sizden sonrakilerden kimse de size yetişemez ve içinde bulunduğunuz toplulukta en hayırlı topluluk olursunuz dedi ve sözlerine ancak onlar da sizin yaptığınız bu tesbihleri yaparlarsa size yetişebilirler diye devam etti.
1: Bizi ibadette bu derece öne geçirecek tesbihler nelerdir ya Resulallah?
0: Nurlu Nebi merak içindeki sahabilere baktı ve her namazın peşinden ...33 kez tahmid elhamdülillah ve 33 kere tekbir Allahu Ekber demenizdir dedi.
2: Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Gönlümüzdeki sıkıntıyı giderdin. Bizi çok sevindirdin.
0: Fakir sahabiler tertemiz gönülleriyle ibadet hususunda varlıklı olanlara gıpta etmiş ve hem kendileri hem de onlar için Peygamber Efendimiz'den zikirler öğrenmişlerdi. Bu sahabiler ne Mekke'de geride bıraktıkları malları için dertlendiler ne de zenginlerin mallarına göz diktiler. Yüce Allah'ın lütfuyla ibadetlerini bereketlendirecek tesbihleri öğrendiler ve herkesin de öğrenmesine vesile oldular.

0: 9 yıl. Tam 9 yıl oldu.
1: Ama hala daha dünmüş gibi geliyor bana.
0: Yuvasından taşlanarak kovulan kuşlar gibiydik. Ağlamamak için dönüp son kez bakamamıştım bile.
1: Geri döneceğiz demiştim sana. Bak şimdi yeniden evimizdeyiz işte. Yine güzel Mekke'deyiz. Yine Kabe'nin yanı başındayız.
0: Çok şükür, çok şükür.
1: Elhamdülillah.
0: Yalnız duvarlar biraz çatlamış gibi.
1: Baksana, aynı ellerimiz gibi olmuşlar.
0: Ellerimizle yaptığımız duvarlar ellerimiz gibi çatlamışlar. Ne garip değil mi?
1: Bilmem, öyle mi? Belki ellerimiz de duvarlarımızla aynı topraktandır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisine bir bilgi sorulduğu halde bilgisini gizleyen kimsenin ağzına kıyamet günü ateşten bir gem vurulur. Numan bin Beşir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua ibadetin ta kendisidir buyurdu. Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Size amellerinizin en hayırlısını, Allah nezdinde en temiz olan, derecelerinizi en fazla yükselten ve sizin için altın ve gümüş infak etmekten ve harp meydanlarında düşmanlarınızla karşılaşıp onları öldürmenizden

0: veya onlar tarafından öldürülmenizden daha hayırlı olan amelleri haber vereyim mi diye sordu. Sahabiler evet dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'yı zikretmektir buyurdu.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İnsanların altın, gümüş ve benzeri madenleri gibi olduklarını görürsünüz. Cahiliye devrinde hayırlı olanlar, anlayışlı olduklarında İslam devrinde de hayırlıdırlar. Yönetim hususunda da insanların en hayırlıları, yöneticiliği hoş görmeyenlerdir. İnsanların en kötü olanları ise birine bir yüzle, diğerine de başka bir yüzle gelen iki yüzlü kimselerdir.

0: Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İlim tahsili için yola çıkan kimse dönünceye kadar Allah yolundadır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Esma binti Yezid radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem gömleğinin kolu bileğine kadar uzanırdı. Ebu Ya'la Şeddat bin Evs'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah bütün işlerinizi güzel ve özenerek yapmanızı emretti. Canlı bir varlığı öldürmeniz gerektiğinde ona eziyet vermeyecek şekilde güzelce öldürün. Bir hayvan kestiğinizde de güzelce kesin. Bıçağınızı iyice bileyin ve hayvana acı vermeyin.

Ebu Mes'ud, Ukbe bin Amr el-Bedri el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir topluluğa içlerinde Kur'an'ı en iyi okuyan kişi imam olsun. Eğer kıraatta eşit iseler, sünneti en iyi bilen, şayet sünnet bilgisinde de eşit iseler, en önce hicret etmiş olan, hicrette de eşit iseler, en yaşlı olan imam olsun. Bir adam misafiri olduğu kimseye imam olmasın ve izni olmadıkça da onun yerine oturmasın.

İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail'e "Bizi niçin daha çok ziyaret etmiyorsun?" dedi. Bunun üzerine "Biz ancak Rabbinin emriyle ineriz. Önümüzdekiler, arkamızdakiler ve bunlar arasındakiler hep O'nundur." mealindeki ayet nazil oldu.

0: radıyallahu anh anlatıyor. Sadaka ayeti nazil olunca biz de sadaka verebilmek için hamallık yapıp sırtımızda yük taşımaya başladık. Bir gün bir adam geldi ve o kadar çok sadaka verdi ki bazıları gösteriş yapıyor dediler. Başka biri geldi, bir sağ miktarı hurma verdi. Onun için de Allah'ın bunun bir sağ hurmasına ihtiyacı yok dediler. Bunun üzerine sadakalar hususunda gönüllü bağışta bulunan müminlerle güçlerinin yettiğinden başkasını bulamayanları çekiştirip onlarla alay edenler var ya mealindeki ayet indi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Amr bin As'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ademoğlunun kalbinden bütün arzu vadilerine uzanan yollar vardır. Allah kalbini bütün bu yollara açmış olan kişiyi bunların hangisinde helak ettiğini önemsemez. Fakat kim Allah'a güvenirse Allah onu arzularının keşmekeşliğinden kurtarır.

Hazreti Hüseyin, dedesi Resulullah'ı şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evine geldiğinde evde geçireceği zamanı üçe böler. Bir kısmını ibadete, bir kısmını ailesine, bir kısmını da kendisine ayırırdı. Kendisine tahsis ettiği zamanı ise yine ikiye ayırarak bir bölümünde dinlenir, diğer kalanında ise misafir kabul ederdi. O bunu huzuruna kabul ettiği seçkinler vasıtasıyla yapardı ki bunlar öğrendiklerini dışarı çıkınca avama aktarırlardı. Resulullah Efendimiz ümmetinden hiçbir şeyi saklamazdı. İzne tabi misafir kabul ettiğinde fazilet ve takva ehli olan ziyaretçilerine öncelik tanımak adetiydi. Ziyaretçilerini ayırdığı zaman onların soy sop durumlarına göre değil, dindeki üstünlüklerine göre olurdu. Evine gelenlerin çeşitli ihtiyaçları olurdu. Kendisine doğrudan veya bir aracı ile iletilen sorulara, muhatapların ve ümmetin maslahatına uygun bir şekilde cevaplar verir ve arkasından şöyle uyarırdı. Burada görüp duyduklarınızı burada bulunmayanlara iletin. İhtiyaçlarını bana ulaştırma imkanı olmayan kimselerin isteklerini de bana ulaştırın. Kim ki ihtiyacını ulaştırma gücü olmayanların isteklerini bir yetkiliye ulaştırırsa Allah onun kıyamet gününde sıratı sağlam adımlarla geçmesini sağlar. Hazreti Peygamber'in huzurunda kesinlikle bunlar dışında bir şey konuşulmaz. Başkasının da bunun haricinde bir şey konuşmasına müsaade edilmezdi. Huzuruna gelenler ilim ve hikmete susamış olarak girerler, doymuş olarak ayrılırlar ve hayra yol gösterici olarak çıkarlardı.

Badiye yaylasında koklasaydım izini. Kefenim mi bitseydi Ebuada esen rüzgar. Seninle yıkasaydım acılar dehlizini. Ne kaderi suçlamak kalırdı ne intihar. Üstüne pırıl pırıl damladığım bir kaya, bir hurma çekirdeği tercihimdir dünyaya. Suskunluğa dönüştü sokaklarda feryadım. Tereddüt oymak oymak kemirdi gururumu. Bahiradan süzülen bir yaşta ben olsaydım.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Sevban'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir Müslüman, hasta bir Müslüman kardeşini ziyaret ettiğinde ziyaretini tamamlayıp geri dönünceye kadar sanki cennet hurfesi topluyormuş gibi olur. Ya Resulallah, cennet hurfesi nedir denilince zamanı geldiğinde ağaçtan toplanan meyvedir cevabını vermiştir.

İbn Ömer'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem visal orucunu iki veya daha fazla günü arada iftar etmeksizin birbirine ekleyerek tutulan orucu yasaklamıştı. Ashab, ey Allah'ın Resulü, ama sen iki orucu birleştiriyorsun dediler. Resul-i Ekrem, ben sizin gibi değilim, ben Allah tarafından yedirilir, içirilirim buyurdu.

Ebu Malik el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem temizlik imanın yarısıdır demiştir. Müminlerin annesi Safiye binti Huyey'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescitte itikaftayken geceleyin onu ziyarete gelmiştim. Onunla biraz konuştuktan sonra geri dönmek üzere ayağa kalktım. Hazreti Peygamber de uğurlamak için benimle kalktı. Ümmü Seleme'nin odasının önündeki mescit kapısına geldiğimizde Ensardan iki kişi oradan geçiyordu. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem yanında bir hanımla görünce kaçarcasına hızlandılar. Bunun üzerine Resul-i Ekrem onlara ''Ağır olun, yanımdaki kadın eşim Safiye binti Huyey'dir.'' buyurdu. Onlar ''Sübhanallah, ey Allah'ın Resulü, biz sizin hakkınızda nasıl kötü düşünebiliriz?'' dediler. Resul-i Ekrem ''Şeytan İnsan vücudunda tıpkı kanın dolaştığı gibi dolaşır. Ben şeytanın sizin kalplerinize kötü bir şey atmasından endişelendim.'' dedi.

0: Sehil bin Huneyf'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala yolunda şehit olmayı gönülden isteyen kimseyi yatağında ölse dahi şehitler derecesine ulaştırır buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Büyük günahlar Allah'a ortak koşmak, anne babaya asi olmak, haksız yere adam öldürmek ve yalan yere yemin etmektir.

İbni Ömer'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem omuzumu tuttu ve dünyada bir garip veya bir yolcu gibi yaşa dedi. İbni Ömer, akşama ulaştığında sabahı bekleme, sabaha ulaştığında da akşamı bekleme. Hastalığın için sıhhatinden ve ölümün için hayatından istifade et. Vaktini boş geçirme derdi.

Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: ben hastalandığım zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni ziyaret etti ve "Allah'ım Sa'd'a şifa ver" diye 3 kere tekrarladı. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müslüman, Müslümanın din kardeşidir. Müslüman kardeşine zulmetmez ve onu haksızlık edenin eline bırakmaz. Her kim Müslüman kardeşinin yardımında bulunur ve onun ihtiyacını giderirse, Allah da ona yardım eder. Her kim Müslümanın bir sıkıntısını giderirse, Allah buna karşılık onun kıyametteki sıkıntılarından birini giderir. Her kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da kıyamet günü onun ayıbını örter.''

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Ramazan'ın son 10 günü girince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gecelerini ibadetle geçirir ve ailesini de uyandırırdı. Kendisini bütünüyle ibadete verir ve eşiyle cinsel ilişkiden de uzak dururdu.

0: Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Mümin onurlu ve kerem sahibidir.

Peygamberimiz, fakir olduğu için zenginlerin mallarını infak ederek elde ettikleri faziletlere ulaşamamaktan yakınan Ebu Zerre şöyle demiştir: söylediğin takdirde bunu söyleyenlerden başka hiç kimsenin elde edemeyeceği kadar mükafat olan bazı kelimeleri sana öğretmemi istemez misin? Ebu Zer, evet isterim ey Allah'ın Resulü deyince, Efendimiz, her namazın sonunda 33 kere Allahu Ekber, 33 kere Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah diye Allah'a hamd etmelisin. Sonra da bunu La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şeyin kadir diye bitirmelisin şeklinde tavsiyede bulunmuş, hatta bu zikrin dininizin köpüğü kadar çok bile olsalar günahların bağışlanmasına vesile olacağını ifade etmiştir.

Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

mükerrem varlık, insan. Abdurrahman bin Ebi Bekir'in babasından naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ey insanlar, bu Zilhicce ayınızda, bu Mekke şehrinizde, bu Arefe gününüz nasıl saygınsa, kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız, kişilik değerleriniz ve namuslarınız da aynı şekilde saygındır. Mukaddes bir mekan, mübarek bir zaman, nurun âlâ nur. Hicretten 10 yıl sonra, Zilhicce'nin 9'unda, Arefe gününde, Arafat toprakları binlerce inanmış yüreği misafir ediyor. Allah Resulü öğle sıcağının altında, kızıl devesinin üzerinde, mübarek dudaklarından dökülecek her bir kelimeye dikkat kesilmiş ashabının karşısında duruyor. Hüzünlü yürekler, belki de bu haccımdan sonra bir daha hacc edemem buyuran Allah Resulü'nün sözlerini hafızalarına nakşetmek için dikkatle onu izliyor. O gün Rebiya bin Ümeyye'nin yüksek sesle tekrarlayarak kalabalığa duyurduğu ve ashab arasında ağızdan ağza nakledilen o sözler, yüzyıllar sonra onun ümmetinin kulaklarından gönüllerine şöyle akıyor: "Ey insanlar! Bu Zilhicce ayınızda, bu Mekke şehrinizde, bu Arefe gününüz nasıl saygınsa, kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız, şeref ve haysiyetiniz de aynı şekilde saygındır, dokunulmazdır." Sevgili Peygamberimiz bu sözleriyle cahiliye karanlığından henüz kurtulan insanlara, insanın canıyla, kanıyla, mal ve ırzıyla mukaddes bir varlık olduğunu hatırlatıyordu. İnsanların kim olduklarını unuttukları, kendilerine yabancılaştıkları ve aynadaki suretlerini tanımakta zorlandıkları bir zamanda onları içine düştükleri girdaptan o çekip çıkarmıştı. Beşerin yırtıcılıkta sırtlanları geçtiği, insanın kanını dökmenin, malını yağmalamanın, onurunu ayaklar altına almanın fazilet olarak görüldüğü cahiliye zulmüne o son vermişti. İnsanın atalarından devraldığı soyun, gücün, zenginliğin, asabiyetin ve tüm diğer sahte övünç vesilelerinin hükümdarlığını o bitirmişti. 23 yıl süren nübüvveti boyunca insanoğluna kaybettiği değerlerini kazandırma mücadelesi veren Allah Resulü, veda haccı esnasında da onun sahip olduğu dokunulmaz haklarına işaret etmiş ve insanın saygın bir varlık olduğunu vurgulamıştı. Muhataplarının gönüllerine iyice yerleşmesi için de kutsal sayılan diğer değerleri zikrederek sözlerine başlamıştı. Buna göre insanın kanı, malı ve ırzı tıpkı Zilhicce ayı, Arefe günü ve Mekke şehri gibi saygındı. Kur'an'da ilk 10 günü üzerinde yemin edilen, hakkında Hazreti Peygamber'in salih amelin Allah katında Zilhicce'nin ilk 10 gününden daha sevimli olduğu hiçbir gün yoktur buyurduğu Zilhicce ayı, kan dökmenin ve savaşmanın yasaklandığı haram aylar arasındadır ve kutsaldır. Hac ibadetinin gerçekleştirildiği Arafat'ta vakfeye duran hacıların günahlarından arındıkları gün olan Arefe günü de Müslümanlar için özel zamanlardandır. Sevgili Peygamberimizin Allah'ın en hayırlı ve Allah'a en sevimli olan beldesi olarak nitelediği Mekke, harem yani dokunulmaz bir mekandır. Mukaddes şehir Mekke'de kan dökülmez, Mekke'nin otu koparılmaz, ağacı kesilmez, hayvanı ürkütülmez, yetiğine el konulmaz. Hadiste zikredilen tüm bu kutsal değerler gibi, maddi ve manevi kişiliğiyle insan da saygındır. Zira o, en güzel biçimde yaratılan, türlü nimetlerle rızıklandırılan, kainatın hizmetine sunulduğu yeryüzünün en değerli varlığı, Rabbinin yeryüzündeki halifesidir. Bu yüzden insanın yaşama hakkını elinden almak, haksız bir şekilde onun kanını dökmek, büyük günahlar arasında zikredilmiştir. Haksız yere bir insanı öldürenin bütün insanları öldürmüş gibi olacağı bildirilmiş ve bu fiili işleyenler için dünyevi ve uhrevi bir takım yaptırımlar belirlenmiştir. Allah Resulü veda hutbesinde cahiliye dönemi adetlerinden olan kan davalarını ayaklarının altına alıp geçersiz kıldığını ilan etmiştir.
insanın yaşama hakkının yanında hayatını idame ettirebilmesi için mülkiyet edinme hakkı da bulunmaktadır. Ve tıpkı canı gibi malı da dokunulmazdır. Her türlü haksız müdahaleye karşı koruma altına alınmıştır. Bu yüzden İslam hukukunda hırsızlık, gasp, faiz, kumar gibi haksız kazanç şekilleri yasaklanmış, helalinden kazanılan malın helal yollarda harcanmasına dair çeşitli hükümler konulmuştur. Hadiste zikredilen insanın saygı gösterilmesi gereken dokunulmaz değerlerinden biri de ırz kavramıyla ifade edilen manevi kişiliği ve onurudur. İnsanoğlu sırf insan olma vasfını taşıdığından dolayı saygındır. Irkı, rengi, dili ne olursa olsun tüm insanlar bu hususta eşittir. Sevgili Peygamberimiz, Allah'ın kulu olmaları yönünden insanlar arasında bir fark bulunmadığını, üstünlüğün ancak takvada olduğunu bildirmiştir. İnsan bizatihi saygın bir varlık olduğundan dolayıdır ki, onun kanını dökme, ona maddi manevi şiddet uygulama, iftirada bulunma, gıybetini yapma, alay etme, küçümseme, taklidini yapma, hatta onunla ilgili eyleme dökülmemiş kötü zanlara sahip olma dahi, onun onurunu inciteceğinden yasaklanmıştır. Zira o, kainatın göz bebeği, alemin zübdesidir. Onun gönlünü hoş tutmak, onu incitmemek en değerli ibadettir. Çalabın tahtı olan gönlü yıkma, nazargahı ilahi olan kalbi kırma, Kabe'yi yıkmak kadar büyük bir suçtur. Haksız yere bir insanın onuruyla ilgili ithamda bulunmak, büyük günahların en büyüklerindendir. Allah, kulun her türlü hatasını bağışlar. Ancak kul, ne zamanki kardeşinin şeref ve haysiyetine dokunacak bir iş yaparsa, işte asıl günah bu olur. Sevgili Peygamberimiz, yeryüzündeki en mükerrem varlığın kendi değerini muhafaza edip onurlu bir şekilde yaşamasına dair hayatın en ince noktalarına varıncaya kadar tavsiyelerde bulunmuştur. İnsanın Rabbine nasıl kulluk edeceği, insanlarla kuracağı ilişkileri, kalbini hastalıklardan nasıl koruyacağı, konuşma, yeme içme, giyinme adabı ve daha pek çok hususta yol gösterici olmuştur. İnsanın onurlu bir varlık olarak hayatta duruşunun, bakış açısının nasıl olacağı ve onurunu kaybetmeden nasıl mücadele edeceği ile ilgili tüm ilkeleri insanlığa sunmuştur. İnsanlığın bu ilkeleri hatırlamaya en çok da mukaddes değerlerinin çiğnendiği, dokunulmaz haklarının ihlal edildiği ve çetin bir onur imtihanından geçtiği bugün ihtiyacı vardır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet edinceye, namazı dosdoğru kılıncaya, zekat verinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. İnsanlar bunları yaparlarsa hukukun gerektirdiği dışında canlarını ve mallarını güvence altına almış olurlar. İç yüzlerinin hesabı ise Allah'a kalmıştır. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sabah vakti girmeden evvel bitir namazınızı kılın.

Ebu Hureyre'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu üç duanın kabul olunacağında şüphe yoktur. Bunlar mazlumun, yolcunun ve anne ile babanın evladına dualarıdır buyurmuştur.

Ebu Zer'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her ekleminiz için bir sadaka vermeniz uygun olur. Her tesbih sadakadır. Her tahmid sadakadır. Her tehlil sadakadır. Her tekbir sadakadır. İyiliği emretmek sadakadır. Kötülükten sakındırmak sadakadır. Kişinin kuşluk vaktinde kılacağı iki rekat namazsa bunların hepsinin yerini tutar.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceleyin kalktığında önce kısaca iki rekat namaz kılardı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hasan bin Ali şöyle demiştir: ben peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şu sözünü hafızamda tuttum: sana şüphe veren şeyi bırak, şüphe vermeyene bak.

Sa'd bin Ebu Vakkas'ın oğlu Mus'ab radıyallahu anh anlatıyor. Bazı meziyetleri dolayısıyla Sa'd daha aşağı seviyedekilere göre kendisinin üstün olduğunu sanırdı. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah size ancak zayıflarınızın duası, ibadeti ve ihlasları sayesinde yardım ediyor ve rızık veriyor buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki kişinin yemeği üç kişiye, üç kişinin yemeği de dört kişiye yeter buyurmuştur.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah zariftir, rıfk sahibidir. Zarafeti, kolaylık gösterilmesini sever. Kolaylıkla yapılan işlere, güçleştirilen işlere veya başka şeylere vermediği sevabı verir.

0: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tulum, büyük testi ve benzeri su kaplarını ağzına dayayarak su içmeyi yasaklamıştır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kırk hadiste iyilik.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: Efdalul fadail en tasila men kata'ak ve tu'tiya men mena'ak ve tasfaha ammen şetemek.

0: faziletlerin en üstünü, seninle akrabalık bağlarını kesenle ilişkini sürdürmen, sana vermeyene vermen, sana kötü söz söyleyeni bağışlamandır. Yüce Allah, insanı sosyal bir varlık olarak yaratmıştır. İnsanı iyi bilen ve onu eksiksiz tanımlayan İslam, birlikte yaşamayı, huzurlu ve mutlu bir toplum oluşturmayı teşvik etmiştir. Bunun için öncelikle kuvvetli bir aile yapısı, akrabalar arasında dayanışma ve uyumlu bir sosyal çevre gerekmektedir. İslam toplumunda birlik ve beraberliği sağlayan öncelikli kavramlardan biri sıla-i rahimdir. Bu kavram, akrabaları tanımak, akrabalarla iletişim kurmak, onlara iyilikte bulunmak anlamına gelmektedir. Mümin, her işinde olduğu gibi yakınlarıyla ilişkilerinde de adalet ve iyilikle hareket etmelidir. Rabbimiz bu konuda şöyle buyurmaktadır. Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. Adalet, ahlaki kişilik ve sosyal ilişkilerde dirlik ve düzeni sağlayan bir erdem ve hukuk ilkesidir. İhsan, kulun Allah'a karşı hissettiği derin saygıyı, itaati ve iyi davranışları kapsar. İhsan sahibi kimse, başta ana baba olmak üzere başkalarına karşı iyilikle muamele eder. İhsan kavramı, aklın ve sağduyunun çirkin bulduğu, erdemli toplumun yadırgadığı tutum ve davranışları reddeder. Allah, adaleti, ihsanı, yakınlara yardım etmeyi emretmiştir. Adalet, hakkaniyetli olmak, ihsansa gerektiği zaman haklardan feragat etmek ve verilen sorumluluğu en iyi şekilde yapmaktır. Akrabalık ilişkisini kesenlerse, Allah'a itaat etmemek ve bozgunculuk yapmakla suçlanmış ve şiddetle uyarılmışlardır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de başta aile ve sosyal çevreyle bağların güçlendirilmesi üzerinde çokça durmuştur. Vermeyene vermek, zulmedeni affetmek ve kötülük edene iyilik etmek en faziletli davranışlar arasında sayılmıştır. Affedici ve hoşgörülü olmak İslam'ın en önemli bir özelliğidir. Buna göre ilgi ve alakasını kesenlerle bile ilişkileri devam ettirebilmek büyük bir olgunluktur.
1: Kırk hadiste iyilik.

Şam'da en son vefat eden sahabi olarak bilinen Ebu Umame el-Bahili, Hazreti Peygamber'le birlikte çıktıkları bir askeri yolculuktan söz eder. Anlattıklarına göre bu birlik, bu sefer esnasında bir mağaranın önünden geçer. Birlikteki sahabilerden biri mağaraya girer, orada bir ibrik su ile biraz da yeşillikten ibaret bir miktar azık görür. Belli ki birileri burada uzlet hayatı yaşamaktadır. Kendisi de terki dünya eleyip bu mağarada kalmayı ve az miktarda yiyecek ve içecekle idare etmeyi bir an içinden geçirir. Acaba Allah Resulüne bu isteğimi iletsem kabul eder mi diye düşünür. Ve hiç beklemeden bu fikri Hazreti Peygamber'e açar. İslam peygamberi ise onun bu düşüncesi karşısında, ben ne Yahudilik ne de Hristiyanlıkla gönderildim. Ben ancak hanif ve kolay olan bir dinle gönderildim. Muhammed'in varlığını elimde tutan Allah'a yemin olsun ki, Allah yolunda sabah ya da akşam vakti çıkılacak bir yolculuk, dünya ve dünyadaki her şeyden daha hayırlıdır. Müslümanlar arasında yer almanız, tek başınıza uzlette kılacağınız 60 senelik namazdan daha hayırlıdır buyurmuştur. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle.

0: Zemzem kuyusundan geldiğini söyleyen bir şahısla İbn Abbas arasında şöyle bir konuşma geçer. Zemzemden layıkıyla içtin mi? Bu nasıl olur? Zemzem içerken Kabe'ye, kıbleye yönel. Allah'ın ismini an, üç nefeste ondan kana kana iç. Zemzem suyunu böylece içtikten sonra Yüce Allah'a hamd et. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizimle münafıklar arasındaki ayırt edici fark onların zemzemden kana kana içememeleridir buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hüsnü Hal.
3: Hikayeler böyle başlar. Bahar gelir ve uçar kuşlar. Bahar ve kuşlar hep aynılar. Gelecek, konacak ve uçup uzaklaşacaklar. Pencere önünde çiçekler. Belli ki kuşlar gelecekler. Kuşlar işte, hep aynılar. Her zamanki gibi sakarlar. Alışamadılar bir türlü şu camlara. İşte geldi bahar. Yine uçmaya başladı kuşlar. Ama biri, belki de aralarından en küçükleri, görmemiş camı, çarpmış ve düşmüş. Toprakta hareketsiz yatıyor. Gözleri yarı açık. Üstelik kanadı da kırık. Bir adam, belli ki evin sahibi, kendine kızıyor. Çalan kimse yok diye kapımı, kuşlara da mı kapamalı camları? Avuçlarını alıyor minik serçeyi. Titriyor adamın elleri ve de kuşun kalbi. Götürdü eve, sardı yumuşak bir beze. Birkaç damla su, biraz da ekmek. Kuş cana geldi gelecek. Günler geçecek, bahar bitecek ve kuş gidecek. Zaman geçecek, vakit gelecek ve ömür tükenecek. Kim ne ettiyse ettiğini görecek. Ancak merhamet edene merhamet edilecek.

Ukbe bin Amir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bu gece indirilen ayetler var ya, onların benzerleri asla görülmemiştir. Onlar Felak ve Nas sureleridir. Osman bin Affan'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazını cemaatle kılan bir kimse gece yarısına kadar ibadet etmiş gibi olur. Sabah namazını cemaatle kılan bir kimse

de bütün geceyi ibadetle geçirmiş gibi sevap kazanır buyurmuştur. Ebu'l-Cüheym Abdullah bin Haris bin Sımme el-Ensari'den radıyallahu anh. Rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz kılanın önünden geçen kimse ne kadar günaha girdiğini bilseydi, onun önünden geçmektense 40 yani şu kadar uzun bir süre beklemesi daha hayırlı olurdu. Ravi diyor ki 40 gün mü, 40 ay mı, 40 yıl mı dedi bilemiyorum.

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına ama bir adam gelip, "Ya Resulallah, beni elimden tutup mescide götürecek kimsem yok," dedi. Ve ondan evinde namaz kılmasına müsaade etmesini istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona müsaade etti. Adam dönüp giderken, "Ezanı işitiyor musun?" diye sordu. O, "Evet," deyince Resulullah, "Öyleyse davete icabet et," buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre bir adam borcunu istemek için Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve ona ağır konuştu. Bunun üzerine peygamberin ashabı ona haddini bildirmeyi düşündüler. Resulullah, "Onu bırakın, zira hak sahibi söz hakkı vardır," dedi ve ona, "Aldığım deveyle yaşıt bir deve verin," diye emretti. Bunun üzerine ashab, "Ya Resulallah, dengini bulamıyoruz, ancak onun devesinden daha kıymetlisini bulabiliyoruz," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, "O halde onu verin. Çünkü en hayırlınız, borcunu en iyi şekilde ödeyendir."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir topluluk yüce Allah'ı zikretmeden ve peygamberlerine salat selam getirmeden bir meclisten kalkarlarsa bu onlar için bir pişmanlık olur. Allah dilerse onlara azap eder, dilerse onları bağışlar. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah yiyip içtikten sonra kendisine hamd eden kulundan razı olur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala kıyamet gününde, "Ey Ademoğlu, hastalandım da beni ziyaret etmedin," buyuracak. O, "Ya Rabbi, ben seni nasıl ziyaret edebilirim ki? Sen alemlerin Rabbisin," diyecek. Allah Teala, "Hatırlamıyor musun? Falanca kulum hastalandı da sen onu ziyaret etmedin. Bilesin ki onu ziyaret etseydin, beni onun yanında bulurdun," diyecek. Sonra, "Ey Ademoğlu, senden yiyecek istedim de sen beni doyurmadın."

buyuracak. Ademoğlu, ya Rabbi, seni nasıl doyurabilirim ki? Sen alemlerin Rabbisin, diyecek. Allah Teala, hatırlamıyor musun? Filanca kulum senden yiyecek istedi de sen vermedin. Eğer ona yiyecek verseydin, bu yaptığının karşılığını benim yanımda bulurdun, diyecek. Sonra da, ey Ademoğlu, senden su istedim de vermedin, diyecek. O, ya Rabbi, sana nasıl su vereyim? Sen alemlerin Rabbisin, dediğinde, Allah Teala, hatırlamıyor musun? Falan kulum senden su istedi de sen vermedin. Bilesin ki eğer ona su verseydin, bu yaptığının karşılığını yanımda bulurdun. Cevabını verecek. İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse muhtaç olur da bunun için insanlara başvurursa ihtiyacı karşılanmaz. Ama bir kimse ihtiyacını Allah'a arz ederse Allah'ın hemen veya ileride ona rızık vermesi umulur.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: zenginlik mal çokluğu değil, göz tokluğudur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: alışveriş yapanlar birbirlerinden ayrılmadıkları sürece alışverişi kabul edip etmeme konusunda serbesttirler. Eğer dürüst davranırlar ve malın kusurunu açıkça söylerlerse alışverişleri bereketlenir. Fakat kusuru gizler ve yalan söylerlerse yaptıkları alışverişin bereketi gider.

0: Hadislerin Hikayeleri.
1: Ver şunları. Ver dedim sana.
2: Bırak ne olur. Sen de biliyorsun onlar benim alın terim.
1: Hiçbir şey alamazsın yanına. Onlar Mekke'nin ve Mekke'de kalacak abi.
3: Kim o?
4: Aç kapıyı, benim.
3: Ne oldu, bir şey mi oldu?
4: İçeri gir, kapat kapıyı, kapat. Çabuk ol, hemen hazırlan, gidiyoruz.
3: Ne oluyor Allah aşkına, ne bu telaş?
4: Hemen gitmemiz lazım.
3: Nereye, neden?
4: Artık burada kalamayız, Medine'ye gidiyoruz. Çabuk ol, hadi.
3: Tamam, sakin ol. Ne alacağız yanımıza?
4: Yol için yiyecek alman yeterli.
3: Tamam.
4: Kırbalar nerede? Ben de suları doldurayım.
3: Duvarda asılı.
1: Açın. Açın kapıyı.
4: Korkma.
1: Açın dedim.
4: Ben konuşurum.
1: Kapıyı açın.
4: Sen bir an önce hazırlanmaya bak.
1: Açın dedim size.
4: Evet, ne var, ne istiyorsunuz?
1: Siz de mi kaçıyorsunuz?
4: Evet, gidiyoruz.
1: Yalnız öyle her şeyi alıp gidemezsiniz. Burada olan burada kalacak.
4: Hiçbir şeyde gözümüz yok.
1: Artık bu ev ve içindekiler bize ait. Defolun gidin buradan.
4: Gideceğiz. Ama şunu unutma ki bir gün geri döneceğiz.
1: Açlıktan ölmezseniz dönersiniz.
3: Döneceğiz elbet.

0: Biz bu evi kendi ellerimizle yaptık. Taşlarını kendimiz taşıdık. Duvarlarını kendimiz sıvadık.
1: Amma uzattınız ha. Çıkın gidin hadi.
2: Eğer dönücüğüme inanmasaydım bu evi yıkar öyle giderdim.
3: Bütün varlıklarını Mekke'de bırakıp Medine'ye hicret eden bazı sahabiler fakir düşmüşlerdi. Bu sahabiler dertlerini anlatmak için Hazreti Peygamber'in yanına geldiler. Dertleri, nasıl geçinecekleri, fakirliklerinin ne zaman biteceği ve ne zaman eski varlıklarına geri kavuşabilecekleri değildi. Onlar daha başka şeylerden muzdariplerdi. Allah'ın Resulüne başka şeylerden dolayı gelmişlerdi. Hazreti Peygamber'in yanına geldiler ve anlatmaya başladılar.
4: Ya Resulallah, eskisi kadar varlıklı değilim, fakir düştüm. Lakin fakir olmak beni üzmüyor, hiç ağrıma gitmiyor. Ancak imrendiğim başka bir şey var.
5: Evet ey Allah'ın Resulü, başka bir şey için geldik. Derdimiz mal, mülk, altın ya da gümüş değil.
4: Varlıkla yapılan ibadetlerin hazzından ve sevabından mahrum kaldık ey Allah'ın Resulü.
5: Varlıklı olanlarımız hak yolda harcama yapabiliyor. İnsanlara yardım edebiliyorlar.
4: Lakin biz yapamıyoruz ya Resulallah. Onlar infak ettikleriyle cennetin en yüksek derecelerine talipler.
5: Evet, bizim namaz kıldığımız gibi onlar da namaz kılıyor. Bizim oruç tuttuğumuz gibi onlar da oruç tutuyorlar.
4: Fazla malları olduğu için de hac ve umre de yapabiliyorlar.
5: Cihad edebiliyor ve sadaka da verebiliyorlar. Bizimse sadaka verebilecek malımız yok.
4: İşte bizi üzen şey bu ya Resulallah. Bu ibadetlerden mahrum kalmak.
3: Kutlu Nebi sahabileri dinledi ve onlara tebessüm ettikten sonra size bir şey haber vereyim mi dedi.
5: Buyur ey Allah'ın Resulü söyle. Gönlümüzün huzuru senin güzel sözlerinde gizli.
3: Allah'ın Resulü dediğimi yaptığınız takdirde sizi sevapta geçenlere yetişirsiniz. Sizden sonrakilerden kimse de size yetişemez ve içinde bulunduğunuz toplulukta en hayırlı topluluk olursunuz dedi ve sözlerine ancak onlar da sizin yaptığınız bu tesbihleri yaparlarsa size yetişebilirler diye devam etti.
4: Bizi ibadette bu derece öne geçirecek tesbihler nelerdir ya Resulallah?
3: Nurlu Nebi merak içindeki sahabilere baktı ve her namazın peşinden 33 kez tesbih, Sübhanallah, 33 kez tahmid, Elhamdülillah ve 33 kere tekbir, Allahu Ekber demenizdir dedi.
5: Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Gönlümüzdeki sıkıntıyı giderdin, bizi çok sevindirdin.
3: Fakir sahabiler tertemiz gönülleriyle ibadet hususunda varlıklı olanlara gıpta etmiş ve hem kendileri hem de onlar için Peygamber Efendimiz'den zikirler öğrenmişlerdi. Bu sahabiler ne Mekke'de geride bıraktıkları malları için dertlendiler ne de zenginlerin mallarına göz diktiler. Yüce Allah'ın lütfuyla ibadetlerini bereketlendirecek tesbihleri öğrendiler ve herkesin de öğrenmesine vesile oldular.

0: 9 yıl. Tam 9 yıl oldu.
1: Ama hala daha dünmüş gibi geliyor bana.
0: Yuvasından taşlanarak kovulan kuşlar gibiydik. Ağlamamak için dönüp son kez bakamamıştım bile.
1: Geri döneceğiz demiştim sana. Bak şimdi yeniden evimizdeyiz işte. Yine güzel Mekke'deyiz. Yine Kabe'nin yanı başındayız.
0: Çok şükür, çok şükür.
1: Elhamdülillah.
0: Yalnız duvarlar biraz çatlamış gibi.
1: Baksana, aynı ellerimiz gibi olmuşlar.
0: Ellerimizle yaptığımız duvarlar ellerimiz gibi çatlamışlar. Ne garip değil mi?
1: Bilmem, öyle mi? Belki ellerimiz de duvarlarımızla aynı topraktandır.

0: Hadislerin hikayeleri.
1: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ablacığım, babamın Uhud'da şehit olduğunu söylüyorlar.
2: Evet Ümameciğim.
1: Şehit olanlar şehit oldukları yere defnedilirmiş. Doğru mu?
2: Evet, doğru.
1: Peki Uhud gideceğimiz yere yakın mı?
2: Evet canım, Medine'ye çok yakın.
1: Babamı ziyaret edebilir miyim peki?
2: Tabii Ümame, neden olmasın? Hareme girip de Müslümanların halini görünce deliye dönmüş. Çünkü güçsüz insanların güçlüler tarafından ezilmesine oldum olası tahammül edemezmiş.
1: Biliyorum.
2: İşte böyle, orada insanları kışkırtan Ebu Cehil'in üstüne yürümüş. Ebu Cehil saldırgan bir adamdı. Kimseden korkusu da yoktu. Ama Hamza'nın üstüne doğru geldiğini görünce neredeyse küçük dilini yutmuş. Hiç sesini çıkaramamış. Bir kadın olan biteni babana anlatmış meğer. Peygamberimize hakaretler ettiğinden haberdarmış. Yüzü gözü kan içinde kalan Müslümanları görmesi bardağı taşıran son damla olmuş. Ümame'nin bir isteği var.
3: Hayırdır, neymiş? Elimizden gelen bir şeyse yaparız.
2: Amcamın kabrini ziyaret etmek istiyorum.
3: Tabii, gideriz Ümame.
0: 121. Bölüm.
4: Müslümanlar umrelerini yapmış Medine'ye dönmüşlerdi. Bir gün Resulullah kapısının önünde yükselen tartışma seslerini duyarak evinden çıktı. Üstelik anlaşmazlık yaşayanlar Hazreti Ali, Hazreti Cafer ve Hazreti Zeyd'di. Normalde sakin tabiatlı olan bu üç sahabinin şiddetle tartışıyor olması herkesi şaşırtmıştı.
5: Bana nasıl karşı gelirsin Ali? Ben senin büyüğünüm.
6: Ağabeyim de olsan bunu kabul edemem.
7: Tamam, sakin olun. Peygamberimiz geliyor.
4: Peygamberimiz aralarında ne olduğunu sorduğunda önce Zeyd bin Harise söz aldı.
7: Ya Resulallah, Hamza'nın kızı Ümame'den bahsediyoruz. Onun bir koruyucuya ihtiyacı var. Medine'ye geldiğimizde beni Hamza'yla kardeş ilan etmiştiniz. O da şehit olmadan evvel ailesini bana emanet etmişti. Onun kardeşi olarak yetim kızını büyütmek bana düşer. Cafer bir yandan, Ali bir yandan Ümame'ye bakmak istediklerini söylüyorlar. Anlaşmazlığa düştük.
4: Peygamberimiz Hazreti Ali ve Hazreti Cafer'i de dinlemek istedi. Bu sefer Hazreti Ali söz aldı.
6: Ya Resulallah, Ümame'yi Mekke'de gördüğümde sana gelip onu Medine'ye getirelim, kafirlerin arasında bırakmayalım demiştim, hatırlar mısın? Amcam Hamza'nın emanetine sahip çıkmak benim hakkım değil mi? Hem Ümame'nin Fatıma'yı, Fatıma'nın da Ümame'yi ne kadar sevdiğini bilirsin. Müsaade et, onu bizim evimizde büyütelim.
5: Ya Resulallah, Hamza benim de amcamdır. Üstelik eşim Esma Ümame'nin teyzesi olur. Bir kız çocuğunun teyzesinin terbiyesinde yetişmesi daha uygun olmaz mı? Yıllardır hasret kaldığım aileme, amcam Hamza'ya bu kadar vefa gösteremeyecek miyim?
4: Peygamberimiz onları tek tek dinledi. Sonra Zeyd'e, sen benim dostumsun, bu kızın da dostusun. Ali'ye, sen benim kardeşim ve dostumsun. Cafer'e ise, sen de hem bedenen hem de ahlaken bana benziyorsun diye ayrı ayrı iltifat ederek gönüllerini aldı. Hepsi Ümame'nin kendisine verileceğini ümit ediyordu. Peygamberimiz sonunda Hazreti Cafer'in eşi Esma binti Ümeys'i kastederek teyze anne konumundadır dedi ve Ümame'nin Cafer'in yanında kalmasına karar verdi. Böylece şehitlerin efendisi Hazreti Hamza'nın kızı Ümame, Hazreti Cafer ve Hazreti Esma'nın himayesinde büyüdü. Peygamberimizin kızı Hazreti Zeynep, Hazreti Hatice hayattayken teyzesinin oğlu Ebul As'la evlenmişti. Hemen Müslüman olan Hazreti Zeynep'in aksine Ebul As dinini değiştirmemişti. Kureyş müşriklerinin tüm baskılarına rağmen eşinden ayrılmayan Ebul As, Bedir Savaşı'nda Müslümanların karşısında yer almış, hatta esir düşmüştü. Peygamberimizin affıyla Mekke'ye dönen Ebul As, müşrik erkeklerle mümin kadınların evli kalmasını yasaklayan ayet nazil olunca, çok sevdiği eşi Zeynep'i zorluk çıkarmadan Medine'ye göndermiş, bu tutumu peygamberimizin hoşuna gitmişti. Hudeybiye barış anlaşması henüz imzalanmamıştı. Müslümanlarla müşrikler arasında amansız bir savaş yaşanıyordu.
7: Şam'dan gelen bir ticaret kervanını ele geçirdik. Kervanın başında Ebu'l-As var.
8: Çok iyi olmuş. Elde edilen ganimetle elimiz rahatlar biraz.
3: Peki Ebu'l-As ne olacak?
8: Artık peygamberimiz nasıl takdir ederse öyle.
4: Ebu'l-As'ın durumunu öğrenen Hazreti Zeynep onun öldürüleceği endişesiyle sabahı zor etti. Sabah namazında mescide gidip peygamberimiz namazı kıldırmaya başlayacağı sırada kadınlar tarafından yüksek sesle şöyle seslendi.
9: Ey Müslümanlar! Ben Resulullah'ın kızı Zeynep'im. Bilesiniz ki Ebu'l-As benim himayem altındadır.
4: Peygamberimiz selam verdikten sonra ashabına dönerek benim duyduğumu siz de duydunuz mu diye sordu.
10: Evet duyduk ya Resulallah.
11: Evet ya Resulallah.
10: Kızınız Zeynep Ebu'l-As'ı himayesine aldığını söyledi.
4: Peygamberimiz kendisinin de bundan yeni haberdar olduğunu söyleyip şöyle ekledi. Vallahi bilin ki Müslümanların en mütevazı olanı da eman verebilir. Sonra kızının yanına gidip ona himayeni aldığın bu kişiyi elinden geldiği kadar iyi karşıla. Fakat sakın sana dokunmasın. Zira sen ona helal değilsin dedi. Ebu'l-As öldürülmeyi beklerken Medine'de bir dost gibi karşılanmıştı. Üstelik bu gördüğü ilk iyilik de değildi. Bedir Savaşı'nda esir edildiğinde Hazreti Muhammed onu serbest bırakmıştı. Bu muamele kalbini yumuşatmış, aklındaki sorulara cevap bulmasını sağlamıştı. Hala ilk günkü gibi sevdiği eşinin yanına gitti.
9: Hoş geldin Ebu'l-As.
3: Merhaba Zeynep.
9: Nasılsın, iyi misin?
3: Çok iyiyim.
9: Neden bu kadar durgunsun o zaman?
3: Ben babanın ve arkadaşlarının düşmanıyım. Onlara karşı savaştım. Adamlarını öldürdüm. Şimdi beni esir etme hatta öldürme imkanları varken bunu yapmıyorlar.
9: Seni himayeme aldığımı söyledim çünkü.
3: Evet ama neden?
9: Çünkü Allah bize merhamet gibi bir güzellik verdi Ebu'l-As. Anlamıyor musun hala? Allah'ın elçisinin yanındasın.
3: Anlıyorum sanırım.
9: Senin gibi zeki ve anlayışlı bir insan nasıl olur da şimdiye kadar hakikati göremez?
3: Uzun zamandır düşünüyorum. Özellikle seninle ayrıldığımızdan beri. Babanın söyledikleri makul geliyor. Ama atalarımın dinini yok saymak bu cesaret isteyen bir şey.
9: Ebu'l-As, kavmimizin saçmalıklarını en iyi sen bilirsin. Kendi elleriyle yaptıkları putlara taparlar. Hak hukuk gözetmezler. Güçlü olanlar güçsüzleri çiğner geçer. Bunların her birine içten içe kızdığını biliyorum. İçkiyi sevmezsin, kumara yaklaşmazsın, zinadan nefret edersin. Kaybetmekten korktuğun ne var?
3: Bilemiyorum. Sanırım haklısın.
9: İnşallah beni sevindirecek şeyleri söylersin.
3: Biliyor musun, mallarımı bile iade ettiler bana.
9: Öyle mi? Benim bundan haberim yoktu.
3: Sen bana eman verdiğini söyleyince baban askerlerine şöyle demiş. Ganimete mutlak hakkınız var. Sizin meşru malınızdır. Fakat eğer razıyseniz Ebu'l-As'ın mallarını iade ediniz. Onlar da mallarımı bana iade ettiler. Sonra da bana Müslüman olmamı teklif ettiler.
9: Ne cevap vereceksin?
3: Şu anda gerçek inancımı söyleyemem. Önce üzerimdeki malları sahiplerine ulaştırmalıyım. Bir an evvel Mekke'ye gideceğim.
9: Allah'a gece gündüz dua ediyorum. Sana doğru yolu göstersin diye. İnşallah geldiğinde bizi mutlu edersin.
4: Ebu'l-As dediği gibi kervanıyla birlikte Mekke'ye döndü. Mekkeliler Ebu'l-As'ın kafilesinin vurgun yediğini öğrenmişlerdi. Herkes malının derdine düşmüştü. Derken hiç beklemedikleri anda Ebu'l-As kafileyle birlikte çıka geldi.
12: Duydunuz mu? Ebu'l-As geri döndü.
13: Muhammed'in adamları kervanı ele geçirmemiş miydi?
12: Evet.
13: Nasıl kurtulmuş ellerinden?
12: Muhammed onu affetmiş.
13: Tabii, damadı olunca.
12: Onu bunu bilmem. Bizim mallarımızı kurtardı ya.
13: Doğru. Eğer kervana el koysalardı zararımız büyük olacaktı. Ne zaman dağıtacak hisselerimizi bilgin var mı?
12: Şehre yeni girdi. Birazdan Kabe'nin yanına gelir.
13: Hadi biz de gidelim.
12: Hadi.
4: Ebul As Kabe'nin yanında kervanda hak sahibi olanların paylarını dağıttı.
14: Ne yalan söyleyeyim, artık bu mallardan ümidimizi kesmiştik.
15: Başarılı bir tüccar olduğunu kanıtladın. Sana olan güvenimiz arttı Ebul As.
16: İyi de kar etmişsin ha, tebrikler.
14: Bundan sonraki tüm kervanlarda senin hakkın var. Bu seferki kazancımızı sermaye yapıp daha büyük bir kervan hazırlayalım mı? Ne dersiniz?
17: Evet, hazırlayalım.
15: Kolay değil, düşmanın elinden mallarımızı çekip aldın. Sahi nasıl başardın bunu?
18: Bu benim başarım değil. Kervan ele geçirildiğinde ben de esir edilmek üzereydim. Zeynep beni himayesine aldığını ilan etmiş. Bunun üzerine beni serbest bıraktılar. Üstelik hakları olan bu ganimet mallarını da bana iade ettiler.
14: Demek öyle. Demek
18: öyle. Sonra bana Müslüman olmamı teklif ettiler.
16: Şu işten de vazgeçmediler. Adamlarla savaşmaya gidiyoruz. Çarpışmadan bizi kendi dinlerine davet ediyorlar. Kabul etsek başta ne derdik?
19: Bu ne saçmalık? Hem atalarımızı hiçe sayıyorlar, hem de bizi uydurdukları şeylere inanmaya teşvik ediyorlar.
16: Ağızlarının payını nasıl verdin Ebul As? Anlatsana.
18: Ben Müslüman oldum.
16: Ne dedin? Duydun mu? Gerçek mi? Yoksa şaka mı?
18: İnanıyorum ki Muhammed Allah'ın peygamberidir. Ve tek bir ilah vardır. Şu taptıklarınız cansız varlıklardan başkası değildir. Ve hiçbir kıymeti yoktur.
14: Sen ne dediğinin farkında mısın?
20: Ne diyor bu adam?
16: Olmaz böyle bir şey.
18: Ne dediğiniz umurumda değil. Elimde olan emanetlerinizi size teslim etmek için buraya geldim. Şimdi herkes hakkını alıp gitsin.
4: Ebul As vakit kaybetmeden Medine'ye döndü. Mescide girerek Müslüman olduğunu ilan etti.
18: Ey Müslümanlar! Biliniz ki ben Allah'ın tek bir ilah olduğuna, Hazreti Muhammed'in de onun kulu ve peygamberi olduğuna iman ettim. Bu kararı önceden verdim. Ama bunu beni serbest bıraktığınızda söyleseydim, canımı kurtarmak için İslam'a girdiğimi zannedecektiniz. Mekke'deki mal sahipleri de kendilerinin mallarını korumadığımı, emaneti hıyanet ettiğimi iddia edeceklerdi. Onun içindir ki bu kararımı şimdi bildiriyorum. Bütün kalbimle, tüm samimiyetimle söylüyorum ki bundan sonra sizinleyim. Malım ve canım Resulullah'ın uğruna feda olsun.
4: Bu karar başta Peygamberimiz ve Hazreti Zeynep olmak üzere tüm Müslümanları çok sevindirmişti. Peygamberimiz de yeni bir nikaha gerek görmeksizin Ebul As'la Zeynep'in evliliklerini devam ettirmelerine izin verdi.
0: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sabah veya akşam hangi vakitte olursa olsun namaz kılmak için camiye giden kimseye her gidiş gelişinde Allah cennette bir yer hazırlar.

0: Ebu Hureyre'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz namazı kıldıktan sonra sadece bir sonraki namazı beklemek maksadıyla evine dönmezse beklediği sürece namazdaymış gibi olur buyurdu. Bera bin Azib'in radiyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana yatarken namaz abdesti gibi abdest al. Sonra sağ yanının üzerine uzanıp şu duayı oku. Allah'ım sana teslim oldum. Yüzümü sana döndüm. İşlerimi sana havale ettim. Azabından korkarak ve sevabını umarak sana dayandım. Senden başka sığınılacak yer yoktur. İndirdiğin kitabına ve gönderdiğin peygamberine iman ettim de. Şayet bu sözleri söyler de o gece ölürsen, fıtrat üzere ölürsün. Bu sözler son sözün olsun. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kim faziletine inanarak ve sevabını umarak bir Müslümanın cenazesini takip eder, namazı kılınıp gömülünceye kadar beklerse, her biri Uhud dağı kadar olan iki büyük dağ kadar sevapla döner. Kim de cenaze namazını kılıp defnedilmeden evvel ayrılırsa, bir kirat sevapla döner. Ebu Said'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah yolunda bir gün oruç tutan kimsenin yüzünü Allah cehennemden 70 senelik mesafe uzaklaştırır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zulümden kaçının. Çünkü zulüm kıyamette karanlıklara sebeptir. Cimrilikten de sakının. Çünkü cimrilik sizden evvel yaşayanları helak etmiş, onları birbirlerinin kanını dökmeye, haramları helal görmeye sevk etmiştir.

Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Güvenilir Müslüman hazine görevlisi, uhdesine tevdi edilen görevi yerine getirmek üzere emanetinde bulunan maldan kendilerine verilmesi gerekenlere gönül rahatlığıyla tam ve yeterince verirse sadaka veren iki kişiden biri olur. Başka bir rivayete göre ise emredileni veren denilmektedir.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir bedevi Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet ne zaman kopacak diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet için ne hazırladın buyurdu. Adam Allah ve Resulünün sevgisini hazırladım dedi. Öyleyse sen sevdiğin ile berabersin buyurdular.

0: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem azatlısı Ebu Rafi Eslem'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse cenaze yıkar da onda görülen hoş olmayan halleri gizli tutarsa Allah o kimseyi 40 defa bağışlar. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ahir zaman, kıyamet yaklaştığı vakit müminin rüyası hemen hemen hiç yanlış çıkmaz. Müminin rüyası nübüvvetin 46 bölümünden biridir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Bir gün sevgili peygamberimiz Hazreti Ayşe ile beraberken huzur-u saadetlerine ihtiyar bir hanım gelir. Allah Resulü ona adını sordu. O Cessame el-Müzeni diye cevap verdi. Bunun üzerine peygamberimiz çirkin anlamına gelen bu adı güzel anlamındaki yeni bir isimle değiştirerek "Hayır, senin adın Cessame değil, Hassane el-Müzeni'dir." buyurdu. Sonra da ihtiyar kadına halini, hatrını sordu, pek çok iltifatlarda bulundu. Ona karşı olan ilgi ve alakasından Hazreti Peygamber'in onu önceden tanıdığı belliydi. Yaşlı hanım gittikten sonra Allah Resulü'nün yaşlı kadına karşı olan ihtiram, ilgi ve alakası dikkatinden kaçmayan Hazreti Ayşe merak ederek "Bu yaşlı hanım kimdi ya Resulallah?" diye sordu. O da Hatice'nin arkadaşı olup onun sağlığında bize gelip giderdi. Kuşkusuz ahde güzel bir şekilde vefa göstermek imandandır.

0: Ümmü Fadl. Bir gün Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma Mürselat suresini okuyordu. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ard arda gönderilenlere, kasırga gibi esenlere, hakkıyla yayanlara, hakkıyla ayıranlara, özür ya da uyarı olmak üzere öğüt bırakanlara andolsun ki uyarıldığınız kıyamet mutlaka gerçekleşecektir. Yıldızların ışığı söndürüldüğü zaman, gök yarıldığı zaman, dağlar ufalanıp savrulduğu zaman, peygamberler için ümmetlerine şahitlik etmek üzere vakit belirlendiği zaman kıyamet gerçekleşir. Bu hangi güne ertelenmiştir? Hüküm ve ayrım gününe. Hüküm ve ayrım gününü sen ne bileceksin? O gün vay yalanlayanların haline. Ayeti kerimeleri duyan annesi Ümmü Fadl hüzünlenmişti. Oğluna şöyle dedi: "Yavrucuğum, bu sureyi okumakla vallahi derdimi aklıma getirip acımı yeniledin. Bu sure Resulullah Aleyhisselam'ın akşam namazında okuduğunu en son işittiğim suredir. Bundan sonra Hak Teala ruhi pakini kabzedinceye kadar Resulullah Aleyhisselam bize bir daha namaz kıldırmadı." Ümmü Fadl, Peygamberimizin sevgili amcası Hazreti Abbas'ın eşiydi. Aynı zamanda Meymune validemizin kardeşi olması sebebiyle Resulullah'ın baldızıydı. İslamiyet'i ilk kabul edenler arasına girmiş, yetiştirdiği 6 evladıyla İslam davasına hizmet etmişti. Peygamberimizin hane halkındandı. Resulullah bazen gündüz uykularını amcası Abbas'ın evinde uyur, böylece Ümmü Fadl ve çocukları Peygamberimizi sık sık görürlerdi. Bahsedilen son namazı anlatan Ümmü Fadl, Peygamberimizin vefatıyla sonuçlanan rahatsızlığı sebebiyle başına bağladığı bir bezle ailesinin yanına gelerek onlara namaz kıldırdığını nakletmişti. Namazların cemaatle kılınmasına çok önem veren Peygamberimiz, hastalığına rağmen ev halkını toplayarak namaz kıldırmış ve onlara dua etmişti. Müminlere Resulullah'ı kaybetmek kadar ağır gelen bir şey yoktu. Onun vefatıyla adeta günün rengi değişmiş, dünya ebedi bir karanlığa gömülmüştü. Hazreti Enes, Peygamberimizin Medine'yi teşrif ettiği günü çocuk gözlerinden anlatırken, güneşin hiç o kadar parlak olmadığını söyleyecek, vefatındaysa Medine'nin gözüne hiç bu kadar karanlık gelmediğini anlatacaktı. Hazreti Fatıma, biricik babasının vefatıyla başına gelen musibeti tarif ederken, "Başıma gelen şey gecenin başına gelseydi muhakkak onun rengi değişirdi," diyecekti. Ümmete bahşedilen en büyük nimet Resulullah'tı. Onun varlığı kendisinden yüzlerce yıl sonra dünyaya gelen bizler için ne kadar önemliyse, onun çağdaşları için o kadar elzemdi. Müslümanlar için Resulullah hep göz aydınlığı ve gönül neşesi olmuştu. Hayatın ve ölümün güzel yüzü, ahiret hayatının ve bu yolculuğun en doğru kılavuzu oydu. Onun ebediyete intikalinden sonra ashab-ı kiram, dar-ı bekaya yolculadıkları yakınlarına üzülmez oldular. Ölümünün yaklaştığını hisseden sahabiler bunu hüsnü kabulle karşılar, ölümü sevdiklerine kavuşmaya vesile sayarlardı. Resulullah aleyhisselam hayattayken bu dünyayı güzelleştirdiği gibi vefatıyla da ölümü güzelleştirmişti. Salat ve selam onun üzerine olsun.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kamu spotu. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Kamu spotu.
4: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

dışarı çıkınca avama aktarırlardı. Resulullah Efendimiz ümmetinden hiçbir şeyi saklamazdı. İzne tabi misafir kabul ettiğinde fazilet ve takva ehli olan ziyaretçilerine öncelik tanımak adetiydi. Ziyaretçilerini ayırdığı zaman onların soy-sop durumlarına göre değil, dindeki üstünlüklerine göre olurdu. Evine gelenlerin çeşitli ihtiyaçları olurdu. Kendisine doğrudan veya bir aracı ile iletilen sorulara, muhatapların ve ümmetin maslahatına uygun bir şekilde cevaplar verir ve arkasından şöyle uyarırdı: "Burada görüp duyduklarınızı burada bulunmayanlara iletin. İhtiyaçlarını bana ulaştırma imkanı olmayan kimselerin isteklerini de bana ulaştırın. Kim ki ihtiyacını ulaştırma gücü olmayanların isteklerini bir yetkiliye ulaştırırsa Allah onun kıyamet gününde sıratı sağlam adımlarla geçmesini sağlar." Hazreti Peygamber'in huzurunda kesinlikle bunlar dışında bir şey konuşulmaz. Başkasının da bunun haricinde bir şey konuşmasına müsaade edilmezdi. Huzuruna gelenler ilim ve hikmete susamış olarak girerler, doymuş olarak ayrılırlar ve hayra yol gösterici olarak çıkarlardı.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'yı her zaman anardı. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Cenaze tabuta konulup da insanlar onu omuzlarına aldığı zaman eğer ölen kimse salihlerdense beni bir an evvel yerime ulaştırın der. Eğer salihlerden değilse kendini götürenlere eyvah beni nereye götürüyorsunuz der ve onun sesini insanlardan başka her şey duyar. Eğer bu sesi insan duysaydı dehşetten bayılıp düşerdi.

0: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir grup insan Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem kâhinler hakkında sorular sordu. Resulullah onların hiçbir değeri yoktur buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, onların bize verdiği bazı haberler dedikleri gibi çıkıyor dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, doğru çıkan bu sözü işiten bir cin kapıp gelerek dostunun kulağına fısıldar. Onlar da o gerçeğe kendilerinden 100 yalan karıştırırlar buyurdu. Ebu Züheyr bin Umare bin Reybin'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Güneş doğmadan ve batmadan evvel namaz kılan, yani sabah ve ikindi namazlarını kılan kimse cehenneme girmez. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah, güzel sesli peygamberin Kur'an'ı açıktan ve ahenkli bir şekilde okumasına kulak verdiği gibi başka hiçbir şeye kulak vermemiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sofrasını kaldırdığı zaman şöyle derdi: Rabbimiz, güzel ve bereket dilekleriyle dolu ama bir o kadar yetersiz olan ve dilimizden düşüremediğimiz tüm övgülerle sana çokça hamd ediyoruz. Ebu Mesud Ukbe bin Amr el-Bedri radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip, ben filanın namazı uzatması yüzünden sabah namazına gelemiyorum dedi. Bunu duyan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle kızdı ki hiçbir konuşmasında o günkü kadar hiddetlendiğini görmedim. Kalktı ve içinizde usandıranlar var. Sizden kim imamlık yaparsa namazı kısa tutsun. Çünkü arkasında yaşlısı var, çocuğu var, ihtiyaç sahibi var buyurdu. Ebu Şüreyh Hüveylid bin Amr el-Huzayi'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine hakkı olan şeyi ikram etsin dedi. Sahabiler, ya Resulallah, misafirin hakkı nedir diye sordular. Resulullah da, onu bir gece ve gündüz misafir etmektir. Misafire ikram ise 3 gün olup, bundan sonrası sadakadır cevabını verdi.

Ebu Ümame İyas bin Salebe el-Harisi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse yalan yere yemin ederek bir Müslümanın hakkını gasp ederse Allah o kimseye cehennemi vacip kılar ve cenneti haram eder. Bunun üzerine bir adam, ''Ya Resulallah, eğer o hak küçük bir şey ise'' deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ''İstersen misvak ağacından bir dal parçası olsun'' buyurdu.

0: Ebu Said el-Hudri'nin radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Sizden kim kötü bir iş görürse onu eliyle değiştirsin. Eğer buna gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Buna da gücü yetmezse kalben karşı koysun. Bu imanın asgari gereğidir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Öyle insanlar vardır ki hayrın anahtarı, şerrin sürgüleri gibidir. Kimisi de şerrin anahtarları ve hayrın sürgüleri gibidir. Ne mutlu Yüce Allah'ın hayrın anahtarlarını verdiği o kimselere. Ve yazıklar olsun Yüce Allah'ın şerrin anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere.

Hazreti Ayşe anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında güneş tutuldu. Bunun üzerine Resulullah insanlara namaz kıldırdı. Sonra güneş eski haline dönüp açılmışken namazdan ayrıldı. İnsanlara bir hutbe verdi. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra şöyle buyurdu. Güneş ve ay Allah'ın ayetlerinden iki ayettir. Hiç kimsenin ölümünden ya da doğumundan dolayı tutulmazlar. Bunları güneş veya ayın tutulduğunu gördüğünüz zaman Allah'ı zikredin, tekbir getirin, namaz kılın ve sadaka verin.

0: Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim.

Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Rabbini zikretenle zikretmeyen, diriyle ölüye benzer.

Abdullah bin Amr bin el-As'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Her ay 3 gün oruç tutmak bütün ömrü oruçla geçirmek gibidir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Aziz ve celil olan Allah buyurdu ki, oruç hariç Ademoğlunun her ameli kendisinindir. Oruçsa benim içindir ve onun mükafatını ben vereceğim. Oruç ateşe karşı bir kalkandır. Sizden biri oruçlu olduğu günde kötü söz söylemesin, kavga etmesin. Şayet birisi ona sataşırsa, ben oruçluyum desin. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu Allah nezdinde mis kokusundan daha hoştur. Oruçlu için 2 sevinç anı vardır. Birisi iftar ettiği zaman, diğeri de orucunun sevabıyla Allah'a kavuştuğu gündür. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yolculuk bir çeşit eziyettir. Sizi vaktinde yiyip içmekten ve uyumaktan alıkoyar. Herhangi biriniz yolculuğa çıktığında işini bitirir bitirmez evine dönmekte acele etsin.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, kulum beni nasıl bilirse ben öyleyim. Beni andığında onunla beraberim. O beni kendi başına anarsa ben de onu kendim anarım. Beni bir topluluk içinde anarsa ben onu daha hayırlı bir topluluk içinde anarım.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbn Ömer ve Hazreti Ayşe'den radıyallahu anhuma rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cebrail bana komşu hakkında o kadar tavsiyede bulundu ki onu mirasçı kılacak sandım.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: dilenmek sizi o dereceye getirir ki kıyamet gününde yüz etleri dökülmüş halde yüzsüz olarak Allah'ın huzuruna çıkarır. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: size cehennem ateşine kimin haram olduğunu veya kime cehennem ateşinin haram olduğunu söyleyeyim mi? Cana yakın, geçimli, yumuşak huylu, insanlara kolaylık gösteren herkese.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, iki komşum var. İkramda bulunurken hangisinden başlayayım diye sordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sana kapısı en yakın olan komşunla buyurdu.

Ebu Bişr Kabisa bin Muharik radıyallahu anh anlatıyor. Kefil olduğum için borç edindim. Sonra bu hususta yardım istemek üzere Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem müracaat ettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de sadaka malı gelinceye kadar bekle. Ondan sana verilmesini emrederiz, dedi. Sonra, ya Kabisa, istemek yalnız üç kimse için helaldir. Kefalet üstlenen kimse için borcunu ödeyinceye kadar istemesi helaldir. Sonra istemeyi bırakır. Büyük bir kazaya uğrayıp bütün malını kaybeden kimsenin geçimini yoluna koyacak kadar istemesi helaldir. Biri son derece fakir düşer de kavminden aklı başında en az üç kişi çok fakir kaldı derlerse o takdirde o kimsenin geçimini temin edecek kadar istemesi de helal olur. İşte ya Kabisa, bunun haricindeki istemeler haramdır. Bunu yapan şüphesiz haram yemiş olur.''

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sesli Kitap. Profesör Doktor Eyüp Baş'ın kaleminden Son Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Siyer-i Nebi. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Bir eğitici ve eğitimci olarak Hazreti Peygamber. Sevgili Peygamberimiz, Yüce Allah tarafından müjdeleyici, beşir ve uyarıcı nezir olarak görevlendirildiği gibi, güzel ahlakıyla da müminlere örnektir. Onun bu görevi Bakara Suresi 129 ve 151, Ali İmran Suresi 164 ile Cuma Suresi 2. ayetlerde bildirildiği üzere, Yüce Allah'ın ayetlerini müminlere okumak, onlara kitapla hikmeti öğretmek, bir de onları her kötülükten arındırmaktı. Allah Resulü'nün insan eğitimi noktasında misyonunu açıklayan bu temel düsturlar, onun hayatında her zaman öne çıktı. Çünkü o, vahyi tebliğ eden, anlatımı açık, anlayışı derin, kolayca kavrayan, bilen ve bildiklerini yaşayan, uyarıcı, zorlaştırmayıp kolaylaştıran, sabırlı, sakin, şefkatli, güler yüzlü örnek bir eğiticiydi. Aldığı her yeni vahyi Müslümanlara hemen bildirir, dinin gereklerini harfiyen öğretirdi. İslam'ın ilk yıllarında Mekkeli müşriklerin zulüm ve baskıları yüzünden gizli bir merkez edinme ihtiyacı duymuştu. İlk Müslümanlardan Erkam bin Ebil Erkam'ın evi Safa Tepesi'nin eteklerindeydi. Hazreti Peygamber, Kabe'yi ziyarete gelenlerin kolayca ve dikkat çekmeden ulaşabileceği bu evde arkadaşlarıyla toplanır, eğitim ve tebliğ faaliyetlerini burada yürütürdü. Medineli ilk Müslümanlar Akabe'de kendisine biat ettiğinde onların eğitimi için Musab bin Umeyr'i Medine'ye göndermişti. Hicretten sonra Mescid-i Nebevi hem namaz kılınan bir yer hem de eğitim faaliyetlerinin merkezi oldu. Hazreti Peygamber namazı kıldırdıktan sonra genellikle yüzünü ashabına döner otururdu. Bazen kendisi bir konu açar, bir soru sorar, ashabının bilgi düzeyini belirlerdi. Daha sonra onlara Kur'an ayetlerini açıklardı. Bu arada soru soran olursa cevaplardı. Mescid-i Nebevi'de Suffe adı verilen bir bölüm vardı. Kalacak yeri olmayan kimsesizler, vaktinin çoğunu Kur'an'ı ve İslam'ı öğrenmekle geçiren sahabiler burada yatıp kalkıyordu. Hazreti Peygamber onlarla bizzat ilgileniyor, onlara İslam'ı öğretiyordu. Ashab-ı Suffe adı verilen bu kişilerin ihtiyaçları da çoğu zaman Müslümanlar tarafından karşılanıyordu. Suffe bazen kalabalık oluyordu. Bazı kabileler İslam'ı öğrenmek için büyük bir toplulukla Medine'ye geliyor, bir süre Mescid-i Nebevi'de kalıp İslam hakkında bilgi edindikten sonra dönüyorlardı. Ayrıca Resulullah yeni Müslüman olan bölgelere çeşitli görevliler gönderiyordu. Bu görevliler vergi toplama, halkın ihtiyaçlarıyla ilgilenme gibi işlerin yanı sıra onlara Kur'an'ı ve İslam'ı öğretme görevini de üstleniyorlardı. Ashabı merak ettikleri konuları Hazreti Peygamber'e sorarlar, o da sabırla anlamadıkları konuları defalarca tekrarlardı. Haftanın bir gününü sadece kadınlara ayırırdı. Bugün de onların eğitimiyle ilgilenir, sorularına cevap verirdi. Akşamları kendi evinde eşlerini bir araya toplayarak onlarla sohbet ederdi. Bu sohbetler müminlerin anneleri için özel bir eğitim imkanı sağlıyordu. Bu sohbetlerle ve Hazreti Peygamber'in yanında geçen yıllar boyunca gördükleriyle büyük bir ilmi birikim edinen eşleri onun vefatından sonra birçok kişi yetiştirmişlerdi. Özellikle Hazreti Ayşe fıkıh bilgisiyle meşhur olmuştu. Mescid-i Nebevi'de okuma yazma ve Kur'an öğreten sahabiler de vardı. O dönemde Arap toplumunda çok az kişi okuma yazma biliyordu. Hazreti Peygamber okuma yazma öğretimine büyük önem veriyordu. Medine'de Mescid-i Nebevi dışında yeni mescitler inşa edildiğinde bunlar da eğitim mekanı olarak hizmet görmeye başladılar. Medine'de bazı evlerde Kur'an ve okuma yazma öğretimine tahsis edildi. Hazreti Peygamber gençlere ok atma, yüzme, hesap, tıp, astronomi, Kur'an-ı Kerim eğitimleri vermenin anne babanın görevleri olduğunu söylerdi. Hudeybiye Antlaşması'nın ardından Hazreti Peygamber zamanın liderlerine mektuplar göndererek onları ve halklarını İslam'a çağırdı. Bu mektuplar Bizans Kayseri, Sasani Kisrası, Habeş Necaşisi, Mısır Mukavkısı gibi hükümdarlara, Yemame, Bahreyn, Gassani, Busra emirliklerine ve çok sayıda kabile reisine ulaştırıldı. Böylece onun eğitim faaliyetleri bir anlamda Arap Yarımadası sınırlarını da aştı. Hazreti Peygamber Veda Haccı sırasında Arafat'ta İslam'ın temel ilke ve kurallarını açıkladığı hutbeyle de adeta bir eğitim icra etti. İnsanların sahip olduğu hakların ve görevlerin açıklandığı bu hutbe aynı zamanda bir vasiyetti. Veda hutbesi diye adlandırılan bu konuşmasında o, Kur'an ve sünnete sıkı sıkıya sarılmanın gerekliliğini vurguladı. Geride bıraktığı Kur'an ve sünnetinin yanı sıra bu hutbede çağları aşan evrensel bir eğitim mesajı oldu.

0: Sesli Kitap. Profesör Doktor Eyüp Baş'ın kaleminden Son Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Siyer-i Nebi. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Salim bin Abdullah'ın babasından naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kim kibrinden elbisesini yerde sürüklerse Allah kıyamet günü onun yüzüne bakmaz buyurmuştu. Hazreti Ebubekir, ya Resulallah, elbisemin iki tarafından biri dikkat edip korumazsam mutlaka sarkıyor deyince Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu açıklamayı yapmıştı: ama sen bunu kibirlenerek yapanlardan değilsin.

0: 40 Hadis'te Sosyal Hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: كَانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسِ فَاِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفِتْيَانِهِ تَجَاوَزُوا عَنْهِ لَعَلَّ اللّٰهَ اَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا فَتَجَاوَزَ اللّٰهُ عَنْهِ
0: İnsanlara devamlı olarak borç veren bir tüccar vardı. Borçlu fakirse alacaklarını toplayan görevlilere ona esenlik tanıyın. Allah da umulur ki bizim hesabımızı kolaylaştırır derdi. Böylece Allah onu affetti. Ona mağfiret etti. Rabbimiz insanları topluluklar içinde yaratmıştır. Çünkü insanlar birbirlerinin desteğine muhtaçtır. İnsanlar hayatlarının belli dönemlerinde dünya imtihanının bir parçası olarak bazı zorluklar yaşayabilir. Böyle zamanlarda toplumdaki dayanışma bu sürecin daha kolay geçirilmesine yardım eder. İslam'ın teşvik ettiği sosyal yardımlaşma yollarından biri de ihtiyacı olup bu yönde talepte bulunan kişiye borç verilmesidir. Allah Teala ihtiyaç sahiplerine borçla destek olanları müjdeler. Tegabun suresi 17. ayette mealen şöyle buyrulur. Allah'a güzel bir borç verirseniz, O da bunu size fazlasıyla öder ve sizi bağışlar. Allah şükrün karşılığını bol bol verir. Cezadaysa acele etmez. Sevgili Peygamberimiz, borç vermenin sadaka vermekten daha faziletli bir davranış olduğunu ifade etmiş, sebebi sorulduğunda, şüphesiz dilenci çoğu zaman yanında para olduğu halde ister. Ödünç, borç isteyense ancak ihtiyacı sebebiyle borç ister buyurmuştur. İnsanların harcamalarını imkanları ölçüsünde yapıp kimseye borçlanmamaları en güzel davranıştır. Çünkü borç ağır bir yüktür. Borç alan borcunu ödeyene kadar huzur bulamaz. Borçlu alacaklı ilişkisinde İki tarafında sorumluluğu vardır. Borçlu, ödeme imkanına kavuştuğu ilk fırsatta ödeme görevini yerine getirmelidir. Çünkü, borcunu ödeyebilecek durumda olan zengin kimsenin ödemeyi geciktirmesi zulümdür. Borcu ödememek, sakınılması gereken bir davranıştır. Peygamber Efendimiz, borcunu ödemeden vefat eden bir kişinin cenaze namazını kıldırmak istememiş, ancak Ebu Katade borcu ödeyeceğine dair söz verince namazı kıldırmıştır. Toplumda bu konuda güveni sarsmamak, imkanı olanları borç verdiğine pişman etmemek borçlunun sorumluluğundadır. Alacaklının borçluyu sıkıştırmaması, ecrinin artmasını sağlayan bir davranıştır. Peygamberimiz, zor durumda olan borçluya karşı anlayışlı olan kimse için şu müjdeyi vermiştir. Ödeme güçlüğü olan borçluya zaman tanıyan ya da alacağını bağışlayan kimseyi, Allah kendisininkinden başka hiçbir gölgenin, himayenin olmadığı kıyamet gününde arşın gölgesinde gölgelendirecektir.
2: 40 Hadis'te Sosyal Hayat.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim her sabah ve akşam 3 kere ismi anıldığında yerde ve gökteki hiçbir şeyin zarar vermeyeceği, her şeyi işiten ve bilen Allah'ın adıyla derse ona hiçbir şey zarar veremez. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü bana en yakın insanlar, bana en çok salavat getirenlerdir. Cabir'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder ve ona hamd ederim derse, onun için cennette bir hurma ağacı dikilir. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oğlu İbrahim'in yanına girdiğinde o ruhunu teslim ediyordu. Bunun üzerine Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem gözleri yaşardı. Abdurrahman bin Avf, sen de mi ağlıyorsun ya Resulallah deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ey İbni Avf, bu gördüğün rahmettir dedi ve gözyaşları birbiri ardınca dökülüverdi. Göz yaşarır, kalp mahzun olur. Biz ancak Rabbimizi razı edecek sözleri söyleriz. Ey İbrahim, biz senden ayrılmaktan dolayı çok üzgünüz buyurdu. Ebu Hureyre'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanı yaratılış amacından uzaklaştıran dünya ve içindeki her şey lanetlenmiştir. Yalnız Allah'ı anmak ve benzeri şeylerle alim ve ilim talebesi bunun dışındadır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ipek elbiseyi ancak nasibi olmayanlar giyer dediğini işittim. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, yavrucuğum, ailenin yanına girdiğinde selam ver ki sana ve hane halkına bereket olsun buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birisi başka bir beldede bulunan din kardeşini ziyarete giderken Allah Teala yolda onu bekleyen bir melek görevlendirdi. Adam meleğin yanına gelince melek ona nereye gittiğini sordu. Şu beldede bir kardeşim var, onu ziyarete gidiyorum cevabını aldı. Ondan sağlayacağın bir çıkar mı var dedi. O da hayır, ben o zatı sadece Allah için seviyorum dedi. Bunun üzerine melek, ben Allah'ın sana yolladığı elçisiyim. Sen o adamı nasıl seviyorsan, Allah da seni öyle seviyor dedi.

0: Mugire bin Şube radıyallahu anh anlatıyor. Tebük seferi sırasında bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte yolculuk ediyordum. "Yanında su var mı?" diye sordu. "Evet," dedim. Bunun üzerine devesinden indi, yürüdü ve karanlıkta kayboldu. Sonra geri geldi. Eline tulumdan su döktüm, yüzünü yıkadı. Üzerinde yünden yapılmış bir cübbe vardı. Cübbenin yenlerini sıyıramadığı için kollarını cübbenin altından çıkardı ve yıkadı, başını meshetti. Ben meshlerini çıkarmaya yeltendim. "Onları bırak, çünkü onları abdestliyken giydim," buyurdu ve üzerlerini meshetti. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Biriniz oturduğu yerden kalkıp dışarı çıkarsa döndüğünde eski yerine oturma önceliğine herkesten daha fazla sahiptir," buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü şöyle buyurmuştur: "Kişinin haksız yere bir Müslümanın onuruna dil uzatması en büyük günahlardandır."

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Subhanallahi adede ma halaka fis sema ve subhanallahi adede ma halaka fil ard. Subhanallahi adede ma beyne zalik ve subhanallahi adede ma huve halik. Vallahu ekber misle zalik. Velhamdülillah misle zalik. ولا إله إلا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك.
2: Gökyüzünde yarattığı varlıklar adedince Allah'ı tesbih ederim. Yeryüzündeki mahlukatın sayısınca Allah'ı yüceltirim. Yerle gök arasındakilerin sayısınca Allah'ı tenzih ederim. Şimdiye kadar yarattığı ve bundan sonra yaratacakları sayısınca Allah'ı tesbih ederim.
0: Şemail-i Şerif dersleri az sonra. Kimin muhaciriyiz? Ömer bin el-Hattab'ın aktardığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ameller niyete göredir. Herkes sadece niyetinin karşılığını alır. Kim Allah ve Resulü için hicret ederse, hicreti Allah ve Resulüne olmuştur. Kim de erişeceği bir dünyalık veya evleneceği bir kadından dolayı hicret ederse, hicreti hicretine sebep olan şeyedir. Her şeylerini arkalarında bırakıp yollara düştüler. Varlıklarını terk edip yokluğa talip oldular. Kendi memleketlerinin sakinleri iken başka bir diyarda muhacir olmayı tercih ettiler. Onlar artık Allah ve Resulü uğruna çıkılan kutlu bir göçün kahramanlarıydılar. Ancak şüphesiz onlar için vatanlarından, ailelerinden, evlatlarından ayrılmak kolay değildi. Öyleyken vatanlarını terk edip en sevdiklerinden ayrılmayı göze almalarının sebebi neydi? Neydi Allah Resulü'nün dudaklarından çok sevdiği Mekke'si için "senden zorla çıkarılmış olmasaydım seni asla terk etmezdim" sözlerinin dökülmesine sebep olan? Hazreti Ebu Bekir mağarada Süraka ile, Hazreti Ali ise Resulullah'ın yatağında en azılı düşmanlarıyla karşılaştıran sebep neydi? Yiğitlerin cesaretini sınayan, en cesur olanların kalplerine korku düşüren, Rahman'ın muhacirlerinin ise ancak imanını artıran hicret kimin içindi? Allah ve Resulü uğruna yola düşenler için hicret bir milat, zamana düşülen bir işaretti. Artık onlar için zaman hicretten önce ve sonra olarak ikiye ayrılmıştı. Hicretle İslam'ın muhacirleri, Resulullah'ın ayak izlerini takip ederek Yesrib'i, medeniyetin merkezi Medine eylemişlerdi. Peki Mekke'den Medine'ye yol alan herkes hicrete bu anlamı yüklemiş miydi? Rahman'ın muhacirlerinin gözünde bir peygamber ibadeti olan hicret, aralarından bir kişi için sadece bir göçten ibaretti. O, Mekke'den Medine'ye sevdiği bir kadına kavuşmak, onunla evlenebilmek için göç etmişti. İlk Müslümanlardan ve ilk muhacirlerden olan Ümmü Kays bin Mihsan, Medine'ye hicret edince onunla evlenmek amacını taşıyan bir sahabi de onun ardından Medine'ye gitmişti. Hicretinin gayesi Ümmü Kays olduğundan bundan böyle ona Ümmü Kays'ın muhaciri denilmişti. Rivayete göre bu olay üzerine Allah Resulü şöyle buyurdu. Ameller niyete göredir. Herkes sadece niyetinin karşılığını alır. Kim Allah ve Resulü için hicret ederse hicreti Allah ve Resulünedir. Kim de erişeceği bir dünyalık veya evleneceği bir kadından dolayı hicret ederse, onun hicreti de hicretine sebep olan şeyidir. Sevgili Peygamberimizin bu mübarek sözleri bugün muhataplarına şu soruları hatırlatıyor. Kimlerin, nelerin muhaciriyiz bugün? Hicretimiz kimin için? Adımlarımız kimin izini takip ediyor? Kimin için gece gündüz demeden yollara düşüyor, yolculuğun zahmetine katlanıyor, cefasını çekiyoruz. Yolculukta döktüğümüz terler kimin uğruna? Para mı, güç mü, itibar mı, aşk mı, şöhret mi? Yoksa rızaullah mı menzilimiz? Hakka mı, batıla mı? Kesrete mi, vahdete mi dönük yüzümüz? Yolculuğumuz nereye? Nereye gidiyoruz? Daha da önemlisi, hicretimiz esnasında niyetimiz ne? Kalbimizde ne taşıyoruz? Kalbimizde taşıdığımız niyete göre yolculuğumuz

mutlu bir göç, bir destan, ihlasın, sadakatin, kulluğun bir ifadesi olabilir. Çünkü bütün davranışlara anlam katan, onları Allah katında değerli kılan niyetlerdir. Niyetler, amellerin ruhudur. İnsanın bu ruhu hissetmesi ise ancak kendisine yaklaşmasıyla, içine, özüne, gönlüne bakmasıyla mümkündür. Eğer kişi kendisine yabancılaşmamışsa, aynadaki suretini hala tanıyabiliyorsa, gözleri kalbindekileri göremeyecek kadar körleşmemişse, kalbindeki niyetlerini idrak edebilir. Kalbin niyetlerin mahalli olmasından dolayı Resul-i Ekrem, Allah sizin dış görünüşlerinize ve mallarınıza bakmaz, kalplerinize ve amellerinize bakar buyurarak, onun nazargahı ilahi oluşuna dikkat çekmiştir. Niyetler amellere açılan kapılardır ve ancak niyet hayır olduğunda akıbet hayır olabilir. Niyetlerin temizliği, arınmışlığı ve halis oluşu kadar amellerimiz ihlaslı sayılabilir. Bu yüzden Rabbimiz ancak samimi bir şekilde ve kendi rızası gözetilerek yapılan amelleri kabul eder. Dini yalnız Allah'a has kıldığımızda, Rabbimize karşı samimi bir kulluk sergilediğimizde davranışlarımız onun için bir değer arz eder. Niyetlerimizde rızayı hakkı gözetmediğimizde, niyetimizi salih kılamadığımızda ise salih amellerden de söz edilemez. Bu durumda ruhumuzun miracına sebep olması gereken namazlarımız bizleri kötülüklerden alıkoyamaz. Oruçlarımız artık bizim için bir kalkan değildir. Sadece açlık ve susuzluktan ibarettir. Kurbanlarımız Rabbimize kurbiyete vesile olamaz. Elimizde kalan sadece onların etleri ve kanlarıdır. İhlasın yerini gösteriş, samimiyetin yerini riya almışsa, sağ elimizin verdiğini sol elimizin bilmemesi gereken fedakarlıklarımızı herkes biliyorsa, o vakit sadakalarımız Rabbimize sadakatimizi ifade etmekten çok uzakta demektir. Gösteriş malzemesi yapılan sadakalar ömrümüze bereket getirmekten ziyade bizi çoraklaştırır. Riya ile safiyetini kaybeden ameller, Rabbimizin katında üzerinde az bir toprak bulunan ve şiddetli yağmura maruz kalınca çıplak hale gelen kayaya benzer. Halis ameller, riya ile gösteriş arzusuyla desinler diye yapılarak kirletildiğinde anlamını kaybeder. Samimiyet olmadan değerler değerini yitirir. Cömert desinler diye infakta bulunan, alim desinler diye ilim tahsil eden, kahraman desinler diye savaşan kimsenin çabasının hiçbir kıymeti yoktur. Hatta bu kimseler sahte niyetlerle yapılan sahte amellerinden ötürü ahirette hüsrana uğrayacaklardır. Çünkü ihlası, samimiyeti bilmeyene insanlar alim dese de hakiki cahil odur. Gönlünü Rabbinin rızası ile zenginleştirmeyenin adı zengin olsa da hakikatte o insanların en yoksuludur. Samimiyetsiz secdelerle abid, dünyaya gönül bağlayarak zahit, Ümmü Kaysar'a hicret ederek muhacir olunmaz. Gerçek muhacir, her şeyden önce dünyaya ve dünyalıklara dair her şeyi terk ederek ihlasa hicret edendir. Uzaklarda bir yerlerde, boynu bükük bir halde ihlas bizi bekliyor. Riyadan, kibirden, iki yüzlülükten uzaklaşıp samimiyetin kapısını ne zaman çalacağız? Kulluk gösterilerinden, gösteriş bağımlılığından uzaklaşıp ihlas ve takvanın gönlünü ne zaman alacağız? Sahi, yolculuğumuz nereye? Bizler kimin muhaciriyiz?

Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal. Kıymetli dinleyenler, Şemail-i Şerif programının bu bölümünde Allah Resulü'nün hayatın akışı içindeki en insani ama en vakarlı hallerini, yürüyüşünü, oturuş şekillerini ve istirahat ederken dayandığı eşyaları sahih rivayetler ışığında özetleyeceğiz. Efendimizin yürüyüşü onun karakterindeki azmin bir yansımasıydı. Adımlarını geniş atar, ayaklarını yerden tam kaldırarak canlı ve süratli bir şekilde yol alırdı. Sahabenin tarifiyle onun yürüyüşü sanki yüksek bir yerden aşağı iniyormuş hissini verirdi. Bu hantal olmayan kararlı bir yürüyüş tarzıydı. Yürürken sağa sola bakmaz, vakarını muhafaza eder, birine dönmesi gerekirse sadece başıyla değil, bütün vücuduyla o tarafa yönelirdi. Peygamber Efendimizin oturma şekilleri ise tam bir tevazu ve edep örneğiydi. Konuya dair bize intikal eden vesikalardan anladığımız kadarıyla Efendimiz farklı şekillerde oturmuştur. Bunlardan biri kurfesa denilen oturuş tarzıdır. Efendimiz bazen yerde otururken dizlerini karnına doğru çekip ellerini dizleri üzerinde kenetlerdi. Bu oturuş hem uyanık ve zinde kalmayı sağlayan hem de tam bir tevazu göstergesidir. Sahabeler onu bu halde gördüklerinde derin bir haşyet ve sevgi duyduklarını naklederler. Allah Resulü'nün ihtiba yaparak da oturduğu bilinmektedir. Bu oturuş biçimini coğrafyanın şekillendirdiğini söyleyebiliriz. Araplar ihtiba Arap'ın duvarıdır derler. Şöyle ki, çölde oturup dayanacak bir nesne olmadığı için insanlar bir şeye dayanma ihtiyacı duyduklarında ihtiba yaparlardı. Yani oturup dizlerini karınlarına kadar çeker ve bellerinden doladıkları bir kemer ya da kuşağı dizlerinin altından bağlarlardı. Bu sayede dayanmış gibi durur ve düşmekten korunurlardı. Efendimizin diğer bir oturuş şekli ise terabbu, yani bizim bildiğimiz adıyla bağdaş kurmaktır. Rivayetlere göre Allah Resulü özellikle Mescid-i Nebevi'de sabah namazından sonra güneş doğana kadar bu şekilde oturup ashabıyla sohbet ederdi. Ayrıca onun bazen dizleri üzerine çömelerek, bazen de yorulunca bir ayağını diğerinin üzerine atarak dinlendiği gelen rivayetler arasındadır. Peygamber Efendimizin beşeri hayatındaki inceliklerden biri de istirahat anlarında sergilediği o vakur duruştur. Her insan gibi yorulan ve dinlenme ihtiyacı hisseden Allah Resulü'nün bir yere dayanarak oturması veya yaslanması şemail kaynaklarında ittika kavramıyla ifade edilir. Onun bu hali hem bir ihtiyacın giderilmesi hem de bir edep ve tevazu tablosudur. Efendimizin istirahat ederken dayandığı eşyalar onun dünya malına karşı olan zahitçe tutumunu ve sadeliğini en saf haliyle yansıtır. Rivayetlere göre kendisi için özel ve ihtişamlı tahtlar ya da yumuşak sedirler aramazdı. Genellikle içi hurma lifiyle doldurulmuş, dışı ise işlenmiş deriden yapılmış mütevazı yastıklara yaslanırdı. Bu yastıklar Arapça ifadesiyle visade veya mirfaka olarak anılır. Çoğunlukla sol tarafına yerleştirilen bir yastığa dayanarak otururdu. Ancak bu dayanma ve yaslanma halinin çok mühim bir istisnası vardır ki o da yemek adabıdır. Efendimiz, ben bir yere dayanarak yemek yemem buyurarak, yemek esnasında bir yere yaslanmış vaziyette olmayı kesinlikle tercih etmemiştir. Bu duruş, sofradaki nimetin sahibine karşı bir hürmetin ve kulluk bilincinin bir gereğidir. Yemek yerken bir yere dayanmayı ya kibrin bir emaresi ya da gereğinden fazla yemeye zemin hazırlayan bir gevşeklik olarak görmüştür. Bu sebeple sofrada her zaman uyanık, zinde ve mütevazı bir oturuşu tercih etmiştir. Efendimizin hayatının son demlerinde hastalık veya yaşlılığın getirdiği bir ihtiyaçla eşyalardan ziyade insan omzuna dayandığı da bilinmektedir. Mescide çıkarken veya bir yere giderken ashabından birinin omzuna dayanması onun ümmetiyle olan o derin şefkat ve ünsiyet bağının bir başka boyutudur. Kısacası onun bir yastığa yaslanması da, bir omza dayanması da hayatın doğal akışı.

0: içinde bizlere zarafeti ve ölçüyü öğreten eşsiz birer edep dersidir. Şemail-i Şeref'in bu derinlikli konularını anlamaya devam edeceğimiz bir sonraki sohbetimizde buluşmak üzere. Allah'a emanet olun.
1: Şemail-i Şerif dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda uykusu gelen kimse uykusunu alıncaya kadar uyusun. Çünkü uykulu halde namaz kılarsa istiğfar edeyim derken kendisine sövebilir. Ne söylediğini bilmez buyurdu.

Ebu Talib'in Fahite adlı kızı Ümmü Hani'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Fetih senesinde bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gitmiştim. O sırada yıkanıyordu. Yıkandıktan sonra 8 rekat namaz kıldı ki işte bu kuşluk namazıdır. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Vallahi ben Allah'ın izniyle bir şey üzerine yemin ederim de sonra ondan daha hayırlısını görürsem yeminimin kefaretini verir ve hayırlı olanı yaparım.

0: Hazreti Osman'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sınırda Allah rızası için bir gün nöbet tutmak diğer mevkilerde 1000 gün nöbet tutmaktan daha hayırlıdır buyurdu.
1: Muaviye'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslümanların gizli hallerini araştırmaya kalkışırsan aralarına fesat sokmuş olursun veya aralarında neredeyse fesat çıkmasına sebep olursun.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Resulallah, Uhud gününden daha zor bir gün yaşadın mı?" diye sordum. Şöyle cevap verdi. "Evet, senin kavminden çok kötülük gördüm. En ağırı da Akabe günü onlardan gördüğüm şey oldu. Ben Abdükülal'in oğlu İbni Abdüyalil'e sığınmak istedim. Ancak isteğimi reddetti. Ben de çok üzüntülü bir şekilde geri döndüm. Öyle ki karnı sealibe gelinceye kadar kendime gelemedim. Başımı kaldırdığımda bir bulutun beni gölgelediğini gördüm. Dikkatlice baktım, Cebrail de bulutun içindeydi. Bana şöyle seslendi. Yüce Allah, kavminin sana söylediklerini ve senin nasıl reddettiklerini işitti. Onlar hakkında ne yapılmasını istiyorsan emretmen için sana dağlardan sorumlu meleğini gönderdi. O anda dağlar meleği de selam verdi ve bana seslendi. Ey Muhammed! Kavminin sana söylediklerini Allah işitti. Ben dağlardan sorumlu meleğim. Ne emredersen onu yapmam için Rabbim beni sana gönderdi. Dilersen Ahşebeyn denilen şu iki dağı onların üzerlerine kapayıvereyim. Bunun üzerine ben, hayır, ben ümit ediyorum ki Allah bunların soyundan yalnız kendine ibadet edecek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayacak kimseler çıkaracaktır, dedim. Ensardan Bedir Savaşı'na katılmış olan Ebu Mesud Ukbe bin Amr'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir iyiliğe öncülük yapan kimseye o iyiliği yapanların mükafatı gibi sevap vardır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi dostunun dini üzeredir. Dolayısıyla kişi kiminle dost olduğuna dikkat etsin.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şairlerin söylediği en doğru söz Lebid'in şu sözüdür. İyi bilin ki Allah'tan başka her şey yok olmaya mahkumdur. Resulullah'ın himayesine aldığı Ebu Hafs, Ömer bin Ebu Seleme, Abdullah bin Abdülesed anlatıyor. Ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bakımında olan bir çocuktum. Yemek yerken elim kabın her tarafına uzanıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yavrucuğum, besmele çek sağ elinle ve önünden ye buyurdu. Ben de ondan sonra hep bu şekilde yedim.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Derda'nın naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Davud'un dualarından biri de şuydu. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve beni senin sevgine ulaştıran ameli isterim. Allah'ım, senin sevgini bana kendimden, ailemden ve serin sudan daha sevimli kıl.

0: ıslaklığı sanadır ahımın, efkanımın. İçimde hicranınla tutuşuyor nameler. Sendendir eskimeyen cevheri efkarımın. Nazarın ok misali karanlıkları deler. Bu değirmen seninle dönüyor. Ahenk senin, renkleri birbirinden ayıran mihenk senin. Bir hüzün ülkesine gömülüp kaldı adım. Kapanıyor yüzüme aralanan kapılar. Sana hicret eden bir Kureyş'te ben olsaydım. Yağmur, sayrılığıma seninle derman düştü. Beynimin merkezine ölümsüz ferman düştü. Silindi hayalimden bütün efsunu ömrün. Bir dönüm noktasında aklıma Rahman düştü.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: İslam tarihi az sonra.
1: Mugine'nin katibi Verrat'tan nakledildiğine göre o şöyle demiştir. Mugire bin Şube, Muaviye'ye göndereceği bir mektupta bana şunları yazdırdı. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. Her şeye kudreti yeten O'dur. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek hiçbir kuvvet yoktur. Vermediğine verecek hiçbir kuvvet de yoktur. Senin yardımın olmadıkça servet sahibinin servetinin de kendisine faydası yoktur. Mugire, Muaviye'ye yazdığı mektupta şunu da yazmıştır. Resul-i Ekrem bir de dedikodu yapmayı, lüzumsuz yere mal harcamayı ve çok soru sormayı yasakladı. Yine Peygamber Efendimiz, analara itaatsizliği, kız çocuklarını diri diri gömmeyi, verilmesi gereken şeyleri vermemeyi ve hakkı olmayan bir şeyi istemeyi de yasakladı. İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem satılık eşyasıyla pazara gelen köylüleri pazar dışında karşılayıp mallarını satın almayın. Şehirli de köylünün namına onun malını satmasın buyurdu. Tabinden olan Ravi Tavuz İbn Abbas'a şehirli köylünün malını satmasın sözünün manası nedir diye sordu. İbn Abbas ücretle simsarlık etmesin cevabını verdi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.
1: Değerli dinleyicilerimiz, İslam Tarihinden kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Bugünkü programımızda Hazreti Peygamber'in seçkin sahabilerinden Selman-ı Farisi ve Zeyd bin Desinne hakkında bilgi vermek istiyoruz sizlere dilimizin döndüğünce. Değerli dostlar, Selman-ı Farisi İslamiyet'i kabul eden İran asıllı ilk sahabidir. Asıl adı Mahbe olmasına rağmen o, Müslüman olduktan sonra kendini Selman İbnül İslam diye tanıtmış, Selman el-Hayr, Selman-ı Pak veya Selman el-Hakim diye de anılmıştır. Farisi olarak bilinmesi, İranlı olması

0: sebebiyledir. Selman-ı Farisi'nin Mecusi dinine mensup olan babası köyünün reisiydi. Yani zengin ve itibarlı bir aileye mensup biridir Selman-ı Farisi. Mecusi ateşkedesinde kutsal ateşin sönmemesini sağlamakla görevli olduğu dönemde yaptığı işin kendisini manevi anlamda mutmain etmemesi sebebiyle yeni bir din arayışına girmiş ve ailesinin şiddetli muhalefetine rağmen Hristiyanlığı benimsemişti. Bu dönemden sonra ailesi ve çevresiyle arasının açılması sebebiyle önce Dımaşk'a kaçmış, oradan da Musul, Nusaybin ve Amuriye'ye gitmişti. İşte Amuriye'de kendisinden Hristiyanlık hakkında bilgi aldığı bir papaz, ölüm döşeğindeyken kendisine pek yakında Arap Yarımadası'nda İbrahim peygamberin Hanif dini üzere gönderilecek son peygamberin geleceğini haber vermişti. Onun hediye kabul etmekle beraber sadaka almayacağını, ayrıca kürek kemikleri arasında nübüvvet mührü bulunacağını söylemişti bu rahip. Bu bilgiyle son derece heyecanlanan ve etkilenen Selman-ı Farisi bir Arap tüccarıyla tanışmış ve kendisini çölden geçirmesi karşılığında sahip olduğu malları ona verip kervanına katılmıştı Arap tüccarının. Ne var ki kervan Vadil Kur'a'ya ulaştığında tüccar Selman'ı bir Yahudi'ye köle olarak sattı. Ardından bu Yahudi onu Medine'de yaşayan Beni Kurayza'ya mensup bir başka Yahudi'ye satmıştı onu. Selman-ı Farisi Medine'yi görünce Amuriyeli rahibin tarif ettiği şehre geldiğini anladı. Daha sonraki günlerde Hazreti Peygamber'in Medine'ye doğru yola çıktığını ve Kuba'ya geldiğini duyunca hemen oraya gitti ve rahipten öğrendiği nübüvvet alametlerinin kendisinde bulunduğunu görünce derhal Müslüman oldu. Azat edilmesine kadar meydana gelen Bedir ve Uhud gazvelerine katılamadı. Hendek gazvesinden önce bedel olarak kararlaştırılan 300 hurma fidanı dikme işi Allah Resulü'nün nezaretinde ashabın da yardımıyla gerçekleştirildi. Beytül Mal'den belli bir miktar ödenerek Selman'ın kölelikten kurtulması sağlandı. Değerli dinleyicilerimiz, Selman-ı Farisi Hendek gazvesine ve ondan sonraki bütün gazvelere katılmıştır. Hendek gazvesinde düşmana karşı savunma amaçlı hendek kazılması teklifi de ona aittir. Ayrıca hendek kazmadaki başarısı dolayısıyla ensar ve muhacirler onu sahiplenerek kendilerinden sayma konusunda ihtilafa düşünce Hazreti Peygamber Selman bizden, ehli beyttendir diyerek bu tartışmaya son vermişti. Hazreti Peygamber'in bu sözüne dayanan Hazreti Ömer halifeliği döneminde diğer ehli beyt mensuplarına olduğu gibi ona da maaş bağlamış. Fakat Selman bu parayı sadaka olarak dağıtıp hurma liflerinden ördüğü hasırları satmak suretiyle hayatını kazanma yolunu seçmişti. Zahit bir kişiliğe sahip olan Selman-ı Farisi Hazreti Peygamber'in övgüsünü kazanmıştı. İlim öğrenmeye düşkünlüğü ve sünnete bağlılığıyla mensubu bulunduğu Ashab-ı Suffe arasında önemli bir yer edindi. Çok yer gezip farklı tecrübeler elde etmesi sonucu geniş birikime sahip olan Hazreti Selman'ın Taif'in fethi sırasında mancınık ve debbabe kullanılmasını tavsiye ettiği ve bunların yapımını bizzat gerçekleştirdiği belirtilmektedir. Selman-ı Farisi, Irak bölgesindeki fetihler başlayıncaya kadar Medine'de yaşamış, Hazreti Ömer'in halifeliği zamanında İsfahan'a dönmüştür. Hazreti Ömer'in emriyle Küfe şehrinin kuruluşu aşamasında ve daha sonra önemli katkıları olmuş, bu sebeple de Hazreti Ömer onu Medain'e vali tayin etmişti. Medain valiliği yaptığı günlerde bile mütevazı yaşayışını değiştirmediği için halkın büyük teveccühünü kazandı. Hazreti Osman'ın hilafetinin sonlarına kadar valilik görevine devam eden Hazreti Selman'ın bugünlerde vefat ettiği belirtilmektedir. Selman Farisi'nin 4. Murat tarafından yeniden yaptırılan türbesi Bağdat yakınlarında onun kabri etrafında oluştuğu belirtilen, bugün Selman-ı Pak diye bilinen kasabadadır. Hazreti Selman'ın Remle'de ve Mardin ilinin Nusaybin ilçesinde de birer makam türbesi bulunmaktadır. Bazı İslam ülkelerinde adı çeşitli mekanlara verilen Hazreti Selman'ın kaç yıl yaşadığı konusunda ihtilaf edilmiş, onun çok uzun ömürlü bir kimse olduğu, dolayısıyla hayatı için 150 ile 550 yıl yaşadığına dair farklı rakamlar ileri sürülmüştür. Ancak Zehebi onun 80'li yaşlara varmadan öldüğünü ifade etmektedir. Özellikle ifade edilmelidir ki Hazreti Selman'ın zikredildiği şekilde uzun yaşadığıyla ilgili söylentiler hiçbir dayanağı bulunmayan asılsız rivayetlerdir. Değerli dinleyicilerimiz, Hazreti Selman'ın Rumca ve İbranice bildiği, Farsların, Romalıların, Yahudi ve Hristiyanların kutsal kitaplarını okuduğu, bunlarla ilgili belli bir bilgi birikimine sahip olduğu da rivayet edilmektedir. Bu sebeple onun hakkında Kur'an'ı ve Kitab-ı Mukaddes'i iyi bilen anlamında Sahibül Kitabeyn ve önceki ve sonrakilerin ilmini öğrenmiş bitmez tükenmez bir umman ifadeleri kullanılmıştır. Selman-ı Farisi'nin Fatiha suresini Farsça'ya tercüme ettiği ve Allah Resulü'nün de bunu men etmediği kaydedilmektedir. Hazreti Peygamber'in saçlarını tıraş etmesi sebebiyle berberlerin piri sayılan Hazreti Selman, böylece fütüvvet teşkilatının gelişmesinde önemli bir rol oynamış, aynı zamanda pek çok tasavvufi silsilenin de içinde yer almıştır. Şiiler onu çok az sayıdaki güvenilir kimse arasında saymış, onu Hazreti Ali'den sonra ikinci sırada önemli kişi kabul etmiş, zamanla kabrini Kerbela dönüşü uğranması gereken bir ziyaretgah haline getirmişlerdir. Bazı aşırı Şiiler ona peygamberin üstünde bir değer atfetmişse de bunlar üzerinde durulmaya değmez bilgilerdir. Çünkü kim olursa olsun bir insanın Hazreti Peygamberle kıyaslanması asla doğru değildir. Medine'nin kuzeyinde yer alan ve Mesacid-i Seba diye bilinen 7 mescitten biri Ömer bin Abdülaziz'in Medine valiliği sırasında yaptırdığı sanılan Mescid-i Selman-ı Farisi'dir. Daha sonra Seyfettin Hüseyin bin Ebul Heyca tarafından 1181 yılında yeniden inşa edilen söz konusu yapı bugün de varlığını sürdürmektedir. Değerli dinleyicilerimiz, bugün sizlere hakkında bilgi vermek istediğimiz bir diğer sahabi Zeyd bin Desinne'dir. Onu özellikle anlatmamızın sebebi, vefatı sırasında söylediği sözlerle peygamber sevgisi konusunda adeta sembol haline gelmesidir. Zeyd bin Desinne, Bedir ve Uhud gazvelerine katılmış, Uhud gazvesinden sonra Adal ve Kâre kabilelerinden bir heyetin Medine'ye gelerek Hazreti Peygamber'den kabilelerinde İslamiyet'in yayılmaya başladığını, bu sebeple kendilerine İslam dinini öğretecek bir öğretmen istemeleri üzerine Peygamberimiz bu kabilelere aralarında Zeyd bin Desine'nin de bulunduğu 10 kişilik bir heyeti Asım bin Sabit'in başkanlığında göndermiştir. Söylediğimiz gibi bu kimseler karşı tarafın kendilerine İslam dinini öğretecek öğretmenler istemesi üzerine yola çıkmışlardı. Talepte bulunan kabilelere Kur'an'ı okumayı öğretecek, İslam dini hakkında bilgiler vereceklerdi. Heyetin bir görevi de Mekke yakınlarına kadar gidip Kureyş müşrikleri hakkında bilgi toplamaktı. Heyet, Hüzeyl kabilesi topraklarında bulunan Reci suyuna ulaştığında tuzağa düşürüldü. Kendilerini davet edenler tarafından 100 kadar okçuyla kuşatılmışlardı. Heyette bulunan 10 kişiden Zeyd bin Desinne, Hubeyb bin Adi ve Abdullah bin Tarık dışındaki sahabiler düşmanla çarpışırken şehit olmuştu. Geride kalan 3 sahabiyi de esir alarak yola koyulmuştu asiler. Yolda Abdullah bin Tarık'ı da öldüren müşrikler Zeyd bin Desinne ile Hubeyb bin Adi'yi alarak Mekke'ye götürmüş ve onları Bedir'de öldürülen yakınlarının intikamını almak isteyen Mekkelilere köle olarak satmışlardı. Zeyd bin Desinne'yi Safvan bin Ümeyye satın almış ve onu zincire vurarak hapsetmişti. Zeyd hapiste kaldığı sürece geceleri namaz kılıp gündüzleri oruç tutuyordu. Bu arada kendisine verilen yiyeceklerden putlar adına kesilen hayvanların etinden yemeyeceğini söylemişti. Onun bu davranışını şaşkınlıkla izleyen Safvan, müşriklerin ileri gelenlerinden olup Zeyd'i katlederek Bedir'de öldürülen babası Ümeyye bin Halef'in intikamını almak istiyordu. Arkadaşı Hubeyb gibi Zeyd de kendisine yapılan çeşitli eziyetlere rağmen dininde sebat etti ve dinini terk etmedi. Bir gün geldi, Mekkeli müşriklerin elinde esir olarak tutulan Hubeyb ve Zeyd, idam edilmek üzere harem sınırları dışındaki Ken'im mevkiine götürüldü. Zeyd öldürülmeden önce 2 rekat namaz kılmak istediğini söyledi. Namazdan sonra müşriklerin dininden vazgeçmesi halinde serbest bırakılacağı yönündeki sözlere de asla iltifat etmedi. Sonuç olarak Hubeyb ve Zeyd bin Desinne Mekkeli kalabalık bir topluluğun gözleri önünde işkenceyle şehit edildi. Rec'i haberiyle birlikte aynı şekilde davetle İslam'ı öğretmek üzere yola koyulan 70 kadar Müslümanın da Bir-i Maune'de şehit edildiği haberi gelmişti Peygamberimize aynı günlerde. Müşrikler bu iki katliamla ashabına çok düşkün olan Peygamberimize büyük bir acı yaşatmıştı. Bu öyle bir acıydı ki Enes bin Malik Peygamberimizin bu olaylara üzüldüğü kadar hiçbir şeye üzülmediğini söylemiştir. İfade ettiğimiz gibi Rec'i hadisesinde esir alınan sahabilerden biri de Zeyd bin Desinne'ydi. Müşrikler onu idam etmeden önce ona ister miydin şu anda senin yerine burada peygamberin Hazreti Muhammed olsaydı da onun boynunu vursaydık sen de evinde rahatça uyusaydın dediler. Bu soru karşısında Zeyd'in duruşu netti. Vallahi ben evimde ailemle otururken Hazreti Peygamber'in vücuduna bir dikenin batmasına dahi gönlüm razı olmaz diyordu. İşte bunun üzerine o günlerde henüz Müslüman olmamış olan Ebu Süfyan hayatımda Hazreti Muhammed kadar sevilen hiç kimse görmedim diyerek Hazreti Peygamber'e duyulan sevgiyi itiraf ediyordu. Zeyd bin Desinne'nin peygamber sevgisi ve ona bağlılığı hesapsızdı. Rabbim sizleri yüreğinizdeki peygamber sevgisinden mahrum etmesin. Dünyada Hazreti Peygamber'in sünnetinden, ahlakından ve izinden, ahirette de şefaatinden mahrum bırakmasın inşallah. Amin. Değerli dinleyicilerimiz, bu duamızla birlikte programımızın bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda sizlerle tekrar birlikte olmak istiyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar buluşmak dileğiyle hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz.
1: İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Muaz bin Cebel radıyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü, bana beni cennete koyacak ve cehennemden uzaklaştıracak bir amel söyle dedim. Buyurdu ki, büyük bir şey sordun ama Allah Teala'nın kolaylaştırdığı kimse için kolaydır. Allah'a ibadet eder, ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın, namazı dosdoğru kılar, zekatı verir, Ramazan orucunu tutar, gücün yeterse hac edersin. Sonra da dedi ki, sana hayır kapılarını göstereyim mi? Oruç bir kalkandır. Suyun ateşi söndürdüğü gibi sadaka da günahları söndürür. Gecenin yarısında bir kimsenin namaz kılması da böyledir buyurdu. Daha sonra onların vücutları gece namaz kılmak için yataklarından uzaklaşır. Korku ve ümitle Rablerine dua ederler. Kendilerine verdiğimiz rızıklardan hayra harcarlar. Onların yaptıkları amellere mükafat olarak kendileri için göz aydınlığı olacak nimetlerden neler gizlenmiş olduğunu şimdi kimse bilmez. Mealindeki ayetleri okudu. Ondan sonra işin, dinin başını, direğini ve zirvesini sana haber vereyim mi? Dedi. Evet, ey Allah'ın Resulü dedim. İşin başı İslam, teslimiyet. Direği namaz, zirvesi ise cihattır buyurdu. Ondan sonra da bu dediklerimden hepsinin yerini tutan şeyin ne olduğunu söyleyeyim mi diye sordu. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. Mübarek dilini eliyle tutup işte şunu tut dedi. Ey Allah'ın Resulü, biz söylediğimiz sözler sebebiyle de sorgulanacak mıyız dedim. Resul-i Ekrem, hay anası tarafından yitirilesi. Herkesi cehenneme yüzüstü düşüren şey dillerinin kazandıkları değil mi buyurdu. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kabrimi bayram yerine çevirmeyin. Bana salavat getirin. Nerede olursanız olun, salat ve selamlarınız bana ulaşır. İbn-i Mesud'dan radiyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Müslüman olarak Allah'a kavuşmak isteyen kimse namazlarını ezan okunan yerlerde, camilerde kılsın. Allah Peygamberiniz sallallahu aleyhi ve sellem için hidayet yollarını meşru kıldı. Şüphe yok ki 5 vakit namaz da bu hidayet yollarındandır. Eğer siz cemaate gitmeyen şu adam gibi namazlarınızı evde kılacak olursanız, peygamberinizin sünnetini terk etmiş olursunuz. Peygamberinizin sünnetini terk ederseniz, elbette yolunuzu şaşırırsınız. Halbuki biz, Medine'de sadece münafık olduğu belli olan kimselerin cemaate devam etmediklerini görürdük. Takati olmayan biri bile 2 adam tarafından koltuklanarak camiye getirilir ve safa bırakılırdı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hepiniz sorumlusunuz ve hepiniz gözetiminizde bulunanlardan mesulsünüz. Yönetici sorumludur. Evin erkeği aile efradından sorumludur. Evin hanımı da kocasının evinden ve çocuklarından sorumludur. Hülasa hepiniz sorumlusunuz ve hepiniz gözetiminizde bulunanlardan mesulsünüz.

Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Cerir bin Abdullah el-Beceli radıyallahu anh ile yolculuğa çıkmıştım. Bana hizmet ediyordu. Bunu yapmamasını söyledim. Bunun üzerine Cerir, ben Ensar'ın peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gösterdikleri hürmeti gördüm de Ensar'dan biriyle arkadaş olursam ona hürmet edeceğim diye kendi kendime yemin ettim dedi.

Adi bin Hatim'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde Rabbiniz sizin her birinizle tercümansız olarak konuşur. O adam sağa bakar. Yalnız dünyadayken yaptığı iyi amelleri görür. Soluna bakar, yine yaptıklarından başkasını göremez. Önüne bakar, bu defa karşısında yalnız cehennemi görür. Bir hurmanın yarısıyla da olsa kendinizi ateşten koruyun.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yalnız şu iki kişiye gıpta edilir. Birisi Kur'an öğrenip gece gündüz onunla amel eden kimse, diğeri de Allah'ın kendisine verdiği malı gece gündüz Allah yolunda harcayan kimse.''

0: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Yemek yiyeceğiniz zaman önce besmele çekin. Eğer yemeye başlarken besmele çekmeyi unutursanız, başı içinde, sonu içinde Bismillah deyin."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Müezzin sesi ulaşacağı yer kadar günahı olsa da bağışlanır. Sesini duyan yaş ve kuru her şey ona şahitlik eder. Cemaatle namazda bulunan kişiye 25 hasene yazılır ve iki namaz arasındaki küçük günahları silinir.

Hazreti Ömer bir hutbesinde şöyle demiştir. Ey insanlar! Rey, şahsi kanaat ve düşünce ancak Resulullah'a aitse isabetlidir. Çünkü Allah ona doğruyu bizzat göstermiştir. Bizim reylerimizse doğru olanı bulmak için ortaya konan zan ve zorlama çabadan ibarettir.

0: kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
9: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: Hüsnü Hal.
10: Hikayeler böyle başlar. Bahar gelir ve uçar kuşlar. Bahar ve kuşlar hep aynılar. Gelecek, konacak ve uçup uzaklaşacaklar. Pencere önünde çiçekler, belli ki kuşlar gelecekler. Kuşlar işte, hep aynılar. Her zamanki gibi sakarlar. Alışamadılar bir türlü şu camlara. İşte geldi bahar. Yine uçmaya başladı kuşlar. Ama biri, belki de aralarından en küçükleri, görmemiş camı, çarpmış ve düşmüş. Toprakta hareketsiz yatıyor. Gözleri yarı açık. Üstelik kanadı da kırık. Bir adam, belli ki evin sahibi, kendine kızıyor. Çalan kimse yok diye kapımı, kuşlara da mı kapamalı camları? Avuçlarını alıyor minik serçeyi. Titriyor adamın elleri ve de kuşun kalbi. Götürdü eve, sardı yumuşak bir beze. Birkaç damla su, biraz da ekmek, kuş cana geldi gelecek. Günler geçecek, bahar bitecek ve kuş gidecek. Zaman geçecek, vakit gelecek ve ömür tükenecek. Kim ne ettiyse ettiğini görecek. Ancak merhamet edene merhamet edilecek.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cerir bin Abdullah'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: ben namaz kılmak, zekat vermek ve bütün Müslümanlara samimi davranmak üzere Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem biat ettim. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kıyamet gününde ahdini bozan her kimsenin günahına göre arkasından bir bayrak dikilir. Şunu iyi bilin ki halkına verdiği sözde durmayan bir yöneticiden daha büyük vefasız yoktur. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o önünde uzanmış uyuyor olduğu halde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece namazını kılardı. Sıra vitir namazına geldiğinde Hazreti Ayşe'yi uyandırır, o da vitir namazını kılardı. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: rüzgar Allah tarafından gönderilmektedir. Bazen rahmet, bazen de azap getirir. Rüzgarı gördüğünüzde ona sövmeyin. Onun hayrını isteyin. Şerrinden de Allah'a sığının.

Bureyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Karanlıkta mescitlere yürüyen kimselere

0: kıyamet gününde tam bir aydınlığa kavuşacaklarını müjdeleyin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Selman bin Amir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz iftar ettiği zaman orucunu hurma ile açsın. Çünkü hurma bereketlidir. Hurma bulamazsa su ile iftar etsin. Su da temizdir. Peygamber sözüne devam ederek, yoksula bir şey vermek sadakadır. Akrabaya tasaddukta ise iki sevap vardır. Biri sadaka sevabı, diğeri de akrabayı görüp gözetme sevabıdır buyurdu.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağrı veya başka bir sebepten dolayı gece namazını kılamazsa gündüz 12 rekat namaz kılardı.

0: Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha anlattığına göre yanında bir kadınla otururken Resulullah içeri girer ve Hazreti Ayşe'ye "Bu kadın kimdir?" diye sorar. Hazreti Ayşe "Bu filan kadındır." diyerek kadının kıldığı namazlardan bahseder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Tamam, anlatma. Gücünüzün yettiğini yapın. Allah'a yemin ederim ki siz usanırsınız da Allah usanmaz. Allah'ın en sevdiği ibadet, kişinin az da olsa devamlı yaptığı ibadettir." buyurdu. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem 3 defa "Vallahi iman etmiş olmaz" diye tekrarladığını işittim. "Ya Resulallah, kim iman etmiş olmaz?" diye sordular. "Komşusu şerrinden emin olmayan kimse" buyurdu. Hazreti Ayşe radıyallahu anha Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim demiştir. İnsanlar kıyamet gününde yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz olarak haşrolunacaktır. "Ya Resulallah, kadınlarla erkekler bir arada mı haşrolunacaklar? Bunlar birbirlerine bakarlar" dedim. "Ya Ayşe, o gün iş bunu düşünemeyecek kadar ağırdır" buyurdu. Bir rivayette "iş birbirine bakamayacak kadar ağırdır" şeklindedir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbn Abbas'ın işittiğine göre Hazreti Ömer radıyallahu anh minberde şunları söylemiştir. "Ben peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken işittim. Hristiyanların Meryem oğlu İsa'yı övmekte aşırı gittikleri gibi siz de beni övmede aşırılık göstermeyin. Şüphesiz ki ben Allah'ın kuluyum. Onun için bana Allah'ın kulu ve Resulü deyin."

0: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Naam, innemen nisa'u şakâikur rical.
0: Kadınlar, erkeklerin bir bütünü tamamlayan diğer yarısıdır. Rabbimiz, yeryüzünde pek çok şeyi kendisine emanet edeceği halife olarak insanı seçti. Kadını ve erkeği birbirlerine üstün ya da rakip değil, dost kıldı. Birbirlerini uyararak dostluğun gereğini ve diğer sorumluluklarını yerine getirdiklerinde onları merhametiyle kuşatacağı müjdesini verdi. İslam kadına hayattaki tüm rollerini yerine getirirken değerli olduğunu hissettirdi. Rabbimiz, açlık ya da ailelerini utandıracağı korkusuyla öldürülen kız çocuklarının hakkının hesap günü öncelikli olarak sorulacağını bildirdi. Sevgili Peygamberimiz, her kim şu kız çocuklarını yetiştirirken bir takım zorluklara katlanırsa, bu kızlar onun için cehennem ateşine siper olur sözleriyle kız çocuk sahibi olmayı ebedi kurtuluşun anahtarlarından biri olarak nitelendirdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, biliniz ki sizin hanımlarınız üzerinde hakkınız olduğu gibi, hanımlarınızın da sizin üzerinizde hakları vardır buyurarak, aile birliği içinde hak ve sorumlulukların karşılıklı olduğunu ifade etti. Evlilikte ilişkilerin sevgi ve merhamet ekseninde yürümesinin, bu birlikteliği huzur veren bir yuvaya dönüştüreceğini Rabbimiz haber vermiştir. Peygamber Efendimiz bu gerçeği veda haccında müminlere tekrar hatırlattı. Ey insanlar! Kadınların haklarına riayet ediniz. Onlara şefkat ve sevgiyle muamele ediniz. Eşlere güzel muamele etmenin, dünya mutluluğu yanında kişiye Allah rızasını kazandıran bir davranış olduğunu, insanların en hayırlısı müjdeledi. Sizin en hayırlınız, ailelerine en güzel muamelede bulunanınızdır. Rabbimiz, kulluk görevinde kadın ve erkeğe eşit sorumluluk verdi, eşit ödül vaat etti. Mümin olarak, erkek veya kadın, her kim salih ameller işlerse, işte onlar cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar. Nisa suresi 124. ayet. Sevgili Peygamberimiz, annelik gibi sorumluluğu yüksek bir görevi üstlenen kadının, saygıyı ve özel bir ilgiyi hak ettiğini belirtti. Kendisine sorulan, insanlar arasında iyi davranmama en çok layık olan kimdir sorusuna, 3 defa üst üste annendir cevabını verdi.
2: 40 hadiste sosyal hayat.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Bera bin Azib'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize hastayı ziyaret etmeyi, cenazeye katılmayı, aksırana dua etmeyi, yemini bozmamayı, zulüm görene yardım etmeyi, davete icabet etmeyi, selamı yaymayı emretti. Süheyb'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennetlikler cennete girdikleri vakit Allah Teala "Vermemi istediğiniz daha başka bir şeyler var mı?" diye sorar. Onlar da "Rabbimiz, sen yüzümüzü güldürdün. Bizi cennetine koydun. Bizi ateşten kurtardın. Ya daha ne isteyelim ki?" derler. Bunun üzerine Allah perdeyi kaldırır. Artık cennettekiler için en büyük haz doya doya Rablerine bakmaktır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Fıtrat şu beş şeydir veya şu beş şey fıtrattandır. Sünnet olmak, kasık kıllarını temizlemek, tırnakları kesmek, koltuk altını temizlemek, bıyıkları kısaltmak.

0: Cabir bin Semüre radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanıma geldi ve Rablerinin huzurunda meleklerin saf tuttukları gibi siz de saflarınızı düzgün tutsanız ya buyurdu. Sahabiler, ya Resulallah, melekler Rablerinin huzurunda nasıl saf tutarlar diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ön safları tamamlarlar ve safta birbirlerine perçinlenmiş gibi bitişik dururlar cevabını verdi. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Zer radıyallahu anh anlatıyor. Ya Resulallah, beni yönetici olarak tayin etmez misin? Dedim. Elini omuzuma koydu ve bana şöyle dedi. Ebu Zer, sen zayıfsın. Yöneticilik ise bir emanettir. Onu layık olduğu biçimde üstlenen ve gereğini hakkıyla yerine getiren kimseler dışındakiler için o kıyamet günü rezillik ve pişmanlık sebebidir. İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bereket yemeğin ortasına iner. Siz kenarından yiyin, ortasından yemeyin buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dünya müminin zindanı, kafirin cennetidir. İbni Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir Müslüman ölür de Allah'a şirk koşmayan 40 kişi onun cenaze namazını kılarsa, Allah onların cenaze hakkındaki bağışlanma dileklerini kabul eder. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman olup da kendisine yetecek kadar rızık verilen ve Allah'ın kendisine verdiğine kanaat eden kimse muhakkak kurtulmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kabul edileceğine gerçekten inanarak Allah'a dua edin. Bilin ki Allah ciddiyetten uzak ve umursamaz bir kalple yapılan duaları kabul etmez.

0: Sahabe Hatıraları az sonra. Hadislerin Hikayeleri.
1: Ver şunları. Ver dedim sana.
2: Bırak ne olur. Sen de biliyorsun onlar benim alın terim.
1: Hiçbir şey alamazsın yanına. Onlar Mekke'nin ve Mekke'de kalacak abi.
3: Kim o?
4: Aç kapıyı, benim.
3: Ne oldu, bir şey mi oldu?
4: İçeri gir, kapat kapıyı, kapat. Çabuk ol, hemen hazırlan, gidiyoruz.
3: Ne oluyor Allah aşkına, ne bu telaş?
4: Hemen gitmemiz lazım.
3: Nereye, neden?
4: Artık burada kalamayız, Medine'ye gidiyoruz. Çabuk ol, hadi.
3: Tamam, sakin ol. Ne alacağız yanımıza?
4: Yol için yiyecek alman yeterli.
3: Tamam.
4: Kırbalar nerede? Ben de suları doldurayım.
3: Duvarda asılı.
1: Açın. Açın kapıyı.
4: Korkma.
1: Açın dedim.
4: Ben konuşurum.
1: Kapıyı onunla. Açın.
4: Sen bir an önce hazırlanmaya bak.
1: Açın dedim size.
4: Evet, ne var, ne istiyorsunuz?
1: Siz de mi kaçıyorsunuz?
4: Evet, gidiyoruz.
1: Yalnız öyle her şeyi alıp gidemezsiniz. Burada olan burada kalacak.
4: Hiçbir şeyde gözümüz yok.
1: Artık bu ev ve içindekiler bize ait. Defolun gidin buradan.
4: Gideceğiz. Ama şunu unutma ki bir gün geri döneceğiz.
1: Açlıktan ölmezseniz dönersiniz.
3: Döneceğiz elbet. Biz bu evi kendi ellerimizle yaptık. Taşlarını kendimiz taşıdık. Duvarlarını kendimiz sıvadık.
1: Amma uzattınız ha. Çıkın gidin hadi.
4: Eğer döneceğime inanmasaydım bu evi yıkar öyle giderdim.
5: Bütün varlıklarını Mekke'de bırakıp Medine'ye hicret eden bazı sahabiler fakir düşmüşlerdi. Bu sahabiler dertlerini anlatmak için Hazreti Peygamber'in yanına geldiler. Dertleri, nasıl geçinecekleri, fakirliklerinin ne zaman biteceği ve ne zaman eski varlıklarına geri kavuşabilecekleri değildi. Onlar daha başka şeylerden muzdariplerdi. Allah'ın Resulüne başka şeylerden dolayı gelmişlerdi. Hazreti Peygamber'in yanına geldiler ve anlatmaya başladılar.
4: Ya Resulallah, eskisi kadar varlıklı değilim. Fakir düştüm. Lakin fakir olmak beni üzmüyor, hiç ağrıma gitmiyor. Ancak imrendiğim başka bir şey var.
6: Evet ey Allah'ın Resulü. Başka bir şey için geldik. Derdimiz mal, mülk, altın ya da gümüş değil.
4: Varlıkla yapılan ibadetlerin hazrından ve sevabından mahrum kaldık ey Allah'ın Resulü.
6: Varlıklı olanlarımız hak yolda harcama yapabiliyor. İnsanlara yardım edebiliyorlar.
4: Lakin biz yapamıyoruz ya Resulallah. Onlar infak ettikleriyle cennetin en yüksek derecelerine talipler.
6: Evet, bizim namaz kıldığımız gibi onlar da namaz kılıyor. Bizim oruç tuttuğumuz gibi onlar da oruç tutuyorlar.
4: Fazla malları olduğu için de hac ve umre de yapabiliyorlar.
6: Cihad edebiliyor ve sadaka da verebiliyorlar. Bizimse sadaka verebilecek malımız yok.
4: İşte bizi üzen şey bu ya Resulallah. Bu ibadetlerden mahrum kalmak.
5: Kutlu Nebi sahabileri dinledi ve onlara tebessüm ettikten sonra size bir şey haber vereyim mi dedi.
6: Buyur ey Allah'ın Resulü, söyle. Gönlümüzün huzuru senin güzel sözlerinde gizli.
5: Allah'ın Resulü, dediğimi yaptığınız takdirde sizi sevapta geçenlere yetişirsiniz. Sizden sonrakilerden kimse de size yetişemez ve içinde bulunduğunuz toplulukta en hayırlı topluluk olursunuz dedi ve sözlerine ancak onlar da sizin yaptığınız bu tesbihleri yaparlarsa size yetişebilirler diye devam etti.
4: Bizi ibadette bu derece öne geçirecek tesbihler nelerdir ya Resulallah?
5: Nurlu Nebi merak içindeki sahabilere baktı ve her namazın peşinden 33 kez tesbih, Sübhanallah, 33 kez tahmid, Elhamdülillah ve 33 kere tekbir, Allahu Ekber demenizdir dedi.
6: Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Gönlümüzdeki sıkıntıyı giderdin, bizi çok sevindirdin.
5: Fakir sahabiler tertemiz gönülleriyle ibadet hususunda varlıklı olanlara gıpta etmiş ve hem kendileri hem de onlar için Peygamber Efendimiz'den zikirler öğrenmişlerdi. Bu sahabiler ne Mekke'de geride bıraktıkları malları için dertlendiler, ne de zenginlerin mallarına göz diktiler. Yüce Allah'ın lütfuyla ibadetlerini bereketlendirecek tesbihleri öğrendiler ve herkesin de öğrenmesine vesile oldular.

0: 9 yıl. Tam 9 yıl oldu.
1: Ama hala daha dünmüş gibi geliyor bana.
0: Yuvasından taşlanarak kovulan kuşlar gibiydik. Ağlamamak için dönüp son kez bakamamıştım bile.
1: Geri döneceğiz demiştim sana. Bak şimdi yeniden evimizdeyiz işte. Yine güzel Mekke'deyiz. Yine Kabe'nin yanı başındayız.
0: Çok şükür, çok şükür.
1: Elhamdülillah.
0: Yalnız duvarlar biraz çatlamış gibi.
1: Baksana, aynı ellerimiz gibi olmuşlar.
0: Ellerimizle yaptığımız duvarlar ellerimiz gibi çatlamışlar. Ne garip değil mi?
1: Bilmem, öyle mi? Belki ellerimiz de duvarlarımızla aynı topraktandır.

0: Hadislerin Hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Şehit yetimi muhaddis bir genç, Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh. Uhud Harbi'ne katılmak üzere babam beni Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme götürdüğü zaman 13 yaşındaydım. Resulullah'la karşılaştığımızda babam harbe katılmak istediğimi ifade etmek maksadıyla kemikleri kuvvetlidir diyerek sefere katılmam için gerekçeler gösterdiği halde yaşımın küçüklüğü sebebiyle Resulullah kabul etmedi. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh, Uhud gazvesine katılma hususundaki isteğini anlatırken nakleder bu ifadeleri. Asıl ismi Sa'd bin Malik olan Ebu Said, Medine'de İslamiyet'in yayılmaya başladığı sıralarda Müslüman olan bir ailenin evladıydı. Bedir Savaşı'na katılmayı çok arzu etmesine rağmen, yaşının küçüklüğünden dolayı talebi babası tarafından kabul edilmeyen Ebu Said el-Hudri, aynı coşkuyla yer almak istediği ama bu sefer de Resulullah'tan müsaade alamadığı için katılamadığı Uhud Savaşı'nda babasının şehadet şerbetini içmesiyle yetim kalmıştı. Alemler Sultanı Efendimizin, "Kim istemekten sakınırsa Allah o kimseyi iffetli kılar, gözü tok olanı Allah zengin eder. Kim sabretmek isterse Allah ona sabır ihsan eder. Hiç kimseye sabrından daha hayırlı ve daha geniş bir nimet verilmemiştir" ifadelerini işitmesi nedeniyle, babasızlığın getirdiği ekonomik zorlukları tecrübe ettiği bir dönemde, ailesinin ihtiyaçları için dahi yardım talep etmekten geri duran Ebu Said el-Hudri, bundan sonraki halini şöyle anlatır. "Cenab-ı Hak bize rızkımızı gönderdi. İşimiz öyle düzeldi ki Ensar'ın en zenginlerinden olduk. Hendek, Hayber, Huneyn ve Tebük gazalarında, Hudeybiye Antlaşması ve Mekke'nin fethinde Efendimizle birlikte bulunandır o. Hazreti Ömer ve Hazreti Osman devrinde Medine'de fetva makamında olan, Hazreti Ali devrinde ise Nehrevan seferinde bulunandır o. Hayatında maddi ve manevi cihadın heyecanını birlikte yaşayan, bir taraftan cihat meydanlarında çarpışırken, diğer taraftan Suffe meclisine devam ederek ilim tahsil eden, Medine'de zamanının çoğunu Suffe'de geçirendir o. Resulullah'ın vefatından sonra hadis ve fıkıh ilmiyle meşgul olan, birçok talebe yetiştiren genç sahabilerin en alimidir o. İlim öğrenmek için gayret gösteren öğrencilerini, "Merhaba, Resulullah'ın bize vasiyet ettiği kimseler" ifadeleriyle karşılayan, Hazreti Peygamber'in İslamiyet'i öğrenmek üzere dünyanın dört bir yanından insanların geleceğini haber verdiğini ve ashaba onlara iyi davranmalarını tavsiye ettiğini nakledendir o. İmam ve Medine müftüsü lakaplarıyla anılan, pek çok içtihadı ve fetvası kaynaklarda yer alandır Ebu Said el-Hudri. Resulullah'ın terbiyesi altında büyüyen, rivayet ettiği 1170 hadisle en çok hadis rivayet eden sahabilerin yedincisi olacak ilmi birikime ulaşandır Hazreti Ebu Said. Hicri 74 yılında vefat eden Ebu Said el-Hudri, hak olarak bildiğini söylemekte insanlardan korkmaz, doğru bildiği bir meseleyi tatbik etmekte kendisine muhalefet edilmesinden asla çekinmezdi. Nitekim bayram hutbesinin namazdan önceye alınmasına karşı çıkan Ebu Said, bunun sünnete uymadığını yöneticilere hatırlatmış, aynı şekilde halifenin huzuruna çıkarak beğenmediği tavırlarını tenkit etmiş, Hazreti Peygamber'in doğruyu bilenin onu söylemekten geri durmaması hususundaki beyanı üzerine bu uyarıyı yaptığını belirtmiştir. cesaretle gazalara katılmayı ve ilim talibi olmayı hayatında birleştiren Ebu Said el-Hudri, Hazreti Peygamber'in rahmet pınarından ümmete pek çok hadisi şerifin ulaşmasına vesile olmuştur. Onun rivayet ettiği hadislerin bazıları şu mealdedir: cennet ahalisi cennete, ateş ahalisi de ateşe girdikten sonra, Yüce Allah, kimin kalbinde bir hardal tanesi ağırlığınca iman varsa ateşten çıkarınız diye emreder. Kim helalinden yer, sünnete göre hareket eder, insanlara kötülük ve eziyet etmezse cennete girer. Mümin cennete kavuşuncaya kadar kulağına gelen hayırlı söz ve hikmete doymaz. Sizden kim bir kötülük görürse onu eliyle değiştirsin. Buna gücü yetmezse onu diliyle değiştirsin. Buna da gücü yetmezse o zaman onu kalbiyle değiştirsin. Bu da imanın en zayıfıdır. Ezanı işittiğiniz zaman müezzinin söylediği gibi siz de söyleyin: Yüce Allah bizleri sahabe-i kiramın örnekliğinden istifade eden ve onlardan öğrendiklerimizi hayatımıza aktaranlardan eylesin. Amin.

Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.

0: gün olur, yaprağı düşer güllerin. Bu can tenevinden çıkar giderim. Sevdam güle döner, ben de gülerim. Bana güller derin, kırmızı güller verin. Güller ağlar bana, bu derdi güller anlar. Bana güllerimi, güllerimi verin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem hangi namaz daha faziletlidir diye soruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamı uzun olan namaz buyurdu. Müminlerin annesi Cüveyriye binti el-Haris'ten radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldıktan sonra namaz kıldığı yerde oturan tesbihatle meşgul olan Cüveyriye'nin yanından çıkmış, sonra kuşluk vaktinde yine onun yanına dönmüştü. Cüveyriye'yi hala yerinde tesbihle meşgul olup otururken görünce şöyle buyurdu. Yanından ayrıldığımdan beri bu şekilde tesbihata devam mı ediyorsun diye sordu. Cüveyriye evet cevabını verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ben senin yanından ayrıldıktan sonra şu dört kelimeyi 3 defa söyledim ki bütün söylediğin zikirlerle ölçülse bu kelimeler sevapta onlara ağır basar. Bunlar şu kelimelerdir. Mahlukatı sayısınca, kendisinin hoşnut olacağı kadar, arşının ağırlığınca ve bitip tükenmeyen kelimeleri adedince ben Allah'ı uluhiyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve ona hamd ederim buyurdu. İbn Ömer'den radıyallahu an nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah için size sığınan kimseyi koruyun. Allah için bir şey isteyene verin. Davet edenin davetine katılın. Size bir iyilik yapana onun benzeriyle karşılığını verin. Eğer benzeriyle karşılık vermeye gücünüz yetmezse, karşılıkta bulunduğunuza kanaat getirinceye kadar ona dua edin. Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Aşura gününde tutulan orucun fazileti soruldu. O da Aşura orucu geçen senenin günahına kefaret olur buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu

aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biri namazda başını imamdan önce kaldırdığında Allah'ın başını merkep başına yahut suretini merkep suretine çevirmesinden korkmaz mı?

Hicretin 9. yılında Tebuk seferinden önce Basra'da bir grupla birlikte İslam'a giren Malik bin Üveyris arkadaşları ile Medine'ye gelir. Sonrasında olanları şöyle anlatır. Biz yaşları birbirine yakın gençler olarak Resulullah'ın yanına gittik. Orada 20 gün kaldık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem merhametli ve yufka yürekli bir insandı. Ailelerimizi özlediğimizi fark edince ailelerimiz konusunda bizimle sohbet etti. Sorular sordu. Biz de kendisini anlattık. Bunun üzerine Allah Resulü, haydi ailelerinizin yanına dönün. Onların yanında kalın. Öğrendiklerinizi onlara öğretin ve yapmaları gerekenleri söyleyin. Beni namaz kılarken nasıl gördüyseniz siz de aynı şekilde kılın. Namaz vakti geldiğinde içinizden birisi ezan okusun ve en büyüğünüz de size imam olsun buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir. Şimdi Ankara için ikindi ezanı vakti.

0: Zamanın Ötesinden az sonra.
1: Ümmü Seleme'nin radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kul musibete uğrar da inna lillahi ve inna ileyhi raciun, biz Allah'a aidiz ve ona döneceğiz, Allah'ım başıma gelen bu musibetin ecrini ver ve bana benim için ondan daha hayırlı olanı ihsan buyur derse, Allah Teala ona başına gelen musibetten dolayı hem sevap verir hem de kaybettiğinden daha hayırlısını ihsan eder. Ebu Seleme öldüğünde Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bana söylediği gibi dua ettim, Allah da bana ondan hayırlı olan Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem ihsan etti. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala buyurdu ki, kim benim bir dostuma düşmanlık ederse ben ona karşı harp ilan ederim. Hiçbir kulum bana kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevimli bir amelle yaklaşamaz. Nafile ibadetlerle de sürekli bana yakınlaşır. Öyle ki sonunda ben onu severim. Onu sevince de işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Benden bir şey isterse istediğini ona veririm. Bana sığınırsa onu mutlaka korurum.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yemek yedikten sonra üç parmağını yalardı. Enes sözüne şöyle devam ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizden birinizin lokması yere düşerse onu temizleyip yesin. Onu şeytana bırakmasın dedi ve tabağın da sıyrılmasını istedi. Ve bereketin yemeğin neresinde olduğunu bilemezsiniz buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Varlıkta, darlıkta, hoşnutluk ve hoşnutsuzluk halinde, hatta başkası sana tercih edildiğinde bile dinle ve itaat et. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem konuşması açık ve netti. Dinleyenlerin hepsi söylediklerini anlardı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Zamanın ötesinden. Hazırlayan Kübra Erdem, seslendiren Ahmet İshak Mete.

İnsan insanla yaşar. Aynı sokakta yürür, aynı havayı solur, aynı kelimelerle konuşur. Ama her karşılaşma, her temas, her söz aynı izi bırakmaz. Kimi birleştirir, kimi ise uzaklaştırır. Bazen bir bakış yeter mesela. Söz söylenmez ama kalp daralır. Bazen bir cümle kurulur, doğru gibidir ama bir yanıyla eksiktir. Zaman akıp giderken fark etmeden birbirimize dokunuruz. Anne babamıza bir ses tonuyla, komşumuza bir tavrımızla, emanete uzanan bir elle, kazancı hesaplarken yapılan küçük bir tercihle.

0: Gerçekten güzel. Hangisi zamanla normalleşmiş bir eksiklik? Belki de sorun güzel ahlakın ne olduğunu bilmemek değil, onu en doğru yerden öğrenmemek. O yüzden şimdi duralım. Bugünün karmaşasından, yorumlarından, tanımlarından biraz uzaklaşalım. Gözümüzü, kalbimizi ve yolumuzu alemlere rahmet, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, asr-ı saadete çevirelim. Güzel ahlakın anlatılmadığı, bizzat yaşandığı o rahmet günlerine. Kapatalım gözlerimizi. Şimdi birlikte yürüyelim. Kalabalığın içinden sıyrılıp gürültüyü ardımızda bırakalım. Zamanın ötesine bir adım atalım. Saatler dursun, kalpler yönünü bulsun. Mekke'deyiz şimdi. Taşların şahit, sözlerin emanet, ahlakın hayat olduğu o şehirde. Bir gün Enes İbni Malik'in amcası Hişam İbni Amir'in oğlu Sa'd, Allah Resulü'nün ahlakını merak ederek Hazreti Ayşe'nin kapısını çaldı. Ey müminlerin annesi! Bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakını, yaşayışını anlat, dedi. Hazreti Ayşe, sen Kur'an'ı okuyorsun değil mi diye sorunca Sa'd, evet okuyorum diye cevap verdi. Hazreti Ayşe bir an durdu. Uzun uzun anlatabilirdi. Geceleri secdelerini, insanlara yaklaşımını, inceliğini. Ama o meseleyi tek cümlede topladı. Onun ahlakı Kur'an'dı. Sanki şunu söylüyordu. Kur'an'da anlatılan sabır onun sabrıydı. Kur'an'da emredilen merhamet onun merhametiydi. Kur'an'da öğütlenen adalet onun hayatıydı. O konuşurken incitmezdi, bir yanlış gördüğünde kalp kırmazdı. Susarken bile öğretirdi, bazen bir bakışıyla, bazense sessizliğiyle. Çünkü onun susması bile hikmetti. Gücü varken affederdi. Mekke'nin fethinde kendisine yıllarca eziyet edenlere bakıp, "Bugün size kınama yok" diyebilecek kadar yüceydi. İşte asr-ı saadet. Ahlakın sözde kalmadığı, hayata karıştığı zaman, insanın insan kaldığı çağ ve biz bugün oraya bakıyoruz. Bir çağın takvimine değil, bir ahlakın izine bakıyoruz. Çünkü Resulullah'ın ahlakı Kur'an'dı. Kur'an ise hala bizimle. Şimdi dönelim. Koştuğumuz yerden, yetişmeye çalıştığımız zamandan, çok konuşup az dinlediğimiz bu hayattan kısa bir adım geri atalım. Çünkü zaman değişse de insanı ayakta tutan şey değişmedi. O da güzel ahlak. Güzel ahlak yüksek sesle konuşmak değildir mesela. Bazen bir susuşta saklıdır. Bazen bir yanlış gördüğünde yüz çevirmemekte. Ama kimseyi de incitmeden doğruda durabilmektir. Güzel ahlak herkes bakarken iyi olmak değildir. Asıl kimse yokken kendine dikkat edebilmektir. Hesabı sadece insanlara değil, vicdana ve Allah'a verebilmektir. Bir söz verildiğinde arkasında durabilmektir. Kırılmak pahasına da olsa yalanı seçmemektir. Kazanç artacak diye hakkı eksiltmemektir. Merhametlidir güzel ahlak ama zayıf değildir. Adildir ama sert değildir. Gücü eline geçtiğinde incitmemeyi, haksızlığa uğradığında taşmamak için kendini tutmayı bilmektir. Zor zamanlar gelir. İşte o zaman dökülür insanın içi. Dil susar, hal konuşur. Sabır mı var, öfke mi? Edep mi ağır basar, intikam mı? Ve belki de bütün mesele şudur. Biz her şeyin bahanesi varken bile doğru kalabiliyor muyuz? Çünkü güzel ahlak zamana göre şekil alan bir davranış değil, insanı her zamanda insan yapan bir duruştur.
1: Zamanın ötesinden. Hazırlayan Kübra Erdem.

0: Seslendiren Ahmet İshak Mete.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Müminlerin annesi Hazreti Ayşe anlatıyor. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem tavır, hal ve davranış bakımından Fatıma'dan Allah onun yüzünü ağartsın daha fazla benzeyen birini görmedim. Fatıma onun huzuruna girdiği zaman Resulullah ayağa kalkar, onun elini tutar, onu öper ve kendi yerine oturturdu. Resulullah Fatıma'nın yanına girdiği zaman da o aynı şekilde hemen ayağa kalkar, babasının elinden tutar, onu öper ve kendi yerine oturturdu.

Peygamberimizin evinde üst üste birkaç gün yemek pişmediği olurdu. Açlık hem peygamberimizin hem de ashabının sık sık talim ettiği bir imtihandı. Peygamberimiz bir gece evinden dışarı çıkmış ve yakın arkadaşları Hazreti Ebu Bekir'le Hazreti Ömer'e karşılaşmıştı. Onlara sizi bu saatte evlerinizden çıkaran nedir diye sordu. Açlık ya Resulallah diye cevapladılar peygamberimizi. Resulullah, varlığım elinde olan Allah'a yemin ederim ki beni de sizi çıkaran sebep evden çıkardı. Hadi gidelim dedi. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer yanlarında alimlerin efendisiyle yürümeye başladılar. Ensardan Ebul Haysem'in evine geldiler. Fakat Ebul Haysem evinde yoktu. Evin hanımı efendimizi görünce merhaba, hoş geldiniz dedi. Allah Resulü ona eşinin nerede olduğunu sordu. Kadın bize tatlı su getirmeye gitti dedi. Ebul Haysem efendimizi ve değerli dostlarını karşısında görünce çok sevinmişti. Allah'a hamdolsun, bugün misafirleri benimkinden daha şerefli olan kimse yoktur diyerek mutluluğunu dile getirdi. Misafirlerini evine davet ettikten sonra hemen gidip onlara bir hurma salkımı getirdi ki içinde ham, kuru ve taze hurmalar vardı. Bundan yiyin dedi ve bıçağı aldı. Bunun üzerine rahmet peygamberi ona sakın sağmal koyuna dokunma buyurdu. Ebul Haysem kendilerine ikram etmek üzere bir koyun kesti. Hem koyundan hem o hurma salkımından yiyerek Allah'a bu nimetlerden dolayı hamd ettiler. Yemeğe doyup suya kandıkları vakit Peygamber Efendimiz Hazreti Ebu Bekir'le Hazreti Ömer'e bu canı tende tutan Allah'a yemin ederim ki kıyamet gününde bu nimetlerden mutlaka sorulacaksınız. Sizi evlerinizden açlık çıkardı. Sonra şu nimetlere kavuşmadan dönmediniz buyurdu.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sefere çıkarken devesinin üzerine iyice yerleşince itaat altına almaya gücümüzün yetmediği bu hayvanı bizim hizmetimize veren Allah'ı tesbih ederim. Şüphe yok ki dönüp dolaşıp ona varacağız. Allah'ım bu yolculuğumuzda bizi iyilik ve takvaya ve razı olacağın amellere muvaffak kılmanı dileriz. Allah'ım bu yolculuğumuzu kolaylaştır ve yolumuzu kısalt. Allah'ım seferde bizim yardımcımız, ailemizi koruyacak olan sensin. Allah'ım yolculuğun zorluklarından, perişan hallerinden ve seferden dönünce malımızda, ailemizde ve çocuklarımızda üzüntü verici kötü haller görmekten sana sığınırım der, dönüşünde de bunları okurdu. Biz yolcular tövbe ve ibadet ederek ve Rabbimize hamd ederek dönüyoruz sözünü de ilave ederdi.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vitir namazını sabah namazından evvel kılın buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yüce Allah'ın rızasını kazandıracak bir ilmi sırf dünyalık elde etmek için tahsil eden kimse kıyamet gününde cennetin kokusunu dahi alamaz.

0: İbni Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Aşura gününde oruç tutar ve o günlerde oruç tutmayı emrederdi. İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ukaz, Mecenne ve Zülmecaz cahiliye devrinde panayır yerleriydi. Müslümanlar hac mevsiminde ticaret yapmayı günah gibi algıladılar. Bunun üzerine hac mevsiminde ticaret yaparak Rabbinizin lütuf ve keremini istemekte size bir günah yoktur mealindeki ayet indirildi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanın her eklemi için her gün vermesi gereken bir sadaka borcu vardır. İki kimse arasında adaletle hükmetmen sadakadır. Bineğine binmesi için bir kimseye yardım etmen yahut yükünü yüklemen sadakadır. Güzel, iyi söz sadakadır. Namaza giderken atılan her adım sadakadır. İnsanlara sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırman da sadakadır.

Miktam bin Ma'di Kerib'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsan elinin emeğinden daha hayırlı bir şey yememiştir. Allah'ın peygamberi Davud aleyhisselam da ancak kendi elinin emeğini yerdi.

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün çarşıya uğramıştı. Halk da etrafındaydı. Derken küçük kulaklı bir erkek oğlak ölüsüne rastladı. Onu kulağından tutarak, "Hanginiz bunu bir dirhem karşılığında almak ister?" diye sordu. "Biz ona hiçbir şey vermeyiz. O bizim ne işimize yarar ki?" diye cevap verdiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizin olmasını istemez misiniz?" buyurdu. "Vallahi bunun dirisi bile kusurludur. Çünkü kulakları küçüktür. Ölüsünü ne yapalım?" dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Vallahi dünyanın Allah nezdindeki değeri, bunun sizin yanınızdaki değerinden daha azdır," dedi.

0: Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem dizlerini büküp kalçaları üzerine oturarak hurma yerken gördüm. Vahşi bin Harp radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ashabı, "Ya Resulallah, yemek yiyoruz ama karnımız doymuyor," dediler. "Muhtemelen ayrı ayrı yiyorsunuz," diye karşılık verdi. "Evet," dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, "Birlikte yiyin ve besmele çekin ki yemeğiniz bereketli olsun," buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sevabı Allah'a en çabuk ulaşacak hayır, iyilik ve sıla-i rahimdir. Cezası en çabuk verilecek kötülükse azgınlık ve akrabalarla ilişkiyi koparmaktır.

Peygamberimiz güneşin doğması, batması, ay ve güneşin tutulması, kar ve yağmurun yağması, fırtına çıkması gibi tabiat olaylarını Allah'tan başka bir varlığa nispet etmeyi, Allah inancını zedeleyeceği endişesiyle yasaklamıştır. Bu çerçevede Hudeybiye Antlaşması'nın yapıldığı günün sabahında, sabah namazından sonra arkadaşlarına "Rabbiniz ne buyurdu bilir misiniz?" diye sormuş, onların "Allah ve Resulü en iyi bilir" diye cevap vermeleri üzerine Allah'ın şöyle buyurduğunu anlatmıştır. "Kullarımdan bazısı bana iman ederek, bazısı da beni inkar ederek sabahladı. Kim Allah'ın fazlı ve rahmetiyle yağmura kavuştuk demişse, o bana iman etmiş, yıldızın ilahi gücünü inkar etmiştir. Kim de şu ve şu yıldızın doğması veya batmasıyla yağmura kavuştuk demişse, o da beni inkar etmiş, yıldıza iman etmiştir."

0: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Hazreti Hüseyin, dedesi Resulullah'ı şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evine geldiğinde evde geçireceği zamanı üçe böler. Bir kısmını ibadete, bir kısmını ailesine, bir kısmını da kendisine ayırırdı. Kendisine tahsis ettiği zamanı ise yine ikiye ayırarak bir bölümünde dinlenir, diğer kalanında ise misafir kabul ederdi. O bunu huzuruna kabul ettiği seçkinler vasıtasıyla yapardı ki bunlar öğrendiklerini dışarı çıkınca avama aktarırlardı. Resulullah Efendimiz ümmetinden hiçbir şeyi saklamazdı. İzne tabi misafir kabul ettiğinde fazilet ve takva ehli olan ziyaretçilerine öncelik tanımak adetiydi. Ziyaretçilerini ayırdığı zaman onların soy sop durumlarına göre değil, dindeki üstünlüklerine göre olurdu. Evine gelenlerin çeşitli ihtiyaçları olurdu. Kendisine doğrudan veya bir aracı ile iletilen sorulara, muhatapların ve ümmetin maslahatına uygun bir şekilde cevaplar verir ve arkasından şöyle uyarırdı. Burada görüp duyduklarınızı, burada bulunmayanlara iletin. İhtiyaçlarını bana ulaştırma imkanı olmayan kimselerin isteklerini de bana ulaştırın. Kim ki ihtiyacını ulaştırma gücü olmayanların isteklerini bir yetkiliye ulaştırırsa Allah onun kıyamet gününde sıratı sağlam adımlarla geçmesini sağlar. Hazreti Peygamber'in huzurunda kesinlikle bunlar dışında bir şey konuşulmaz. Başkasının da bunun haricinde bir şey konuşmasına müsaade edilmezdi. Huzuruna gelenler ilim ve hikmete susamış olarak girerler, doymuş olarak ayrılırlar ve hayra yol gösterici olarak çıkarlardı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Pek kıymetli kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Bundan önceki dersimizde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaati kübrasını, en büyük şefaatini,

okuyorduk. Makamı Mahmud denilen bu şefaati okuyorduk. Şöyle demiştik: İnsanlar mahşerde toplanınca uzun süre beklemekten dolayı güneş de tepelerine binmiş vaziyette son derece zor durumda kalacaklar. Cenab-ı Hakk'ın kendilerine ilham etmesiyle diyecekler ki, bir peygambere gitsek de bizi bu halden kurtarması için, bir an önce hesabın başlaması için Allah Teala'ya şefaatte bulunsa. Hazreti Adem'e gidecekler. Hazreti Adem, ben bu işin ehli değilim, ben şöyle günah işledim diyecek. Yani yasak ağaca gitmesi ve onun meyvesinden yemesini anlatacak. Hazreti Nuh'u tavsiye edecek. O da aynı şekilde ben bu işin ehli değilim diyecek. Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya gidecekler. Hazreti İsa da Peygamber Efendimiz'i sağlık verecek. Bu işin ehli odur, ona gidin diyecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme mahşer halkının temsilcileri diyelim müracaat edince sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, evet bu işin ehli benim, şefaat etme yetkisini Allah Teala bana verdi buyuracak. Sonra arşın altına gidecek, secdeye kapanacak. Allah Teala Hazretleri de Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme başını kaldır, secdeden başını kaldır, ne istiyorsan söyle buyuracak. Ve Efendimizin şefaatinden sonra, yani niyaz etmesinden, yalvarmasından, ümmetime ya Rabbi merhamet et, onları kurtar demesinin üzerine Allah Teala ümmetinden hesaba çekilmeden cennete gidecek olanları, ümmetinden hesaba çekilmeden, sorgu sual yapılmadan cennete girecek olanları cennet kapılarının en sağ tarafında bulunan Babul Eymen'den içeri al buyurur. Demek ki öyle bahtiyarlar var ki onlar sorgu suale uğramayacaklar. Doğrudan doğruya Allah Teala Hazretleri onların cennete gitmesine izin verecek. Efendimizin ilk şefaati bu. Onları bekletmeden cennete götürmesi. Bazı hadis-i şeriflerde bunların 70 bin kişi olduğu söyleniyor. Bazı hadis-i şeriflerde bunlardan her 1000 kişiye 70 bin kişi daha ilave edilerek sayının çoğalacağı elhamdülillah müjdeleniyor. Rabbim bizleri de onlardan eylesin. Güzel kardeşlerim, bunu okuduk ve şurada kaldık. Velem yezkur fi rivayeti Enes'in hazel fadl. Kitabımızın 275. sayfasında, bu bizim kitabımızdan takip edenler için söylüyorum. Oradaki 581 numaralı hadisi okuyoruz. Ve kâle mekânehu sümme ehirru sâcide. Enes İbni Malik radıyallahu anh'ın rivayetinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetimden hesaba çekilmeden cennete girecek olanları Babul Eymen'den içeri alınmasına dair olan hadisin bir ilavesi yok. Bunun yerine şu rivayet var. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, sonra secdeye kapanacağım ve ondan sonra şefaat isteyeceğim ilavesi var. Ve şöyle buyuruyor Efendimiz, feyukalü li ya Muhammed irfa ra'seke ve gul yusma leke ve şfa tüşeffa ve sel tu'ta. Bana şöyle buyurulacak diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Muhammed, başını secdeden kaldır. Söyle, ne söylersen sözün dinlenecek. Evet, ne kadar güzel bir şey. Söyle, ne söylersen sözün dinlenecek. Şefaat et, şefaatin kabul edilecek. Ne istersen iste, sana istediğin verilecek. Allah Teala böyle buyuracak. Ne büyük fazilet, ne büyük şeref Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için. Peki Efendimiz bu sözler üzerine acaba ne diyecek? Fe'ekûlü, ya Rabbi ümmeti, ümmeti. Ben de ya Rabbi ümmetimi bağışla, ümmetimi bağışla diye yalvaracağım. Ümmetimi kurtar ya Rabbi, ümmetimi kurtar diyeceğim. Fe'yukâlü intalek.

فمن كان في قلبه مثقال حبة من برة أو شعيرة من إيمان فأخرجه فأنطلق فأفعل. Allah Teala bana buyuracak ki haydi git. Kalbinde buğday veya arpa tanesi kadar imanı olan, iman eseri olan ümmetini cehennemden çıkar buyuracak. Tabi bu hemen orada olmuyor. Yani onlar cehenneme düşmüş. Cehennemde azap görmüş. Ama bir şansı var. Kalbinde buğday kadar, yani Efendimiz anlayalım diye biz buğday kadar iman ne demek nereden bilelim? Yani azıcık bir imanı olan Müslümanlar için şefaat edeceğini söylüyor. Kalbinde arpa veya buğday tanesi kadar bir imanı olan, iman eseri olan ümmetini cehennemden çıkar buyuracak. Ben de gideceğim buyuruyor Efendimiz. Rabbimin bana emrettiğini yapacağım. Yani mesela adamın kalbinde Allah korkusu var. Namazı yok, orucu yok, zekatı yok, bir şey yapmamış ama Allah'tan korkuyor. İyi bir şey yapmaya niyet etmiş ama yapamamış mesela. Evet. Etrafımıza baktığımız vakit değil mi efendim? Bunu görürüz yani. Müslüman kardeşlerimizin içerisinde maalesef üzerlerine düşen görevleri, vecibeleri yapmayan, dünyanın zevkine kapılmış giden birçok insanlar var. Bunların içerisinde sadece La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demiş olan insanların da bir elbette avantajı var. İşte görüyoruz yani bir kurtulma imkanları var. Efendimiz gidecek onları kurtaracak. Sümme erci'u ila rabbi fe ahmeduhu bitilkel mehamid ve zekere mistelevver. Habib-i Huda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sözüne şöyle devam buyuruyor. Ümmetinden daha bir haylisini cehennemden çıkaracağını anlatıyor. Yani biliyor ki ümmetinden bir hayli kimse cehennemde duruyor. Bunu bildiği için Efendimiz duramıyor yerinde. Yani onları da kurtarayım diye telaşa kapılıyor. Ne şefkat, ne merhamet değil mi ümmetine? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ne büyük peygamberimiz var. Ne merhametli peygamberimiz var. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Efendimizin bu tarafına ne kadar çok işaret ediyor değil mi? Onun merhametli olduğunu söylüyor. Rahim olduğunu söylüyor. Yani kendi sıfatını Allah Teala ona vermiş. Çok merhametli. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Gene buyuruyor Efendimiz, gideceğim Rabbimin huzuruna. Secdeye kapanacağım. Onun bana öğrettiği şekilde hamdü sena edeceğim buyuruyor. Bundan sonra daha evvel yaptıklarını aynen naklediyor. Ve kâle fîhî miskâle habbetim min hardelin. Şimdi kimleri çıkarmıştı? Kalbinde arpa kadar, buğday kadar imanı olanları çıkarmıştı. Bana şöyle buyurulacak diyor Peygamber Efendimiz. Haydi git ümmetinden kalbinde hardal tanesi kadar imanı olanları cehennemden çıkar. Hardal tanesi son derece küçüktür, bilen bilir. Yani belki 20 buğday küçüklüğünde bir şeydir. Azın da azı kadar imanı olanları cehennemden çıkar buyurulacak. Ben de gideceğim, Rabbimin bana emrettiğini yapacağım. Kalbinde hardal tanesi kadar imanı olan ümmetimi cehennemden çıkaracağı buyuruyor. Ne kadar sonra bilemiyoruz tabii yani. Belli ki epeyce bir azap görecekler. Allah yardımcıları olsun. Evet. Çünkü öyle hadisi şerifler var ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cehenneme gidip de onları çıkarmaya çalıştığında kömür gibi yandıklarını görecek. Hareket yok, yanmış. Efendimiz buyuruyor ki onları çıkaracağım. Cennet nehirlerine atılacaklar. Orada yeniden bir bitkinin topraktan yetiştiği gibi canlanacaklar, kendilerine gelecekler. Bu en son kalbinde demek ki zerre kadar imanı olanlar böyle olacak.
Ve zekere fil merratir rabia. Sultan-ı Enbiya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dördüncü defa Allah Teala'nın huzuruna çıkacağını söyledi. Fe yukalü li irfa ra'seke ve gul yusma leke ve şfa tüşeffa ve sel tuta. Yine bana denecek ki secdeden başını kaldır, söyle, sözüm dinlenecek, şefaat et, şefaatin kabul edilecek, ne istersen verilecek buyurulacağını Efendimiz anlattı. Fe ekulü, bazı rivayetlerde fe yekulü geçiyor. Derim ki, ya Rabbi, İzenli fi men kâle la ilahe illallah. Habibi Huda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuracağını anlattı. Ya Rabbi diyeceğim Allah Teala'ya. Ya Rabbi diyeceğim. La ilahe illallah diyenleri cehennemden çıkarmama izin ver. Dördüncü gidişimde bunu isteyeceğim. Kâle leyse zâlike ileyk. Allah Teala bana şöyle buyuracak. Kalbinde la ilahe illallah diyecek kadar imanı bulunan kimseleri cehennemden çıkarma yetkisi sana verilmemiştir. Bu sana ait değildir. Böyle bir rivayet var. Bu yetki sana verilmemiştir. Allah Teala Hazretleri böyle buyuruyor. Peki kime verildi acaba? Bunu merak edelim şimdi. Öyle ya, kalbinde buğday, hardal tanesi kadar imanı olanları çıkarıyor. Bunlar ne kadarsa ölçüsünü bilemiyoruz tabii, yani kalbinde ne kadar iman var. Sonra la ilahe illallah diyenleri çıkarmak için Allah Teala'dan izin isteyeceğim. Rabbim bana buyuracak ki la ilahe illallah diyenleri cehennemden çıkarma yetkisi sana ait değildir. Velakin ve izzeti ve kibriyai ve azameti ve cibriyai. La uhricenne minen nari men kale la ilahe illallah. Kainatın Rabbi sözüne devamla şöyle buyuracak. Ben kudretime yemin ederim ki, büyüklüğüme yemin ederim ki, azametime yemin ederim ki, ululuğuma yemin ederim ki, la ilahe illallah diyen kullarımı cehennemden ben çıkaracağım. Hadis-i şerif böyle. Demek ki Allah Teala Hazretleri de la ilahe illallah diyen kullarını cehennemde epeyce bir azap gördükten sonra çıkaracak. Tabii bizim beklentimiz nedir güzel kardeşlerim? Cehenneme girmemek. Cehennem korkunç bir yer. Cehennem korkunç bir yer. Yanan bir muma parmağımızı tutabiliyor muyuz? Cehennemin azabı Efendimizin anlattığına göre bunun birkaç yüz misli. Azabı hafif olanların buyuruyor Efendimiz, ayağının o çukuruna konan cehennem közlerinden beyni kaynar. Nasıl bir ateş ki? İşte günahkar olan Müslümanlar bu cezayı çekecekler, ondan sonra kurtulacaklar. Ve fi rivayeti Katadete anhu kale, فَلَا اَدْرِي فِي السَّالِسَةِ اَوِرْ رَابِعَةِ فَاَكُولُ Ya Rabbi, مَا بَغِيَ فِي النَّارِ اِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنِ Ey vecebe veya ey men vecebe aleyhi الْخُلُود Ashab-ı kiramdan Enes ibn-i Malik radıyallahu anh'den, tabi'in neslinin ünlü müfessirlerinden Katade bin Diame es-Sedusi var. O rivayet ediyor. Şöyle rivayet ediyor, Peygamberi Zişan Efendimiz şöyle buyurdu. Rabbul Alemin'in huzuruna ya üçüncü çıkışımda veya dördüncü çıkışımda şöyle diyeceğim. Ya Rabbi, geride cehennemde sadece Kur'an-ı Kerim'de ebediyen cehennemde yanacaklarını belirttiğin kimseler kaldı. Yani kafirler ve münafıklar kaldı. Müslümanlar kalmadı, sadece Kur'an-ı Kerim'de senin cehennemden çıkmayacaklar, ebediyen cehennemde kalacaklar buyurduğum kafirler ve münafıklar kaldı. Böyle diyeceğim buyuruyor Efendimiz. Ve an Ebi Bekrin ve Ukbete ibn-i Amir'in ve Ebi Said'in ve Huzeyfe'te misluhu. Bu okuduğumuz hadisi şerifin bir benzeri ashab-ı kiram efendilerimizde
şu zevat tarafından rivayet edilmiştir. Hazreti Ebu Bekir, Ukbe bin Amir, Ebu Said el-Hudri ve Huzeyfe ibnül Yema. Evet, bu hadisin bir benzerini bunlar da rivayet etmiş. Böyle diyor müellifimiz Kadı İyaz, Şifai Şerif'in yazarı. Allah ona rahmet eylesin. Kale, feye'tune Muhammeden feyü'zenu lehu ve te'ti el emanetu ve rahimu fetekumani cembeteyi sırat. Buyurun size o günden bir farklı manzara. Bu sahabiler adlarını saydığım bu dört sahabi şöyle rivayet etmiştir. Efendimiz buyuruyor ki, mahşer halkı Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gelecekler. Ondan şefaat isteyecekler. Allah Teala Peygamber-i Zişan Efendimiz'e şefaat izni verecek. Rivayetin devamı şöyle sevgili kardeşlerim. Emanet ve sıla-i rahim. Yani emanet bir iş kendisine tevdi edilen insanın göstereceği işine sadakat. Sıla-i rahim akrabalık bağı. Bu ikisi nasıl olduğunu bilemeyeceğimiz bir şekilde sıratın iki yanında ayakta duracaklar. Hesap görüldükten sonra sırattan geçilecek. Emanet dediğimiz şey sanki bir canlıymış gibi Allah Teala ona öyle bir temsil kabiliyeti verecek. Ayakta duracak. Akrabalık bağı aynı şekilde. Bir insanmış gibi ayakta duracak. Sıratın üstünde. Emanet, güzel kardeşlerim, emanete riayet edenlere şahitlik edecek. Yani bu adam kendisine emanet edilen işi iyi yaptı. Sen kendisine verilen görevi hakkıyla yaptı. Ve tabii emanete riayet edenlere şahitlik edecek, emanete riayet etmeyenlere de şahitlik edecek. Bunlar kendisine şöyle şöyle işler verildi ama emanete riayet etmediler diyecek. Sıla-i rahim de akrabalık bağına riayet edenleri ve akrabalık bağını gözetenleri Allah Teala'ya bunlar vazifelerini yaptılar, akrabalarını ziyaret ettiler, onlarla alakalarını kesmediler diye şehadette bulunacak. Akrabalık bağını koparanları da Allah Teala'ya şikayet edir. Ya Rabbi bu adam akrabalarını gözetmedi, onlarla alakasını kesti, onların yanına hiç gitmedi diye şikayette bulunacak. Demek ki sevgili kardeşlerim, mahşer yerinde hesap görüldükten sonra bir başka safa, sıratın geçilmesi safhası. Hadisimizde ondan bahsediliyor. Ve zekere fî rivayeti Ebi Malik'in an Huzeyfe'te. Ebu Malik'in Huzeyfe İbnül Yeman'dan rivayetine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Feye'tûne Muhammeden feyeşfâû feyudrabu sıratu feyemurrûne evveluhum kelbergi sümme kerrihi ve tayri ve şeddir rical. Efendimiz buyuruyor ki işte Muhammed'e gelirler insanlar, o da şefaat eder. Mahşerde hesap bittikten sonra sırat kurulur. İnsanlar sıratın üzerinden geçmeye başlandı. Sırat geçildikten sonra karşı tarafta cennet var. Herkes cennete gitme ümidiyle sırata girecek. İlk kafile, sırattan geçecek insanların ilk kafilesi, sırattan şimşek gibi geçecek. Yani göz açıp kapayıncaya kadar. Bir bakacaksınız sıratın o bir ucunda, bir bakacaksınız o bir tarafa geçivermiş. Şimşek gibi. Efendimiz böyle buyuruyor. Kelberki. Onların arkasından gelen kafile rüzgar gibi geçecek diyor Efendimiz sıratı. Rüzgar gibi hızlı. Tabii şimşek kadar süratli değil ama rüzgar gibi geçecek. Ondan sonraki kafile kuş gibi geçecek, kuşlar gibi. Kuşlar rüzgarla mukayese edilir mi? Edilemez tabii ki. Kanat çırparak geçecekler. Ardından gelen bir başka kafile koşucular gibi geçecek. Yani sıratı koşarak geçecek. Bunlar dördüncü grup yani. Rabbim bizleri şimşek gibi geçenlerden eylesin. En yükseğine talip olalım.
verecek olan Rabbimizdir. Efendimiz bize ne öğretti? Cenneti istiyorsanız Firdevs cennetini isteyin. Aşağısını değil. En yükseği Firdevs cennetidir, onu isteyin buyuruyor, değil mi? Şimdi Sırat'ta da biz de Rabbimizden şimşek gibi geçenlerden olmayı isteyelim. Peki sevgili kardeşlerim, onları böyle Sırat'tan geçiren nedir? Amelleridir. Dünyadayken yaptığı güzelliklerdir. Namazdır, oruçtur, zekattır, hayırdır, hasenattır, gönül almadır. Yani her neyse, hayır hasenat dediğimiz şeylerin içine ne giriyorsa hepsi. Etrafındakilerle iyi geçinmiştir. Eşiyle, dostuyla, oğluyla, kızıyla, annesiyle, babasıyla, kocasıyla. Tabii bütün bunları dikkate almak lazım. Ve Efendimiz şöyle buyuruyor. Ve nebiyyüküm sallallahu aleyhi ve selleme alessirati yekul. Allahümme sellim sellim hatta yectazen nas ve zekere ahirahum cevazen ila ahiril hadis. O sırada buyuruyor Efendimiz, sizin peygamberiniz ne yapmaktadır? Millet Sırat'tan geçerken, bunlar Müslümanlar, bu böyle geçenler güzel Müslümanlar, iyi Müslümanlar. Ne yapıyor acaba Efendimiz? Herkes Sırat'tan geçene kadar Sırat'ın üzerinde durur sizin peygamberiniz ve ümmeti için Allah Teala'ya şöyle dua eder. Yani ederim buyuruyor. Allah'ım ümmetime selamet ver. Allah'ım ümmetimi selamete çıkar. Böyle dua edeceğim diyor. Demek ki onun kalbi hep pır pır pır çarpıyor. Ümmetim bir an önce geçsin de hepsi o bir tarafa geçsin diye öyle ümitle, korkuyla, şefkatle bekliyor Sırat'ın üzerinde. İki gözümüz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle dua eder buyuruluyor. Bu hadis-i şerif uzundur sevgili kardeşlerim. Müellifimiz bu kadarını Şifa-i Şerif'e almıştır. Bu uzun hadisten şu ifadeleri de ben size nakledeyim. Bazı insanların amelleri kendilerini Sırat'tan geçmeye yetmez. Allah Allah. Demek ki Sırat'tan geçmek için sizin arabanıza koyduğumuz benzin gibi, mazot gibi bir şeye ihtiyaç var. Değil mi? Amele ihtiyaç var. Ama adamın bir şeyi yok, geçemiyor. Bazılarının yürümeye gücü yetmez de kalçaları üzerinde sürünerek ilerler. Demek ki onların kalbinde imanın izinin izi var. Yürüyemiyor, sürünerek gidiyor. Şunu da nakledelim bu uzun hadisten. Sırat'ın buyuruyor Efendimiz iki tarafında çengeller var. Çengeller var. Bu çengeller kendilerine emredilen kimseleri yakalar. Hatta bazıları bu çengellerden yaralanmış vaziyette kurtulur. Demek ki bir günahı var, çengel onu tutmak istiyor ama ameli de var azıcık. Çengelden kendini kurtarabiliyor. Yaralanmış vaziyette kurtulur. Bazıları da oradan cehenneme düşerler. Allah muhafaza buyursun hepimiz. Sevgili kardeşlerim, hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere buyuruyor ki hepiniz cehenneme bir uğrayacaksınız. İşte cehenneme uğrama bu. Sırat'ın altında cehennem var. Müminler onun üzerinden anlattığımız şekilde geçecektir. Geçme imkanına sahip olmayanlar ise aşağıya düşecekler. Allah muhafaza buyursun. Ve fi rivayeti Ebi Hureyre'te fe'ekûne evvele men yüciz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın bu rivayetine göre Sırat'tan ilk geçen ben olurum buyuruyor. İşte anlattık yani şimşek gibi geçen bahtiyar kafile. Onların da önünden kim geçecekmiş? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Sırat'ın üzerinde ümmetine böyle dua edecek. Rabbim hepimize Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatini ihsan eylesin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.

0: Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: Kamu spotu.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
7: Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Talha bin Ubeydullah'tan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hilali gördüğü zaman şöyle dua ederdi: Allah'ım, bu yeni ayın üzerimize emniyet, iman, selamet ve İslam'la doğmasını nasip et. Ey hilal, benim de senin de Rabbin Allah'tır. Allah'ım, bu hilali bizim için hayırlı ve uğurlu kıl.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem biri gelip, "Ya Resulallah, dün gece beni ısıran akrepten neler çektim?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Eğer sen akşam olunca, ben yarattıklarının şerrinden bütün mükemmel kelimeleriyle Allah'a sığınıyorum diye dua etseydin, o şey sana zarar vermezdi" buyurdu. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rükuda Sübhane Rabbiyel Azim diyerek Allah'ı yüceltin. Secdede ise dua etmeye çalışın. Çünkü oradaki duanız kabule şayandır. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah sığırın ağzını evirip çevirdiği gibi dilini ağzının içinde dolaştıra dolaştıra konuşan, gösteriş için söz sarf eden kimselere öfkelenir.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: gece namazınızı bitirle noktalayın.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. İçinizdekini açığa vursanız da, gizleseniz de, Allah sizi onunla sorguya çeker. Dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Allah'ın gücü her şeye yeter. Ayeti nazil olunca, bu durum Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ashabına ağır geldi. Bundan sonra Resulullah'a gelip diz çöktüler ve "Ya Resulallah, şimdiye dek namaz, cihat, oruç ve sadaka gibi gücümüz yeten amellerle yükümlü tutuluyorduk. Şimdi ise hatıra gelen şeylerden de sorumlu tutulacağımızı belirten bu ayet indi. Bizim buna gücümüz yetmez," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Sizden önceki kitap ehlinin dedikleri gibi işittik fakat söz dinlemeyeceğiz mi demek istiyorsunuz? Öyle demeyin. Bilakis işittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, bizi bağışla, bize mağfiret et. Nihayet sana varacağız," deyin. Onlar bu sözleri okuyup işittik ve itaat ettik demeye alıştıktan sonra Allah Teala şu ayeti indirdi: "Peygamber Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Müminler de iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: Onun peygamberlerinden hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Yine işittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, senden bağışlanma dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır," dediler. Ashab bu sözü söylemeye alışınca Allah Teala bu ayeti neshetti ve şu ayeti indirdi: "Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. Şöyle diyerek dua ediniz: Rabbimiz, unutur veya yanılırsak bizi sorumlu tutma." Allah evet dedi. "Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme." Allah evet dedi. "Rabbimiz, bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme." Allah evet dedi. "Bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen bizim Mevlamızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et." Allah evet dedi.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Haksız yere öldürülen herkesin kanının vebalinden bir hisse Adem'in ilk oğluna ayrılır. Çünkü o adam öldürme çığırını açan ilk kişidir.''

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Yemeklerin en

Kötüsü, gelmek isteyenlerin çağrılmayıp, gelmeyeceklerin davet edildiği düğün yemeğidir. Mazeretsiz düğün davetine icabet etmeyen, adeta Allah'a ve Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem karşı gelmiş olur. Yemeklerin en kötüsü, zenginlerin çağrıldığı, fakirlerin davet edilmediği düğün yemeğidir.

0: Ebu Kerime el-Miktam bin Ma'di Kerib'in radıyallahu anha Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Ademoğlu midesinden daha zararlı bir kap doldurmamıştır. Oysa belini doğrultacak birkaç lokma insana yeter. Daha fazla yemek mecburiyetindeyse karnının üçte birini yemeye, üçte birini içeceği suya ve üçte birini de nefesine ayırsın.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, beni amellerin en güzeline ve ahlakın en güzeline kavuştur. Onların en güzeline ancak sen ulaştırırsın. Beni kötü işlerden ve kötü ahlaktan muhafaza et. Bunlardan ancak sen koruyabilirsin.
3: Kırk hadiste iyilik.
4: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
5: Men istaaza billahi fa'izu ve men saala billahi fa'tu ve men daaakum fa'cibu ve men sanaa ileykum ma'rufa fakafiu. فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه.
4: Allah için size sığınan kimseye sığınak olun. Allah için isteyen kimseye verin. Sizi davet edene icabet edin. Size bir iyilik yapana karşılığını verin. Eğer onun karşılığını verecek bir şey bulamazsanız, karşılıkta bulunduğunuza kanaat getirinceye kadar ona dua edin. İslam dini mazlumun, mağdurun, yetimin, yoksulun, yalnızın çaresi ve gür sesi olmuştur. Allah için sığınana koruma altında olma güvencesi verilmiştir. Şu bir gerçektir ki zulme uğrayan, zulmedenin karşısında güçsüz ve mağdurdur. Duadan başka yapacak bir şey yoktur. Allah'tan başka sığınağı yoktur. Mazlum, çaresizlikle Rabbine dua eder. Allah mazlumun duasını kabul eder. Bu yüzden mazlumun bedduasından sakınmak gerekir. Çünkü onunla Allah arasında bir perde yoktur. Onun duası Allah'a hemen ulaşır. İslam müminlere zalime karşı mazlumun yanında olmayı emreder. Bunun bilincinde olan Müslüman mazlumun sığınağı olur. Ekmeğini paylaşır ve gönlünü ona açar. Yüce Allah, iman ettikleri için yurtlarından zorla çıkarılan muhacirleri ve onları en güzel şekilde ağırlayan ensarı bizlere örnek göstermiştir. Ensar-muhacir kardeşliği, İslam tarihinde önemli hadiselerden biridir. Peygamber Efendimizin kurduğu bu kardeşlik kurumunun temeli, iman, takva, yardımlaşma ve fedakarlık esasına dayanmıştır. Bu uygulama, Müslümanların birbiriyle kaynaşmasına, aralarında uyumun oluşmasına öncelik teşkil etmiştir. Öte taraftan karakter zayıflığı, cimrilik, fedakarlıktan kaçınma gibi çirkin ahlakın toplumdan atılmasına vesile olmuştur. Rabbimizin buyurduğu, "Güzellikle onlara uyanlar" ifadesiyle muhacir ve ensar kavramlarının aslında bütün zamanlara hitap ettiği anlaşılmaktadır. Buna göre, zulüm ve kötülüğün yaygın olduğu her dönemde imanlarını muhafaza ederek yurdundan göç etmek zorunda kalan muhacir, maddi ve manevi olarak sıkıntıda bulunan insanlara ellerinden gelen yardımı yapanlara ensar denir. Sevgili Peygamberimiz günlük insani ilişkilerimize bilinenden farklı bir anlam kazandırmıştır. İhtiyaç sahibi olanlara yardım etmeyi sadaka olarak nitelendirmiş, ve her Müslümanın sadaka vermesi gerektiğini vurgulamıştır. Kendisine yapılan iyiliğin karşılığında verecek bir şeyi olmayan Müslümanın, ibadetin özü olan duasıyla iyiliğe karşılık vermesi tavsiye edilmiştir.
3: Kırk hadiste iyilik.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte öğle namazının farzından önce ve sonra ikişer rekat sünnet kıldım. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazıyla sabah namazı arasında 11 rekat namaz kılardı. Her iki rekatta selam verir ve bir rekat vitir namazı kılardı. Müezzin sabah ezanını bitirdiği ve tan yeri ağardığı zaman peygambere gelip halkın toplandığını haber verdiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp kısaca iki rekat namaz kılar ve müezzin kamet için gelinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem bir ay boyunca sabah namazında sünnetinin birinci rekatında kafirun, ikinci rekatında da İhlas surelerini okuduğunu gözlemledim.

0: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, şöyle şöyle olan Safiye sana yeter," demiştim. Ravilerden bazılarının dediğine göre o bununla onun kısa boylu oluşunu kastetmişti. Bunun üzerine Resulullah, "Ey Ayşe, öyle bir söz söyledin ki, eğer o söz denizin suyuyla karışsaydı onu dahi bozardı," buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Faziletine inanarak ve mükafatını umarak Kadir gecesini ihya eden kimsenin geçmiş günahları bağışlanır."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes'ten radıyallahu

radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç şey ölenin ardından mezara kadar gider. Ailesi, malı ve ameli. Bunlardan ikisi döner, birisi kalır. Dönenler ailesi ve malıdır. Kalan ise amelidir.

Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem evimde olduğu sırada Medine'ye gelmiş olan Zeyd bin Harise kapıyı çaldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd'i fazla sevdiğinden hemen kalkıp elbisesini sürüyerek onu kucakladı ve öptü. Ebu Süfyan Sahr bin Harp'ten radıyallahu anh rivayet edilen Hirakl kıssasına dair uzun bir hadise göre Hirakl Ebu Süfyan'a radıyallahu anh "Peygamber size ne emrediyor?" diye sordu. Ebu Süfyan "Bize yalnız Allah'a ibadet edin. Hiçbir şeyi ona ortak koşmayın ve babalarınızın batıl olarak söylediklerini bırakın diyor ve bize namazı, doğruluğu, iffeti ve akrabayı görüp gözetmeyi emrediyor dedi.

Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yolculuklarında yükleri taşıma vazifesini gören Kirkire adlı bir adam vardı. Bu adam öldü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o cehennemdedir dedi. Bunun üzerine gidip eşyasına baktılar, ganimetten çaldığı bir aba buldular.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz yemeğe davet edildiğinde gitsin. Eğer oruçlu ise davet sahibi için dua etsin. Oruçlu değilse yesin buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir adamın mescide devamı alışkanlık haline getirdiğini gördüğünüzde onun imanına şahitlik yapın. Çünkü Yüce Allah, Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inananlar imar eder buyurmaktadır.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde.

Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden, her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Diyanet Radyoları'nın değerli dinleyicileri, bir hadis sohbeti programında daha beraberiz. İmam Nevevi'nin Riyazu Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm Takva adlı bölüm. 72 nolu hadisteyiz. An Ebi Tarif'in, Ebu Tarif'ten, Adi ibn Hatim'in Attai'yi. Adi bin Hatim Attai radıyallahu anhu. Allah kendisinden razı olsun. Kale, dedi ki, Semi'tu Resulallahi sallallahu aleyhi ve selleme yekulu. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi işittim. Buyurdu ki, Men halefe ala yeminin. Kim bir yemin üzere ant içse, kasemde bulunsa, yemin etse, ثُمَّ رَأَ اَتْقَى لِلّٰهِ مِنْهَا. Sonra başka bir davranışı yahut başka bir şeyi Cenab-ı Hakk'a karşı daha takvalı olarak değerlendirse. Ben böyle yapmaya yemin ettim ama şöylesi Allah'ın rızasına daha uygun. Yani yeminde ettiğinden daha farklısının Cenab-ı Hakk'ın rızasına daha uygun olduğunu görse ne yapmalı? Yeminini mi sürdürmeli? Yoksa yemininden vazgeçip daha takvalı olarak değerlendirdiği davranışa mı yönelmeli? Allah'ın elçisi hadiste yaptığı açılımla bize bunu öğretecek. Bir kimse yemin etse, sonra daha takvalı bir davranış biçimini görse ve değerlendirse, buyurdu ki فَلْيَأْتِ التَّقْوَى. O zaman o böyle bir durumda kalırsa takvalı olana yönelsin. Cenab-ı Hakk'ın rızasına daha uygun olduğunu değerlendirdiği davranış biçimine yönelsin. Çünkü Allah Azze ve Celle madem ki birinci sırada gözetilecek, Cenab-ı Hakk'ın rızası öncelenecek, o zaman yeminimizi bile Cenab-ı Hakk'ın rızasını öncelemenin üzerine bir tık çıkaramayız. Yani ben yemin etmiştim, dolayısıyla yemin ettiğim çerçeve Cenab-ı Hakk'ın rızasına o kadar da uygun değilmiş. Ama ne yapayım, buna devam edeyim dememeli. Yeminimiz bizim önümüze bir bariyer olarak Cenab-ı Hakk'ın rızasıyla, onun hoşnutluğuna giden takvasıyla aramıza bir bariyer, bir engel olarak oluşmamalı, kaldırabilmeliyiz. Onun kefareti var. O yemin kefaretiyle ortadan kaldırılır. Daha takvalı olan davranış tercih edilir. فَلْيَأْتِ التَّقْوَى. Çünkü takva mümin kimsenin mutlak önceliğidir manası. Kişinin hayatında Cenab-ı Hakk'ı gözetmesi, yaptığı işte, herhangi bir davranışta, aldığı kararda Cenab-ı Hak buna ne der? Acaba bundan daha iyisi olabilir mi? Cenab-ı Hakk'ı daha fazla razı kılacak, daha farklısı olabilir mi? Dikkat ederseniz bunları bir denklem olarak kişinin yaşayabilmesi için, yani karar aldığı merkezde, ki bu merkez kişinin içerisinde yer alıyor, bunu sağlıklı bir şekilde başarabilmesi için bu soruların cevabını doğru olarak bilebilmesi lazım. Acaba hangisi daha çok Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun düşer? Öylesi mi, böylesi mi? Şu halde takvanın yaşanabilmesi bir şeylerin bilinebilmesini gerektirir. Bilmediği, yani Cenab-ı Hakk'ın emirleri nelerdir, haramları nelerdir, yasakları nelerdir, doğruları nelerdir, Cenab-ı Hakk'ın olur dedikleri nelerdir, olmaz dedikleri nelerdir, eğer hayatta buna dair kulun bir çerçeve bilgisi yoksa, ki biz buna ilmihal diyoruz, asgari düzeyde, bunun içerisinde Cenab-ı Hakk'ın hayata dair emrettiği, onun kelamından ifadeler yer alır ve bunların hayatta karşılık bulduğu somut bir örneklik olarak elçisinin yaşadığı pratikten örnekler vardır. Kişi buna dair bilgiler ile
sürekli iç içe bulunur. Çünkü hayatta sürekli karar alıyoruz. O bakımdan karar alan kimsenin aynı zamanda bilgi sahibi olması zarureti vardır. Eğer öyle olmazsa o zaman şöyle insanlarla karşılaşırız. Ben böyle zannettiydim. Bunun daha çok Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun olacağını düşündüydüm diyen kendi zannını Cenab-ı Hakk'ın rızasının yerine koymuş kimseler ortaya çıkar ki bu türden bir cehalet kişiyi aklamaz. Çünkü bilgiden uzak duracak, bilgiyi göz ardı edecek şekilde yaşayan bir kimsenin kendince kararlarını bu herhalde Cenab-ı Hakk'ı memnun eder tarzında bir zan üzerine kurması tamamıyla vebaldir. O bakımdan ilmi halini öğrenmesi, Cenab-ı Hakk'ın neleri emrettiğini, neleri yasakladığını bilmesi, bu onun Cenab-ı Hakk'ın kitabıyla belli bir iletişimde bulunmasını gerektirir. Yanı sıra bunun hayata nasıl aksettiğini doğru tespit edebilmek için onun hayattaki iz düşümleri olan Resulullah'ın tatbikatını da bilmesini gerektirir. Eğer kendisi içinden çıkamadığı bir durum olursa buna dair başkalarıyla paylaşması, konuşması ve öğrenmesi, bu anlamda ülemadan istifade etmesi zarureti vardır. Cenab-ı Hak eğer فَسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, siz bilmiyorsanız o zaman bilenlere, zikir ehline, yani Allah'ın kitabını okuyan, elçisinin bu anlamda ortaya koyduğu hayatı bilen kimselere sorup öğreniniz. Dolayısıyla sorup öğrenmek ve bilgilenmek takvanın birinci basamağıdır. Bilmeden, öğrenmeden kişi muttaki olamaz. O bakımdan bir şeyde yemin

de bulunmuş. O yapmak istediği şeyi belki de Allah'ın rızasının zıddına, belki de Cenab-ı Hakk'ın istemediği bir şey. Yahut Cenab-ı Hakk'ın istediği ondan daha evla olan başka tür bir davranış var. Bunu yakalayabilmesi için kişinin o hususlarda bilgi sahibi olması zarureti vardır. Ki aldığı kararlarda Rabbim ne der sorusuna daha kararını yaşarken, kararını içinde oluştururken cevabını bulabilsin. Yoksa cahil bir kimse dediğimiz gibi hayatı boyunca şöyle zannettiydim, böyle zannettiydim diye Cenab-ı Hakk'ın ne dediğini bilmeden, elçisinin bunu nasıl yaşadığını hiç öğrenmeden kendi zannınca bir yol ve istikamet alırsa, o zaman takvası da ilme dayanmadığı için, bilgiye dayanmadığı için askıda kalır, muallakta kalır. Cenab-ı Hakk'ın rızasını elde ediyorum gibi bir zan ile kendi hevasının peşine düşmüş, onu gerçekleştiriyor olabilir. Takva bu denli öncelikli bir durum ise hayatımızda, bunun gerektirdiği bilgi de bir o kadar gerekli, elzem, olmazsa olmaz bir şeydir. Ravahu Muslimun, bu hadisi İmam Müslim sahihinde rivayet etmiş. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de bize ayrılan programın sonuna geldik. İnşallah bir sonraki programda Allah Azze ve Celle fırsat verirse birlikte olmak dileğiyle Allah'a emanet olunuz.

0: Hadis Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Merset Kennaz bin Hüseyin'in radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kabre karşı namaz kılmayın. Kabir üzerine de oturmayın.

Numan bin Beşir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranıza ayrılık verir buyurmuştur. Ebu Mes'ud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet olunduğu üzere o şöyle demiştir. Bir gün uşağıma kamçıyla vuruyordum. Arkamdan şunu iyi bil ey Ebu Mes'ud diye bir ses işittim. Öfkemden bu sesin kime ait olduğunu anlayamadım. Bana yaklaşınca bir de baktım ki Resulullah bana hitaben ey Ebu Mes'ud iyi bil ki Allah sana karşı senin bu uşağa karşı sahip olduğun güçten daha güçlüdür buyurdu. Ben de öyleyse bundan böyle uşağıma bir daha asla vurmayacağım dedim. Huzeyfe'den radıyallahu anh Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Siz Allah ve falan dilerse demeyin. Fakat Allah dilerse, sonra da filan dilerse deyin.

0: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, hatalarımı, bilgisizlikten dolayı işlediğim günahlarımı, işimdeki aşırılığımı ve benden daha iyi bildiğin kusurlarımı bağışla. Allah'ım, ciddi ve şaka yollu yaptıklarımı, bilerek ve bilmeyerek işlediğim günahlarımı bağışla. İtiraf ederim ki bu kusurların hepsi bende vardır. Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim, gizli ve açıktan yaptığım ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Sen her şeye kadirsin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Abdullah bin Yezid'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mescitte bir ayağını diğerinin üzerine atarak sırt üstü uzandığını görmüştür.

Abdullah bin Mes'ud'un radıyallahu anh hanımı Zeynep es-Sekafi'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey kadınlar topluluğu, takılarınızdan da olsa sadaka verin," buyurmuştu. Ben Abdullah bin Mes'ud'a, "Senin elin dar, mali durumun zayıf. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sadaka vermemizi emir buyurdu. Resulullah'a git de sor bakalım. Eğer senin ve çocukların için yapacağım harcama sadaka yerine geçiyorsa elimdekinden sana vereyim. Geçmiyorsa başkalarına sarf edeyim," dedim. Abdullah'ın "Sen git," demesi üzerine Resulullah'a gittim. Baktım ki Ensar'dan aynı maksatla gelmiş başka bir kadın daha var ve kapıda durmakta. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna girmekten çekiniyorduk. Önümüze Bilal çıktı. Ona, "Peygambere git de kapıda iki kadın duruyor. Sizden kocalarına ve himayelerinde bulunan yetimlere harcadıkları şeyler sadaka yerine geçer mi?" diye soruyorlar de. "Ama bizim kim olduğumuzu söyleme," dedik. Bunun üzerine Bilal radıyallahu anh, Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanına girdi ve ona sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Kim onlar?" buyurdu. Bilal de, "Ensardan bir kadın ile Zeynep'tir," dedi. Bunun üzerine Resulullah, "Hangi Zeynep?" dedi. Abdullah bin Mes'ud'un hanımı cevabını verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Onun için iki ecir vardır. Biri yakınlık ecri, diğeri de sadaka ecri," buyurdu.

Ebul Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdülmuttalib'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın Allah iyilik ve kötülükleri kaydeder dediğini belirtti ve sonra bunun anlamını şöyle açıkladı. Bir kimse iyilik yapmaya niyetlenir de onu yapamazsa Allah o kimse için tam bir iyilik sevabı yazar. Eğer hem niyetlenir hem de o iyiliği yaparsa 10 iyilik sevabı yazar ve bu sevabı 700'e veya daha fazlasına kadar çıkarır. Eğer kötülük yapmaya niyet eder de sonra onu yapmaktan vazgeçerse Allah onun için tam bir iyilik sevabı yazar. Şayet kötü bir işe hem niyetlenir hem de onu yaparsa Allah o kimse için sadece bir tek günah yazar.

Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne çirkin söz söyler ne de çirkin bir davranışa yeltenirdi. O, sizin en hayırlılarınız ahlakı en güzel olanlarınızdır buyururdu.

0: Semure bin Cündüp'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dilenmek yüz karasıdır. İnsan onunla kendi yüzünü karartır. Yalnız yöneticiden hak ettiğini istemek veya zaruret sebebiyle istemek müstesnadır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes bin Malik'in naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kul kabrine konduğu ve yakınları dönüp gittiği zaman onların ayak seslerini işitir. Ardından ona iki melek gelerek kendisini oturturlar ve bu zat hakkında ne dersin diye peygamberini sorarlar. Eğer o kul müminse şehadet ederim ki o Allah'ın kulu ve Resulüdür diye cevap verir. Ona cehennemdeki yerine bak. Allah onun yerine sana cennetten bir yer verdi denilir. Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem o kişi her iki yerini birden görür buyurdu.

0: oldu şevkinden, boyandım ya Resulallah. Nasıl bilmem bu nirana dayandım ya Resulallah. Ezel bezminde bir dinmez figandım ya Resulallah. Cemalinle ferah naket ki, yandım ya Resulallah. Yanan kalbe devasın sen, bulunmaz bir şifasın sen, muazzam bir sehasın sen, dilersen rehnümasın sen, Habibi Kibriyasın sen, Muhammed Mustafa'sın sen, cemalinle ferah naket ki, yandım ya Resulallah. Gül açmaz, çağlayan akmaz ilahi nurun olmazsa, söner alem nefes kalmaz felek manzurun olmazsa, firak ağlar, visal ağlar ezel mesturun olmazsa, cemalinle ferah naket ki, yandım ya Resulallah. Erir canlar o gül bu yirevan bahşın hevasından. Güneş titrer, yanar didarının bak ihtirasından. Perişan bir niyaz inler hayatın müntehasından. Cemalinle ferah naket ki, yandım ya Resulallah. Susuz kalsam, yanan çöllerde can versem elem duymam. Yanar dağlar yanar bağrımda, ummanlarda nem duymam. Alevler yağsa göklerden ve ben messeylesem duymam. Cemalinle ferah naket ki, yandım ya Resulallah. Ne devlettir yumup aşkınla göz rahında can vermek? Nasip olmaz mı sultanım haremgahında can vermek? Sönerken gözlerim asan olur ahında can vermek. Cemalinle ferah naket ki, yandım ya Resulallah. Boyun büktüm, perişanım, bu derdin sende tedbiri. Lebim kavruldu ateşten, döner payinde tezkiri. Ne dem gönlüm murad eylerse, taltif eyle kıtmiri. Cemalinle ferah naket ki, yandım ya Resulallah.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Cabir'in radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kişiyle şirk ve küfür arasında engel olarak namaz vardır ve namazın terk edilmesiyle bu engel kalkar. İtban bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edilen ve reca, Allah'tan ümit var olmak bahsinde geçen meşhur ve uzun bir hadiste o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza kalkmıştı. Birden Malik bin Duhşum nerede diye sordu. Oradakilerden biri, o Allah'ı ve Resulünü sevmeyen bir münafıktır dedi. Resul-i Ekrem ona, öyle deme. Görmüyor musun? O Allah'ın rızasını isteyerek la ilahe illallah diyor. Allah'ın rızasını isteyerek la ilahe illallah diyen kimseyi Allah cehenneme haram kılmıştır buyurdu. Ebu Bürde'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün babam Ebu Musa el-Eş'ari ciddi bir rahatsızlığından dolayı bayılmıştı. Başı ailesinden bir hanımın kucağındaydı. Eşi bağırarak ağlamaya başladı. Ama Ebu Musa'nın ona karşı çıkmaya takati yoktu. Sonra ayılıp açılınca şöyle dedi. Resulullah'ın uzak durduğu herkesten ben de uzağım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, musibet zamanında yüksek sesle ağlayan, saçını başını yolan, elbisesini yırtan kadınlardan uzaktı. Zeyd bin Sabit'ten radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ey insanlar, nafile namazlarınızı evlerinizde kılın. Çünkü farzlar hariç, namazların en faziletlisi insanın evinde kıldığı namazdır.

0: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazının farzından evvel 4 rekat sünnet kılamazsa onu farzdan sonra kılardı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: en güzel iyilik bir kimsenin baba dostunu görüp gözetmesidir.

Cündüb bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sabah namazını kılan kimse Allah'ın himayesi altındadır. Allah himayesine karşılık sizden bir şey de istemez. Zira bunun karşılığında kimden bir şey isteyecek olsa bu ağır bedele güç yetiremez ve Allah onu yakalar ve sonra yüzüstü cehennem ateşine atar.

Ebu Amr ya da Ebu Abdullah ve Ebu Leyla künyeleriyle tanınan Osman bin Affan'dan radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Adem oğlunun şunlardan başka bir hakkı yoktur. Barınacağı ev, bedenini örtecek elbise, yiyecek ekmek ve su koyacak kap. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yere girmek için izin almak maksadıyla kapı 3 kere çalınır. İzin verilirse girersin, verilmezse dönersin buyurmuştur. Muaviye bin Hakem es-Sülemi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah

0: anam babam uğruna feda olsun. Ondan ne evvel ne de sonra daha güzel öğreten birini görmedim. Ne bana surat astı, ne vurdu, ne de beni azarladı. Bu namazdır. Namaz kılarken konuşulmaz. Namaz tesbihtir, tekbirdir ve Kur'an okumaktır dedi. Yahut buna benzer bir şey söyledi. Ben de, ya Resulallah, ben yeni Müslüman oldum. Allah İslamiyet'i gönderdi ama içimizde hala falcılara gidenler var dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sen onlara gitme buyurdu. Bazılarımız da uğursuzluğa inanıyor dedim. Uğursuzluk sadece insanların hissettiği bir duygu olup, bu onları yapacakları işlerden alıkoymasın buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yaptığı iyiliği başa kakan, ana babaya eziyet eden ve içki müptelası olan kişi cennete giremez.

Kadınların Allah Resulünden, ya Resulallah, erkekler senin sözlerini rahatlıkla dinleyebiliyor. Halbuki biz senden yeterince istifade edemiyoruz. Bizim için ayrı bir gün tahsis etsen diye ricada bulunmaları üzerine Peygamber Efendimiz haftada bir günü de kadınların eğitimine ayırmıştı.

0: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Mükerrem varlık, insan. Abdurrahman bin Ebi Bekir'in babasından naklettiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Bu Zilhicce ayınızda, bu Mekke şehrinizde, bu Arefe gününüz nasıl saygınsa, kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız, kişilik değerleriniz ve namuslarınız da aynı şekilde saygındır. Mukaddes bir mekan, mübarek bir zaman. Nurun aile nur. Hicretten 10 yıl sonra, Zilhicce'nin 9'unda, Arefe gününde, Arafat toprakları binlerce inanmış yüreği misafir ediyor. Allah Resulü öğle sıcağının altında, kızıl devesinin üzerinde, mübarek dudaklarından dökülecek her bir kelimeye dikkat kesilmiş ashabının karşısında duruyor. Hüzünlü yürekler, belki de bu haccımdan sonra bir daha hac edemem buyuran Allah Resulü'nün sözlerini hafızalarına nakşetmek için dikkatle onu izliyor. O gün Rebiya bin Ümeyye'nin yüksek sesle tekrarlayarak kalabalığa duyurduğu ve ashab arasında ağızdan ağza nakledilen o sözler, yüzyıllar sonra onun ümmetinin kulaklarından gönüllerine şöyle akıyor. Ey insanlar! Bu Zilhicce ayınızda, bu Mekke şehrinizde, bu Arefe gününüz nasıl saygınsa, kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız, şeref ve haysiyetiniz de aynı şekilde saygındır, dokunulmazdır. Sevgili Peygamberimiz bu sözleriyle cahiliye karanlığından henüz kurtulan insanlara, insanın

0: canıyla, kanıyla, mal ve ırzıyla mukaddes bir varlık olduğunu hatırlatıyordu. İnsanların kim olduklarını unuttukları, kendilerine yabancılaştıkları ve aynadaki suretlerini tanımakta zorlandıkları bir zamanda onları içine düştükleri girdaptan o çekip çıkarmıştı. Beşerin yırtıcılıkta sırtlanları geçtiği, insanın kanını dökmenin, malını yağmalamanın, onurunu ayaklar altına almanın fazilet olarak görüldüğü cahiliye zulmüne o son vermişti. İnsanın atalarından devraldığı soyun, gücün, zenginliğin, asabiyetin ve tüm diğer sahte övünç vesilelerinin hükümdarlığını o bitirmişti. 23 yıl süren nübüvveti boyunca insanoğluna kaybettiği değerlerini kazandırma mücadelesi veren Allah Resulü, veda haccı esnasında da onun sahip olduğu dokunulmaz haklarına işaret etmiş ve insanın saygın bir varlık olduğunu vurgulamıştı. Muhataplarının gönüllerine iyice yerleşmesi için de kutsal sayılan diğer değerleri zikrederek sözlerine başlamıştı. Buna göre insanın kanı, malı ve ırzı tıpkı Zilhicce ayı, Arefe günü ve Mekke şehri gibi saygındı. Kur'an'da ilk 10 günü üzerinde yemin edilen, hakkında Hazreti Peygamber'in salih amelin Allah katında Zilhicce'nin ilk 10 gününden daha sevimli olduğu hiçbir gün yoktur buyurduğu Zilhicce ayı, kan dökmenin ve savaşmanın yasaklandığı haram aylar arasındadır ve kutsaldır. Hac ibadetinin gerçekleştirildiği Arafat'ta vakfeye duran hacıların günahlarından arındıkları gün olan Arefe günü de Müslümanlar için özel zamanlardandır. Sevgili Peygamberimizin Allah'ın en hayırlı ve Allah'a en sevimli olan beldesi olarak nitelediği Mekke, harem yani dokunulmaz bir mekandır. Mukaddes şehir Mekke'de kan dökülmez, Mekke'nin otu koparılmaz, ağacı kesilmez, hayvanı ürkütülmez, yetiğine el konulmaz. Hadiste zikredilen tüm bu kutsal değerler gibi, maddi ve manevi kişiliğiyle insan da saygındır. Zira o, en güzel biçimde yaratılan, türlü nimetlerle rızıklandırılan, kainatın hizmetine sunulduğu yeryüzünün en değerli varlığı, Rabbinin yeryüzündeki halifesidir. Bu yüzden insanın yaşama hakkını elinden almak, haksız bir şekilde onun kanını dökmek büyük günahlar arasında zikredilmiştir. Haksız yere bir insanı öldürenin bütün insanları öldürmüş gibi olacağı bildirilmiş ve bu fiili işleyenler için dünyevi ve uhrevi bir takım yaptırımlar belirlenmiştir. Allah Resulü veda hutbesinde cahiliye dönemi adetlerinden olan kan davalarını ayaklarının altına alıp geçersiz kıldığını ilan etmiştir. İnsanın yaşama hakkının yanında hayatını idame ettirebilmesi için mülkiyet edinme hakkı da bulunmaktadır. Ve tıpkı canı gibi malı da dokunulmazdır. Her türlü haksız müdahaleye karşı koruma altına alınmıştır. Bu yüzden İslam hukukunda hırsızlık, gasp, faiz, kumar gibi haksız kazanç şekilleri yasaklanmış, helalinden kazanılan malın helal yollarda harcanmasına dair çeşitli hükümler konulmuştur. Hadiste zikredilen, insanın saygı gösterilmesi gereken dokunulmaz değerlerinden biri de ırz kavramıyla ifade edilen manevi kişiliği ve onurudur. İnsanoğlu sırf insan olma vasfını taşıdığından dolayı saygındır. Irkı, rengi, dili ne olursa olsun tüm insanlar bu hususta eşittir. Sevgili Peygamberimiz, Allah'ın kulu olmaları yönünden insanlar arasında bir fark bulunmadığını, üstünlüğün ancak takvada olduğunu bildirmiştir. İnsan bizatihi saygın bir varlık olduğundan dolayıdır ki onun kanını dökme, ona maddi manevi şiddet uygulama, iftirada bulunma, gıybetini yapma, alay etme, küçümseme, taklidini yapma, hatta onunla ilgili eyleme dökülmemiş kötü zanlara sahip olma dahi onun onurunu inciteceğinden yasaklanmıştır. Zira o kainatın göz bebeği, alemin zübdesidir. Onun gönlünü hoş tutmak, onu incitmemek en değerli ibadettir. Çalabın tahtı olan gönlü yıkma, nazargâh-ı ilahi olan kalbi kırma, Kâbe'yi yıkmak kadar büyük bir suçtur. Haksız yere bir insanın onuruyla ilgili ithamda bulunmak, büyük günahların en büyüklerindendir. Allah, kulun her türlü hatasını bağışlar. Ancak kul, ne zamanki kardeşinin şeref ve haysiyetine dokunacak bir iş yaparsa, işte asıl günah bu olur. Sevgili Peygamberimiz, yeryüzündeki en mükerrem varlığın kendi değerini muhafaza edip onurlu bir şekilde yaşamasına dair hayatın en ince noktalarına varıncaya kadar tavsiyelerde bulunmuştur. İnsanın Rabbine nasıl kulluk edeceği, insanlarla kuracağı ilişkileri, kalbini hastalıklardan nasıl koruyacağı, konuşma, yeme içme, giyinme adabı ve daha pek çok hususta yol gösterici olmuştur. İnsanın onurlu bir varlık olarak hayatta duruşunun, bakış açısının nasıl olacağı ve onurunu kaybetmeden nasıl mücadele edeceği ile ilgili tüm ilkeleri insanlığa sunmuştur. İnsanlığın bu ilkeleri hatırlamaya en çok da mukaddes değerlerinin çiğnendiği, dokunulmaz haklarının ihlal edildiği ve çetin bir onur imtihanından geçtiği bugün ihtiyacı vardır.
1: The Prophet Muhammad, may God bless him and give him peace, taught us, "Utlubu al-ilm min al-mahdi ila al-lahd." Seek knowledge from the cradle to the grave.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Medine kabristanına gelip, "Ey müminler diyarının sakinleri, size selam olsun. İnşallah yakında biz de size katılacağız. Halbuki kardeşlerimizi görmeyi isterdim." buyurdu. Sahabiler, "Biz senin kardeşlerin değil miyiz ya Resulallah?" dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Siz benim ashabımsınız. Kardeşlerimse ümmetimden henüz dünyaya gelmemiş olanlardır." buyurdu. Sahabiler, "Ümmetinizden henüz dünyaya gelmemiş olan ümmetinizi nasıl tanıyacaksın ya Resulallah?" diye sordular. Bir kimsenin simsiyah atlar arasında alnı sakar ve üç ayağı sekili bir atı bulunsa onu tanımaz mı dedi. Sahabiler, "Tanır ya Resulallah." dediler. Allah Resulü de, "İşte kardeşlerim de abdestten dolayı yüzleri, el ve ayakları ışıl ışıl olarak geleceklerdir. Ben onları önceden havuzumun başında bekleyeceğim." buyurdu. Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kardeşinin şeref ve onurunu savunan kimseyi Allah kıyamet günü cehennemden uzaklaştırır." Ebu Ümame'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Kur'an okuyun. Zira Kur'an kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçi olarak gelir." buyurmuştur.

0: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın cehennemden en fazla kulunu azat ettiği gün Arafat günüdür demiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Servet toplamak için halktan dilenen hakikatte ateş koru istiyor demektir. Artık ister az ister çok dilensin.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İmanı en mükemmel mümin, ahlakı en güzel olandır. En hayırlınız ise hanımlarına en güzel davranandır. Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hasır üzerinde uyumuştu. Uykudan kalktı. Hasır vücudunda iz yapmıştı. Bunun üzerine, "Ya Resulallah, sizin için bir yatak temin etsek olmaz mı?" dediler. "Benim dünya ile ne işim var? Ben dünyada bir ağaç altında gölgelenip de sonra onu bırakıp giden bir yolcu gibiyim," buyurdu.

Üsame bin Zeyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem kızının ölmek üzere olan oğlunu getirdiler. Hazreti Peygamber'in gözleri yaşla doldu. Bunun üzerine Sa'd, "Bu ne hal ya Resulallah?" dedi. Resulullah, "Bu Allah Teala'nın kullarının kalplerine koyduğu rahmettir. Allah ancak merhametli kullarına merhamet eder." buyurdu.

0: İbni Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve "Ya Resulallah, bir topluluğu seven fakat onlara yetişemeyen kimse hakkında ne buyuruyorsun?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de "Kişi sevdiğiyle beraberdir." cevabını verdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes bin Malik'in anlattığına göre, dayısı Haram bin Milhan, Bir-i Maune Savaşı'nda yaralandığı zaman, bedeninden akan kanı eliyle yüzüne ve başına sürmüş ve Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki ben kazandım demişti. Ashabına çok düşkün ve onlara karşı oldukça vefakar olan Allah Resulü, şehadete koşan bu şehidin yakınlarına apayrı bir ilgi göstermiştir. Hazreti Peygamber kendi eşleri dışında, Medine'de kendisine hizmet eden Enes'in annesi Ümmü Süleym'den başka bir hanımın evine tek başına girmezdi. Zira Ümmü Süleym, Peygamber Efendimizin süt teyzesi oluyordu. Allah Resulüne onu ziyaretinin sebebi sorulunca, "Ben ona karşı şefkat besliyorum. Çünkü kardeşi Haram bin Milhan, Bir-i Maune'de benim askerlerimle birlikteyken öldü." buyurdu.
3: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor az sonra. Kırk Hadiste İman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: Men senne fil islami sunneten haseneten fe umile biha ba'de. Kutibe lehu mithlu ecri men amile biha ve la yenkusu min ucurihim şey. Ve men senne fil islami sunneten seyyiyeten fe umile biha ba'de. Kutibe aleyhi mithlu vuzri men amile biha. مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء.
3: Kim İslam'da güzel bir işe öncülük eder ve kendisinden sonra bununla amel edilirse, kendisinden sonra o işi yapanlar gibi sevap alır. Üstelik onların sevaplarından da bir şey eksilmez. Kim de İslam'da kötü bir davranışa ön ayak olur ve kendisinden sonra bununla amel edilirse, kendisinden sonra onu yapanlar gibi günah alır. Onların günahlarından da bir şey eksilmez. Gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri oyun ve eğlence olsun diye yaratmayan Allah Teala, bizleri dünyada başıboş ve yardımsız bırakmadı. Bizlere en doğru yolu gösteren kitaplar ve peygamberler gönderdi. Artık kim İslam'ı kabul eder, sözlerin en doğrusu Kur'an-ı Kerim'in tüm ayetlerine gönülden bağlanarak onları kendi hayatına aktarır, yolların en güzeli olan Hazreti Muhammed'in sünnetine tabi olursa, asla kopmayan sağlam bir ipe sarılmış demektir. Ancak kim de kendi çıkarlarını ön plana alır, İslam'da olmayan bir şeyi sanki varmış gibi gösterirse, bidat ehli olmuş olur. Bidat, dinde olmayan ve sonradan ortaya çıkan bir inancın veya uygulamanın sanki dinde varmış gibi gösterilmesidir. Bu haliyle bidat, inanç, ibadet ve davranışlarda ortaya çıkabilir. Düşünce, tavır, davranış, alışkanlık ve uygulama alanlarında kendini gösterebilir. Bu noktada karıştırılmaması gereken konu, insanların hayatlarını kolaylaştıran teknolojik yenilikler ve icatların bidat kapsamında değerlendirilmediğidir. Geçmişten günümüze İslam'ı kendi menfaatleri doğrultusunda kullanmaya çalışan bidat ehli hep ola gelmiştir. Bu kişi veya gruplar İslam'ın evrensel çağrısı yerine kendi menfaatleri doğrultusunda konuşmaktan ve davranmaktan çekinmemişlerdir. dinimizin yüce değerlerini istismar etmişler, böylelikle güç devşirmeye çalışmışlardır. Bir takım kişi veya gruplar, Kur'an ve sünnetin arasını ayırarak, Kur'an bize yeter demişler, sünnetin dindeki yerini hafife almışlardır. Oysa ki Kur'an ve sünnet birbirinden ayrılmaz bir bütündür. İslam medeniyetinin özü Kur'an ve sünnete dayanmaktadır. Sözümüzü Peygamber Efendimizin hadisiyle sonlandıralım. Sözlerin en doğrusu Allah'ın kitabıdır. Yolların en iyisi Muhammed'in yoludur. İşlerin en kötüsü dine sonradan uydurulanlardır. Ve dinde sonradan uydurulan her bidat sapkınlıktır. Ne mutlu Kur'an-ı Kerim'e gönülden bağlananlara. Ne mutlu Peygamber Efendimizin yolundan ayrılmayanlara.
5: Kırk hadiste iman.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Nasreddin Hoca'nın kapısı sertçe vuruldu. Çok geçmeden tekrar çalındı. "Kim bu sabırsız adam?" diye söylenerek kapıya yönelen hoca karşısında bir genç buldu. "Buyurun evladım." "Hocam, sizi camiye çağırıyorlar." "Kim çağırıyor evladım?" "Muhteremmiyle babam ve arkadaşları." "Niçin çağırıyorlar?" "Bir misafir gelmiş, sizi görecekmiş."
3: Peki, geliyorum."
2: Nasreddin Hoca hazırlandı ve camiye gitti. Orada mahallenin ileri gelen kişileri, iki hoca arkadaşı ve bir de yabancı vardı. Cemaat hocayı görünce hemen ayağa kalkıp yer gösterdi.
3: "Esselamu aleyküm."
4: "Ve aleyküm selam hocam."
2: Muhtar Ayvaz yabancıyı tanıttı. "Bu misafirimiz Baba İshak, Horasan tarafından geliyor. Kendisiyle epeyce konuştuk. Ama özellikle bir konuda anlaşamadık. Ben görmediğim şeylere inanmam diyor. Siz ne dersiniz hocam?" Nasreddin Hoca hiçbir şey demeden yerinden kalktı, bahçeden bir parça toprak aldı. Herkes merak ediyordu. Hoca ne yapacaktı acaba? Elinde sertleşmiş bir toprak parçasıyla dönen hoca, Baba İshak'ın yanına giderek kafasına yavaşça vurdu. Adam neye uğradığını anlayamadı. Hocanın hareketine cemaat de şaşırdı. Nasreddin Hoca toprağı yere bıraktıktan sonra Baba İshak'a dönerek sordu.
3: Kusura bakma, amacım sana zarar vermek değildi. Fazla acımadı değil mi?"
2: "Evet, fazla acımadı."
3: "İyi, ben de yavaş vurdum zaten. Peki başın ağrıyor mu?"
2: Adam elini başına götürdü.
3: Doğrusu biraz acı var." Peki göster o zaman."
2: "Neyi göstereyim?"
3: "Başındaki acıyı."
2: "Hoca efendi, hiç acı gösterilir mi?"
3: "Yani sen başım acıyor ama o acıyı gösteremem, ancak hissederim diyorsun, öyle mi?"
2: "Evet, aynen öyle."
3: "Demek ki bizler yaşadığımız veya hissettiğimiz her şeyi gösteremeyiz. Vardır ama ortaya koyamayız. Tıpkı Allah'ın varlığı gibi, tıpkı meleklerin varlığı gibi. Onların varlığını, gücünü, etkisini, yaptıkları işin sonucunu bilir ve hissederiz ama gözlerimizle göremez, ortaya koyamayız. Öyleyse Baba İshak, görmediğim şeylere inanmam demeyeceksin. Eğer başın acıdıysa bize göster. Acımadı diyorsan bu defa şiddetli bir şekilde kafana vuracağım."
2: Baba İshak hafifçe güldü. "Aman yapmayın hocam. İnanın başım ağrıyor ve siz de bilirsiniz ki gösteremem. Doğrusu ben hiç böyle düşünmemiştim."
3: "Nasreddin Hoca, daha senin düşünemediğin pek çok şey var. Onun için her görmediğini, gösteremediğini inkar etme, tamam mı?" dedi.
2: "Tamam hocam, bu bana iyi bir ders oldu." Nasreddin Hoca cemaatle sohbet etmeye devam etti. Bir müddet sonra cami kapısında kendisine işaret eden Akif'i görünce onlardan izin istedi.
3: "Bana müsaade edin arkadaşlar, gençler beni bekliyor. Onlarla dersim var."
2: Nasreddin Hoca neşeli bir şekilde içeri girdi ve hemen söze başladı.
3: "Sevgili çocuklar, bugünkü derse Peygamber Efendimizin hayatında yaşadığı en güzel olaydan bahsederek başlayacağım. Evet, Peygamberimizin yaşadığı en önemli gece, en önemli olaylardan bir tanesi."
2: Çocuklar meraklanmıştı. Hoca Efendi sözü uzatmadı.
3: "Sabırsızlanmayın, hemen söylüyorum. Miraç olayından bahsedeceğim. Bu geceyi duydunuz değil mi?"
2: "Evet hocam, duyduk."
3: "Miraç gecesi Müslümanlar için çok önemli bir gecedir. Bu gece Yüce Allah peygamberine çok büyük manevi bir ziyafet hazırlamıştır. Daha önce hiçbir peygamber böylesi bir ziyafetten nasiplenmemişti. Öyle ki peygamberimizin 12 yıl boyunca çektiği sıkıntıları tek bir gecede silecek bir ziyafet. Peygamberliğin 12. yılıydı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem en yakın iki sevenini kaybetmişti. Taif'te umduğunu bulamamış, müşrikler de baskılarını artırmıştı. Allah Resulü Kabe'de, Harem-i Şerif'teydi. Aylardan Recep'in 27. günü vakitte geceydi. Peygamber Efendimizin bir misafiri vardı, Cebrail. O güzel misafir peygamberimizi uyandırdı ve yolculuk başladı. Allah'ın izniyle önce doğruca Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya gitti. Orada namaz kıldı, dua etti. Bu yürüyüş gece oldu ve adına İsra denildi. İslam'ın en önemli mabetlerinden birine yapılan bu ziyaretten sonra semaya çıkıldı. Artık Miraç, yani yüceliş, yükseliş başlamıştı. Sidretül Münteha denilen yere götürüldü. Kendisine orada da bazı güzellikler gösterildi. Bir yere gelindi ki orada Cebrail aleyhisselam durdu. "Ben bir adım daha atsam yanarım," dedi. Peygamber Efendimiz refrefle yolculuğuna devam etti. Yüce Rabbimizin huzuruna yükseldi. Cenab-ı Allah'tan bilgiler aldı. Sonra kendisine cennet ve cehennemden bazı manzaralar gösterildi. En sonunda 3 hediye ile döndü. Kabe'ye döndüğünde yattığı yer hala sıcaktı. Sanki yeni ayrılmıştı yatağından. Sevgili çocuklar, tüm bunlar nasıl oldu bizim için sırdır. Peygamber Efendimiz için bir mucizedir. Yüce Rabbimiz için çok kolay bir hadisedir. Küçücük bir tohumdan kocaman bir ağacı çıkaran Allah için çok kolaydır. Bir damla sudan insanı şekillendiren Allah için çok kolaydır. Güneşi, yıldızları, gezegenleri yaratan Allah için kolaydır. Her şeyi yoktan var eden için kolaydır. Çünkü Allah bir şeyin olmasını istediği zaman ol der ve olur. Çocuklar nefesini tutmuş merakla dinliyorlardı. Ertesi gün Peygamber Efendimiz yaşadığı bu büyük mucizeyi anlatınca müşrikler tepki gösterdiler, inanmadılar. Zaten o ne söylerse inanmıyorlar, inkar ediyorlardı. Bir insan bir gece Mekke'den Kudüs'e, oradan da semaya gidemez dediler. Evet, sıradan bir insan elbette gidemezdi ama Hazreti Muhammed bir peygamberdi. Peygamberimizi dinleyen Ebu Cehil ve arkadaşları Müslümanları etkilemeye çalıştılar. Ebu Cehil, Kudüs'ü çok iyi bilen bazı kimseleri yanına alarak Peygamber Efendimiz'e geldi ve bazı sorular sordu. "Madem ki Mescid-i Aksa'ya gittin, orayı bize anlat." Onlar Peygamber Efendimiz'in daha önce Kudüs'e gitmediğini biliyorlardı. Bu yüzden bilemeyeceğini zannederek Kudüs'le Mescid-i Aksa ile ilgili sorular soruyor, utandırmak istiyorlardı. Nasıl olsa cevap veremez ve insanlar da ondan yüz çevirir diye düşünüyorlardı. Ama Allah Resulü tüm ayrıntılarıyla Mescid-i Aksa'yı anlattı onlara. Şaşırıp kaldılar. Bu yetmezmiş gibi Mekke'ye gelen kervandan bahsetti. Onların hangi vakitte nerede konakladıklarını, kaybettikleri deveyi bile söyledi. Daha da şaşırdılar. Çünkü kervan geldiğinde gidip sormuşlar ve Hazreti Muhammed'in doğru söylediğini görmüşlerdi. Ebu Cehil, Ebu Bekir'e giderek onu şaşırtmaya çalıştı. "Senin arkadaşın Muhammed'i duydun mu?" "Ne demiş arkadaşım Muhammed?" "Bu gece Kudüs'e, oradan da 7 kat semaya çıkmış." Ebu Bekir hiç duraksamadan kendine ve Müslümana yakışan cevabı verdi. "Bu dediklerini Muhammed mi söylüyor?" Ebu Cehil istediği cevabı almayı ümit ederek heyecanlandı. "Evet evet, tüm bunları arkadaşın Muhammed söylüyor." Gelen cevap Ebu Cehil'i yıktı. "Bu dediklerini o söylüyorsa şunu bil ki doğru söylüyordur. O bize şimdiye kadar hiç yalan söylemedi. Üstelik biz Müslümanlar onun gökten haber aldığına zaten inanıyoruz. Kendisi de semaya çıkmış. Bu Allah için hiç de zor değil ki." Ve Hazreti Ebu Bekir bu inancıyla Ebu Bekir Sıddık oldu. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz sevgili arkadaşlar.
1: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren: Nisan Kumru.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh gelen rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennette bir yay kadar küçük bir yer, üzerine güneş doğan veya batan her şeyden daha hayırlıdır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre, bir gün fakir muhacirler Resulullah'a gelip sallallahu aleyhi ve sellem dediler ki, ey Allah'ın Resulü, servet sahipleri, yüksek dereceleri, ebedi nimetleri kazanıp götürdüler. Onlar bizim kıldığımız gibi namaz kılıyorlar, bizim tuttuğumuz gibi oruç tutuyorlar. Üstelik onların çokça malları da var. O sayede hac ve umre yapıyor, Allah yolunda savaşıyor, sadaka veriyorlar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, size öncekilere yetişip sonrakileri de geçeceğiniz, sizin

0: yaptıklarınızı yapmadıkça kimsenin sizden daha üstün olamayacağı bir şey öğreteyim mi buyurdu. Evet ey Allah'ın Resulü dediler. Peygamber Efendimiz her namaz arkasında 33'er defa tesbih, tahmid ve tekbir getirin buyurdu. Hadisi Ebu Hureyre'den rivayet eden Ebu Salih şöyle diyor. Tesbih, tahmid ve tekbirin nasıl getirileceği sorulduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber dersiniz. Bunların da her biri 33'er defa olmalıdır buyurdu. İmran bin Hüseyin'den radıyallahu anh şöyle rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem babam Hüseyin'e dua etmesi için şu iki cümleyi öğretmişti. Allah'ım bana doğru yolda olmayı ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru. Abdullah bin Selam'dan radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Selamı yayın, yemek yedirin, herkes uyurken gece namazı kılın ki selametle cennete giresiniz. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Eğer insanlar yalnız başına yolculuk yapmanın sakıncalarını benim kadar bilmiş olsalardı kimse geceleyin tek başına yola çıkmazdı. Mesruk'un şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün Abdullah bin Mesud'un yanına vardık. O, ey insanlar, bir şeyler bilen onu söylesin, bilmeyen de Allah bilir desin. Zira kişinin bilmediği bir şey hakkında Allah bilir demesi de ilimindendir, edebindendir. Yüce Allah, peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey Muhammed, de ki, bundan, tebliğ görevinden dolayı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Ben kendiliğinden yükümlülük altına girenlerden değilim.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Sehl bin Sa'd'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğinden itibaren vefatına kadar elenmiş un görmedi. Bunun üzerine peygamber zamanında elek var mıydı diye soruldu. Sehl peygamber olduğu zamandan ölümüne kadar elek de görmedi dedi. Elenmemiş arpayı nasıl yiyordunuz denildiğinde, biz onu öğütüp savuruyorduk. Kepeğin uçanı uçuyor, kalanını da ıslatıp hamur yapıyorduk dedi.

Ömer bin Ebu Seleme radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana Bismillah de, sağ elinde ve önünden ye dedi. Harise bin Vehb'in radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Cennetliklerin kimler olduğunu size bildireyim mi? İnsanlar tarafından

tarafından hor görülüp hiçe sayılan zayıf, alçak gönüllü kimselerdir. Eğer Allah'a yemin etse, Allah onu yeminin de doğru çıkarır. Cehennemliklerin kim olduğunu bildireyim mi? Onlar da katı kalpli, kaba saba ve kurularak yürüyen kibirli kimselerdir.

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün yahut bir gece evinden çıkmıştı. Ebu Bekir ile Ömer'e radıyallahu anhüma rastladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu vakitte sizi evinizden dışarı çıkaran sebep nedir?" dedi. "Açlık ya Resulallah," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, sizi evinizden çıkaran şey beni de çıkardı. Haydi kalkın," buyurdu. Onlar da peygamberle sallallahu aleyhi ve sellem birlikte kalktılar. Ensardan bir zata geldiler. O da o sırada evinde değildi. Hanımı peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem görünce, "Buyurun, hoş geldiniz," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadına, "Evin sahibi filan nereye gitti?" diye sordu. Kadın, "Bize tatlı su getirmeye gitti," diye cevap verdi. O sırada ensardan olan zat evine geldi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile iki arkadaşını görünce, "Allah'a hamdolsun, bugün hiç kimse böyle kıymetli misafirleri olduğu için benim kadar bahtiyar olmamıştır," dedi. Hemen girip misafirlerine bir hurma salkımı getirdi. Salkımda koruk halinde olgunlaşmış ve yaş her türden hurma vardı. "Buyurun, yiyin," dedi ve bir hayvan kesmek üzere bıçağını aldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sakın ha, sağılanlara dokunma," buyurdu. Ev sahibi onlara bir koyun kesti. Koyun etiyle hurma yediler ve tatlı su içtiler. Karınları doyup suya kanınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir ve Ömer'e radıyallahu anhuma yönelerek, "Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki kıyamet günü bu nimetlerden sorulacaksınız. Açlık sizi evinizden çıkardı. Eve dönmeden bu nimetler size ulaştı," buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Yeryüzü bana hem mescit hem de temizleyici kılındı. Ümmetimden kim bir namaz vaktine erişirse orada namazını kılsın."

0: Hüsnü Hal.
1: Hikayeler böyle başlar. Bahar gelir ve uçar kuşlar. Bahar ve kuşlar hep aynılar. Gelecek, konacak ve uçup uzaklaşacaklar. Pencere önünde çiçekler, belli ki kuşlar gelecekler. Kuşlar işte, hep aynılar. Her zamanki gibi sakarlar. Alışamadılar bir türlü şu camlara. İşte geldi bahar. Yine uçmaya başladı kuşlar. Ama biri...

Belki de aralarından en küçükleri görmemiş camı çarpmış ve düşmüş. Toprakta hareketsiz yatıyor. Gözleri yarı açık. Üstelik kanadı da kırık. Bir adam, belli ki evin sahibi, kendine kızıyor. Çalan kimse yok diye kapımı, kuşlara da mı kapamalı camları? Avuçlarını alıyor minik serçeyi. Titriyor adamın elleri ve de kuşun kalbi. Götürdü eve, sardı yumuşak bir beze. Birkaç damla su, biraz da ekmek. Kuş cana geldi gelecek. Günler geçecek, bahar bitecek ve kuş gidecek. Zaman geçecek, vakit gelecek ve ömür tükenecek. Kim ne ettiyse ettiğini görecek. Ancak merhamet edene merhamet edilecek.

henüz toy bir delikanlı olan Abdullah bin Ömer, Hazreti Peygamber'in rüyalarını yorumlattıran insanlara imrenerek, adet olduğu üzere Peygamber'in mescidinde kaldığı bir gece kendi kendine şöyle demişti: "Eğer sen iyi bir adam olsan, bu kişilerin gördüğü gibi sen de rüya görürsün." Ardından da, "Allah'ım, eğer ben iyi bir adamsam, bana öyle bir rüya göster de, onu Resulullah benim için tabir etsin," diye dua ederek uykuya daldı. Uykusunda ellerinde demir sopa bulunan iki melek yanına gelmiş, onu cehenneme götürmüşlerdi. Bu sırada korku içerisinde "Allah'ım, cehennemden sana sığınırım," diye dua etmeye başlayan Abdullah'ın karşısına çıkan bir başka melek ona, "Korkutulmayacaksın. Sen ne iyi insansın. Keşke biraz daha namaz kılsan," demişti. Sonra iki melek onu etrafı kuyu gibi duvarlarla örülmüş cehennemin kenarına kadar götürmüş. Abdullah orada aralarında Kureyş'ten bazı insanların da bulunduğu kimselerin baş aşağı zincirlerle asılmış olduklarını görmüştü. Sonra melekler onu oradan alıp sağ tarafa doğru götürmüşlerdi. Abdullah bin Ömer bu rüyasını ablası Hafsa aracılığıyla Resulullah'a iletti. Hazreti Peygamber de meleklerin rüyasında onun için söylemiş olduğu, "Abdullah ne iyi insan, keşke biraz daha fazla namaz kılsa," sözünü tekrarladı. Öylece Hazreti Peygamber'e rüyasını tabir ettirme arzusuna kavuşan ve onun hayra teşvik eden yorumunu dikkate alan Abdullah, o günden itibaren gece namazlarına devam etti. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

0: Şimdi Ankara için akşam ezanı vakti.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
2: Allahümme rabben nas, ezhibil be'es, işfi ente şafi la şifa'a illa şifa'uk, şifa'en la yugadiru sakama.
3: Bütün insanlığın Rabbi olan Allah'ım, bunun sıkıntısını gider ve şifa ver. Sen şifa verensin. Senin verdiğinden başka şifa yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver.

sensin, çok özledim sultanım, çok özledim gül yüzlüm, çok özledim her şeyim, çok özledim efendim, çok özledim.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şeytan Arap Yarımadası'nda namaz kılanların kendisine, putlara tapacaklarına dair ümidini yitirdi. Ama onların aralarına düşmanlık, bozgunculuk düşürme ümidi hala vardır.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağız ve diş temizliği konusunda size çok tavsiyede bulundum. Çünkü ağız temizliği önemli bir iştir buyurmuştur. İbn-i Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem iki müezzini vardı. Bilal ve İbni Ümmü Mektum. Resulullah şöyle dedi. Bilal ezanı gece sahurun bitiminden evvel okur. İbni Ümmü Mektum ezan okuyuncaya kadar yiyin için. Ravi İbni Ömer diyor ki, bu ikisinin arasındaki vakit, biri inip dua etmesi, diğerinin kaldırılıp gelmesi ve ezan okunan yere çıkması arasında geçen vakitten ibarettir.

0: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelip onun ve Fatıma'nın radıyallahu anh'a kapısını çalmış ve kendilerine namaz kılmayacak mısınız diye seslenmiştir. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Nezid'den bir grup insan peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Kur'an'ı ve sünneti öğretmesi için kendilerine birilerini göndermesini istediler. Resulullah da onlara ensardan 70 adam gönderdi. Bunlara kurra denilirdi. Bunların içlerinde dayım Haram bin Milhan da vardı. Kur'an okurlar ve geceleyin onu müzakere ederek öğrenirlerdi. Gündüzleri su getirirler, onu mescide koyarlar, odun toplayıp satarlar ve parasıyla suffe ehli ve fakirler için yiyecek satın alırlardı. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oraya yani Necid'e onları gönderdi. Yolda giderken bunlara düşman saldırdı ve gittikleri yere varamadan onları öldürdü. Düşman tarafından kuşatıldıklarında, Allah'ım, bizim haberimizi peygamberimize ulaştır. Biz sana kavuştuk ve senden razı olduk. Sen de bizden razı ol dediler. Enes'in radıyallahu anh dayısı olan Haram'ın yanına arkasından bir adam gelip mızrağını sapladı ve vücudunun bir tarafından diğer tarafına geçirdi. Bunun üzerine Haram, Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki ben şehitlik mertebesini kazandım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu haberi alınca ashabına şöyle dedi. Kardeşleriniz öldürüldü ve onlar, Allah'ım, bizim haberimizi peygamberimize ulaştır. Biz sana kavuştuk ve senden razı olduk. Sen de bizden razı ol diye niyaz ettiler.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kaçınanlar hariç ümmetimin hepsi cennete girecektir. Ya Resulallah, kim cennete girmekten kaçınır ki denildi. Bana uyan cennete girer. Uymayıp isyan eden cennete girmekten kaçınmış demektir buyurdu.

Ebu Ümame Sudey bin Aclan el-Bahili radıyallahu anh anlatıyor. Veda haccı hutbesinde Resulullah'ın şöyle dediğini işittim. Allah'tan sakının, 5 vakit namazınızı kılın, Ramazan orucunuzu tutun, mallarınızın zekatını verin ve amirlerinizin sözünü dinleyin ve böylece Rabbinizin cennetine girin.

Sahabi Atiye bin Urve es-Sa'di'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kul günaha girme endişesiyle mahsurlu olmayan bazı şeylerden de sakınmadıkça müttakilerden olamaz.

Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde mümin kulun amel terazisinde güzel ahlaktan daha ağır gelecek bir şey yoktur. Allah söz ve fiilleri çirkin kimselere öfkelenir.

Enes radıyallahu anh, çocukların yanından geçerken onlara selam verdi. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı, dedi.

0: İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece peygamberle sallallahu aleyhi ve sellem birlikte namaz kıldım. Kıyamı o kadar uzattı ki kötü bir iş yapmayı bile düşündüm dedi. Ne yapmayı düşündün denilince peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem kıyamda bırakıp oturmayı düşündüm dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Yemenli sahabi Tarık bin Süveyd, Peygamber Efendimiz'e içki imalatıyla ilgili soru sorduğunda, Efendimiz ona şarabın yasak olduğunu söylemiştir. Tarık, ben içkiyi ilaç yapımında kullanmak için yapıyorum dediğinde ise, Efendimiz, o şifa değil, bilakis hastalıktır buyurmuştur. Yine Allah hastalığı da şifayı da gönderdi ve her hastalık için bir şifa var etti. Tedavi olun, fakat haramla tedavi olmayın demiştir.

Hazreti Ömer, ilgilendiği bir davada şahitlik yapacak kişiye, seni tanımıyorum. Gerçi seni tanımamam şahitliğine engel değil, ama yine de seni tanıyan birini getir, dedi. Orada bulunanlardan biri, ben bu kişiyi tanıyorum, diye konuşmaya katıldı. Hazreti Ömer ona dönerek, nasıl bilirsin diye sorduğunda, adil ve şerefli biri olarak bilirim, diye cevap verdi. Ancak bu kısa cevapla yetinmeyen Hazreti Ömer sormaya devam etti. Gecesini, gündüzünü, gelenini, gidenini bildiğin yakın komşun mu? Karşısındaki kişi, hayır diye yanıtladı. Dini hassasiyetini ortaya koyan ticari bir ilişkiniz oldu mu? Diye sorduğunda adam, hayır diye yanıtladı. Güzel ahlakını belirgin bir şekilde gördüğün bir yolculuğunuz oldu mu? Sorusuna tekrar hayır cevabını alınca Hazreti Ömer, sen onu tanımıyorsun, dedi. Tanımanın göz aşinalığından farklı bir şey olduğuna dikkat çekti. Ardından da şahitlik yapacak kişiye dönerek, git seni tanıyan birini getir, dedi.

Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, halkın hayırlı işler yapan bir kimseyi övmesi hakkında ne buyurursunuz?" diye soruldu. Resul-i Ekrem, "Bu mümine erkence verilmiş bir müjde gibidir." buyurdu. İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. "Hangi amel daha faziletlidir?" diye Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem sordum. "Vaktinde kılınan namazdır." buyurdu. "Sonra hangisi?" dedim. "Anaya ve babaya iyilik etmek." dedi. "Sonra hangisi?" deyince "Allah yolunda cihattır." buyurdu. Ümmü Seleme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Gümüş kaptan bir şey içen kimse karnına ancak cehennem ateşi doldurmuş olur." buyurdu.

0: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Melekler nurdan, cinler dumansız ateşten yaratıldı. Adem aleyhisselam da Kur'an'da size tarif edildiği üzere topraktan yaratıldı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki siz günah işlememiş, tövbe ve istiğfar etmemiş olsaydınız Allah sizi ortadan kaldırır, yerinize günah işleyip ardından kendisinden bağışlanma dileyecek bir topluluk getirir ve onları bağışlardı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz ayakkabılarını sağından başlayarak giysin. Çıkarırken de önce sol ayağındakini çıkarsın. Sağdaki ilk giyilen ve son

çıkarılan olsun. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe inanan akrabalarıyla ilişkisini sürdürsün. Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin veya sussun. Kayle binti Mahreme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem elleriyle dizlerini kavrayarak kaba etleri üzerine otururken gördüm. Huşu halinde mütevazı bir vaziyette oturuşunu görünce etkilendim ve irkildim. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Güçlü mümin zayıf müminden daha hayırlı ve Allah nezdinde daha sevgilidir. Bununla beraber hepsinde de hayır vardır. Sana faydalı olan şey için azimle çalış. Allah'tan yardım iste. Acizlik gösterme. Eğer başına bir şey gelirse, keşke şöyle yapsaydım, şöyle şöyle olurdu deme. Ancak Allah takdir etti ve dilediğini yaptı de. Zira keşke demek şeytanın vesvesesine yol açar.''

0: Amr bin As'ın oğlu Abdullah'tan radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dünya nimetlerle doludur. Onun en gözde nimeti de saliha kadındır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Alışveriş yapanlar ayrılmadıkları sürece alışverişten cayma konusunda serbesttirler. Eğer dürüst davranırlar ve malın durumunu açıkça söylerlerse alışverişleri bereketlenir. Fakat durumu gizler ve yalan söylerlerse alışverişin bereketi gider.

Mekke'de şiirleriyle Hazreti Peygamber'i hicveden ve müşrikleri Müslümanların aleyhine kışkırtan Ebu Azze Abdullah bin Amr bin Umeyr adında bir şair vardı. Bu şair Bedir Savaşı'nda esir alınmıştı. O gün Hazreti Peygamber'in huzuruna getirilmiş ve fakir olduğunu, fidye verecek malı mülkü bulunmadığını ve ailesinin kalabalık olduğunu söyleyerek bağışlanma talebinde bulunmuştu. Ayrıca Resulullah'a bir daha kendisiyle savaşmayacağına dair söz vermişti. Allah Resulü de onu serbest bırakmıştı. Ne var ki Ebu Azze Mekke'ye gittikten sonra şiirleriyle müşrikleri Hazreti Peygamber aleyhine kışkırtmaya devam etti. İşte Ebu Azze aradan bir yıl geçtikten sonra bu kez Uhud Savaşı'nda Müslümanların karşısına çıktı. O, daha önce Resulullah'a verdiği sözü hatırlatsa da Mekkeli müşriklerden Saffan bin Ümeyye malı ve ailesi konusunda kendisine teminat vererek onu bu savaşa katılmaya ikna etti. Ebu Azze Uhud'da da esir düştü. Kureyşli tek esir olarak Hazreti Peygamber'in huzuruna getirildiğinde zorla getirildiğini ve Mekke'de bakıma muhtaç kızları olduğunu söyleyerek yine bağışlanma talebinde bulundu. Bunun üzerine Allah Resulü, "Bana verdiğin söz nerede kaldı?" "Hayır, vallahi Mekke'de Muhammed'i iki kez aldattım diyerek sakalını ovuşturamayacaksın," dedi ve ekledi. "Mü'min bir delikten iki kere sokulmaz." Sonra da Asım bin Sabit'e savaş suçundan dolayı onu cezalandırması talimatını verdi.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Hadislerin Hikayeleri.
1: Ver şunları. Ver dedim sana.
2: Bırak ne olur. Sen de biliyorsun onlar benim alın terim.
1: Hiçbir şey alamazsın yanına. Onlar Mekke'nin ve Mekke'de kalacak abi.
3: Kim o?
4: Aç kapıyı, benim.
3: Ne oldu, bir şey mi oldu?
4: İçeri gir, kapat kapıyı, kapat. Çabuk ol, hemen hazırlan, gidiyoruz.
3: Ne oluyor, ne oluyor Allah aşkına, ne bu telaş?
4: Hemen gitmemiz lazım.
3: Nereye, neden?
4: Artık burada kalamayız, Medine'ye gidiyoruz. Çabuk ol, hadi.
3: Tamam, sakin ol. Ne alacağız yanımıza?
4: Yol için yiyecek alman yeterli.
3: Tamam.
4: Kırbalar nerede? Ben de suları doldurayım.
3: Duvarda asılı.
1: Açın kapıyı.
4: Korkma.
1: Açın dedim.
4: Ben konuşurum
1: onunla. Kapıyı açın.
4: Sen bir an önce hazırlanmaya bak.
1: Açın dedim size.
4: Evet, ne var, ne istiyorsunuz?
1: Siz de mi kaçıyorsunuz?
4: Evet, gidiyoruz.
1: Yalnız öyle her şeyi alıp gidemezsiniz. Burada olan burada kalacak.
4: Hiçbir şeyde gözümüz yok.
1: Artık bu ev ve içindekiler bize ait. Defolun gidin buradan.
4: Gideceğiz. Ama şunu unutma ki bir gün geri döneceğiz.
1: Açlıktan ölmezseniz dönersiniz.
3: Döneceğiz elbet. Biz bu evi kendi ellerimizle yaptık. Taşlarını kendimiz taşıdık. Duvarlarını kendimiz sıvadık.
1: Amma uzattınız ha. Çıkın gidin hadi.
4: Eğer döneceğime inanmasaydım bu evi yıkar öyle giderdim.
5: Bütün varlıklarını Mekke'de bırakıp Medine'ye hicret eden bazı sahabiler fakir düşmüşlerdi. Bu sahabiler dertlerini anlatmak için Hazreti Peygamber'in yanına geldiler. Dertleri, nasıl geçinecekleri, fakirliklerinin ne zaman biteceği ve ne zaman eski varlıklarına geri kavuşabilecekleri değildi. Onlar daha başka şeylerden muzdariplerdi. Allah'ın Resulüne başka şeylerden dolayı gelmişlerdi. Hazreti Peygamber'in yanına geldiler ve anlatmaya başladılar.
4: Ya Resulallah, eskisi kadar varlıklı değilim, fakir düştüm. Lakin fakir olmak beni üzmüyor, hiç ağrıma gitmiyor. Ancak imrendiğim başka bir şey var.
6: Evet ey Allah'ın Resulü, başka bir şey için geldik. Derdimiz mal, mülk, altın ya da gümüş değil.
4: Varlıkla yapılan ibadetlerin hazrından ve sevabından mahrum kaldık ey Allah'ın Resulü.
6: Varlıklı olanlarımız hak yolda harcama yapabiliyor. İnsanlar

0: Onlara yardım edebiliyorlar.
1: Lakin biz yapamıyoruz ya Resulallah. Onlar infak ettikleriyle cennetin en yüksek derecelerine talipler.
0: Evet, bizim namaz kıldığımız gibi onlar da namaz kılıyor. Bizim oruç tuttuğumuz gibi onlar da oruç tutuyorlar.
1: Fazla malları olduğu için de hac ve umre de yapabiliyorlar.
0: Cihad edebiliyor ve sadaka da verebiliyorlar. Bizimse sadaka verebilecek malımız yok.
1: İşte bizi üzen şey bu ya Resulallah. Bu ibadetlerden mahrum kalmak.
2: Kutlu Nebi sahabileri dinledi ve onlara tebessüm ettikten sonra size bir şey haber vereyim mi dedi.
0: Buyur ey Allah'ın Resulü söyle. Gönlümüzün huzuru senin güzel sözlerinde gizli.
2: Allah'ın Resulü dediğimi yaptığınız takdirde sizi sevapta geçenlere yetişirsiniz. Sizden sonrakilerden kimse de size yetişemez ve içinde bulunduğunuz toplulukta en hayırlı topluluk olursunuz dedi ve sözlerine ancak onlar da sizin yaptığınız bu tesbihleri yaparlarsa size yetişebilirler diye devam etti.
1: Bizi ibadette bu derece öne geçirecek tesbihler nelerdir ya Resulallah?
2: Nurlu Nebi merak içindeki sahabilere baktı ve her namazın peşinden 33 kez tesbih, Sübhanallah, 33 kez tahmid, elhamdülillah ve 33 kere tekbir, Allahu Ekber demenizdir dedi.
0: Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Gönlümüzdeki sıkıntıyı giderdin, bizi çok sevindirdin.
2: Fakir sahabiler tertemiz gönülleriyle ibadet hususunda varlıklı olanlara gıpta etmiş ve hem kendileri hem de onlar için Peygamber Efendimiz'den zikirler öğrenmişlerdi. Bu sahabiler ne Mekke'de geride bıraktıkları malları için dertlendiler ne de zenginlerin mallarına göz diktiler. Yüce Allah'ın lütfuyla ibadetlerini bereketlendirecek tesbihleri öğrendiler ve herkesin de öğrenmesine vesile oldular.

0: 9 yıl. Tam 9 yıl oldu.
1: Ama hala daha dünmüş gibi geliyor bana.
0: Yuvasından taşlanarak kovulan kuşlar gibiydik. Ağlamamak için dönüp son kez bakamamıştım bile.
1: Geri döneceğiz demiştim sana. Bak şimdi yeniden evimizdeyiz işte. Yine güzel Mekke'deyiz. Yine Kabe'nin yanı başındayız.
0: Çok şükür, çok şükür.
1: Elhamdülillah.
0: Yalnız duvarlar biraz çatlamış gibi.
1: Baksana, aynı ellerimiz gibi olmuşlar.
0: Ellerimizle yaptığımız duvarlar ellerimiz gibi çatlamışlar. Ne garip değil mi?
1: Bilmem, öyle mi? Belki ellerimiz de duvarlarımızla aynı topraktandır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri tek nalın ayakkabıyla yürümesin. Ya ikisini de giysin yahut ikisini de çıkarsın. Abdullah bin Zübeyr'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre o her namazın arkasında selamdan sonra şöyle dua ederdi. Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Kuvvet ve kudret ancak O'nun yardımıyladır. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz yalnız O'na ibadet ederiz. Her türlü nimet, fazilet ve güzel övgüler O'nundur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler istemese de biz dini yalnız O'na tahsis ederiz. İbn-i Zübeyir diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namaz sonunda bu ifadelerle Allah'tan başka ilah olmadığını tekrarlardı. Cabir'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın rızasıyla sadece cennet istenir. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah, şehidin borç dışındaki bütün günahlarını bağışlar.

0: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geceleyin ayakları şişinceye kadar ibadet ederdi. Ben, ya Resulallah, geçmiş ve gelecek bütün günahların bağışlandığı halde niçin böyle yapıyorsun dedim. Çok şükreden bir kul olmayayım mı cevabını verdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 7 şey gerçekleşmeden önce iyi işler yapmakta acele edin. Ne bekliyorsunuz? Her şeyi unutturan yoksulluğu mu? Azdırıp saptıran zenginliği mi? Sıhhati bozan hastalığı mı? Bunaklaştıran ihtiyarlığı mı? Ansızın geliveren ölümü mü? Beklenenlerin en şerlisi olan Deccali mi yoksa kıyameti mi? Kıyamet hepsinden daha dehşetli ve daha acıdır.

Yezid bin Hayyan anlatıyor. Bir gün ben Hüseyin bin Sebre ve Amr bin Müslim ile birlikte Zeyd bin Erkam'a radıyallahu anhuma gitmiştim. Yanına oturunca Hüseyin, "Zeyd, sen büyük hayırlara kavuştun. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem gördün, onun sözünü işittin, onunla birlikte savaşa katıldın ve arkasında namaz kıldın. İşte ey Zeyd, böylece sen çok hayra mazhar oldun. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem duyduklarından bize de anlat," dedi. Zeyd, "Ey kardeşimin oğlu, yaşım ilerledi. Aradan çok zaman geçti. Dinlediğim şeylerden bazılarını unuttum. Size bildirdiklerimi kabul edin, söyleyemediklerim konusunda ise beni zorlamayın." Sonra sözlerine şöyle devam etti. "Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke ile Medine arasında Hum denilen suyun başında bize yaptığı bir konuşmasında Allah'a hamdü sena ettikten ve bizlere vaaz ve nasihat ettikten sonra şöyle dedi: "Ey insanlar, ben sadece bir beşerim. Rabbimin elçisinin bana geleceği, benim de ona icabet edeceğim zaman yaklaştı. Size önemli iki emanet bırakıyorum. Bu emanetin biri hidayet ve nur kaynağı olan Allah'ın kitabıdır. Ona sımsıkı sarılın," buyurdu. Ve Allah'ın kitabına sarılmaya bizleri teşvik etti. Sonra devamla, "İkincisi de Ehl-i Beytim'dir. Ehl-i Beytim hakkında size Allah'ı hatırlatırım. Allah'tan korkun, onlara karşı hürmette kusur etmeyin," buyurdu ve iki defa tekrarladı. Bunun üzerine Hüseyin, "Ey Zeyd, peygamberin Ehl-i Beyti kimdir? Eşleri de Ehl-i Beytinden değil midir?" dedi. Zeyd, "Eşleri de Ehl-i Beyt'tendir. Ancak asıl Ehl-i Beyt, kendisinden sonra sadaka alması haram olanlardır," dedi. "Onlar kimdir?" sualine, "Ali, Akil, Cafer, Abbas aileleridir," dedi. Hüseyin, "Onların hepsine sadaka haram mıdır?" diye sordum. Zeyd, "Evet," cevabını verdi.

Ebu Bekre Nüfey bin Haris'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en büyük günahları size söyleyeyim mi buyurdu ve bu sözünü 3 defa tekrar etti. Evet ya Resulallah dedik. Resulullah, Allah'a ortak koşmak, ana babaya asi olmak buyurdu. Dayanmış olduğu yerden doğrulup oturdu ve bir de yalan söylemek ve

0: Ebul Abbas Sehl bin Sa'd es-Saidi radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün bir adam peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelip, "Ya Resulallah, bana öyle bir amel söyle ki onu yaptığımda Allah da insanlar da beni sevsin," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, "Dünyaya rağbet etme ki Allah seni sevsin. İnsanların elindekine göz dikme ki insanlar da seni sevsin," buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Başına gelen bir musibetten dolayı hiç kimse ölümü istemesin. Mutlaka bir şey istemek durumunda ise, Allah'ım, benim için yaşamak hayırlı ise beni yaşat, ölüm hayırlı ise canımı al," desin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Bir gün sahabilerden Miktat bin Esvet'le iki arkadaşı yoldan gelmişlerdi. Yorgunluktan ve açlıktan gözlerinin feri gitmiş, neredeyse kulakları duymaz hale gelmişti. Sahabeden kendilerini misafir etmelerini istediler. Ama hiç kimse onları kabul edecek durumda değildi. Derken rahmet elçisi geldi ve onları hanesine götürdü. Kapıda üç keçi duruyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Şu keçilerin sütünü aramızda paylaşmak üzere sağın," buyurdu. Bunun üzerine misafirler keçileri sağdı ve her biri kendi nasibini içti. O gece Hazreti Peygamber misafirlerini sütle ağırlamıştı.
1: Hadislerle İslam az sonra.
3: Kırk hadiste iyilik.
4: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
5: İttakillâhe haythumâ kunt ve etbi'is seyyi'etel hasene temhuha ve hâliqin nâse bi hulukin hasen.
4: Nerede olursan ol, Allah'a karşı gelmekten sakın. Bir kötülüğün arkasından hemen iyilik yap ki onu yok etsin. Bir de insanlara güzel ahlakla davran. Günümüz Müslümanlarının karşılaştığı problemlerin temelinde ahlaki kuralların bilinçli ya da bilinçsiz olarak ihlali vardır. Halbuki mümin olarak Rabbimize karşı vazifemiz sadakat, boyun eğmek ve her fırsatta onun rızasını aramak, ona isyan etmekten, ateşe düşmekten korkarcasına sakınmaktır. Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem hadislerindeki ahlaki kurallar, bireyin ve toplumun yaşamındaki bu tür ihlalleri gidermek için önemli bir yere sahiptir. Hadiste geçen takva kelimesi, Allah'ın emirlerine uyup yasaklarından kaçınarak azabından korunma anlamına gelir. Aynı zamanda kulun günah işlemesine mani olan manevi bir zırhtır. Peygamberimizin uyarısı doğrultusunda hareket eden kişi kendisini korumuş olur. İyilik ve güzellik müminin tüm davranışlarına etki etmelidir. Çünkü iyilikler kötülüklerin ve günahların karşısında bir kurtuluş vesilesidir. Mümin kendi günahlarını ve başkasına yaptığı kötülükleri iyilik yaparak ve salih amelle düzeltebilir. Zira kötülükleri ancak iyilikler yok eder. Nitekim Rabbimiz, "Gündüzün iki tarafında, gecenin de gündüze yakın saatlerinde namaz kılın. Şüphesiz ki iyilikler kötülükleri yok eder. İşte bu, öğüt almak isteyenler için bir hatırlatmadır." ayetinde iyiliklerin kötülükleri silip götürdüğü gerçeğini buyurmuştur. Dinin direği olan namaz ve yapılan her türlü iyilik kişiyi kötülüklerden uzaklaştırır. Onun yaptığı kötülüklerin affedilmesine, hatta onların iyiliğe dönüşmesine vesile olur. Allah'ın sözlerine kulağını ve kalbini veren ve sabırla iyilik yapmaya devam eden müminler, bu müjdelerden yararlanacaklardır. Çünkü Yüce Allah, iyilik yapanların emeklerini boşa çıkarmayacak, mükafatlarını asla zayi etmeyecektir.
3: Kırk hadiste iyilik.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Mülkiyet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sakın bir kimse izni olmadan bir başkasının davarını sağmasın. Sizden biriniz yiyecek ve içeceklerinin saklandığı mahzenine gelinmesini, dolabının kırılmasını ve oradaki yiyeceklerinin götürülmesini ister mi? Hayvanlar da insanlar için onların yiyeceklerini muhafaza ederler. Onun için hiç kimse diğerinin hayvanının sütünü onun izni olmaksızın asla sağmasın.''

Aslında mal, İslam'da zaruri olarak korunması gereken temel unsurlardan biri olarak zikredilmiştir. Veda hacı esnasında, ey insanlar, bu Zilhicce ayınızda, bu Mekke şehrinizde, bu Arefe gününüz nasıl mukaddesse, kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız, kişilik şeref ve namusunuz da aynı şekilde mukaddestir buyuran Peygamberimiz, sahip olunan malı da korunması gereken değerler arasında ele almıştır. Menkul ya da gayrimenkul, başkasının mülkiyetinde olan her çeşit malın haksız olarak zorla ya da hileyle ele geçirilmesi gasptır. Hazreti Peygamber, mülkiyet hakkının dokunulmazlığına örnek olması kabilinden, mal sahibinin izni olmaksızın malda tasarrufta bulunulamayacağını vurgulamış, bununla ilgili olarak şöyle buyurmuştur. Sakın bir kimse izni olmadan bir başkasının davarını sağmasın. Sizden biriniz yiyecek ve içeceklerinin saklandığı mahzenine gelinmesini, dolabının kırılmasını ve oradaki yiyeceklerinin götürülmesini ister mi? Hayvanlar da insanlar için onların yiyeceklerini muhafaza ederler. Onun için hiç kimse diğerinin hayvanının sütünü onun izni olmaksızın asla sağmasın. Her bireyin çalışıp meşru yollardan kazandığı malına sahip çıkma ve kazandığı malını tasarruf etme hakkı vardır. Kişi gayrimeşru yollar olmamak kaydıyla kazandığını ister biriktirir, ister tüketir, ister satarak gelirinden fayda elde eder. Dinimiz özel mülkiyeti temel bir insan hakkı olarak ele alır. Bu nedenle meşru mülkiyet korunmuş ve kişiye onu müdafaa hakkı verilmiştir. Helal yollardan elde edilen mülkiyeti korumak, emeğe saygının bir ifadesi olmuştur. O kadar ki Peygamberimiz, malını savunurken öldürülen kimse şehittir buyurarak, şahsa ait mülkiyetin dokunulmazlığını ortaya koymuştur. Mülkiyet hakkı temel bir hak olmakla birlikte diğer haklar gibi sınırlıdır. Bir başka kişinin bireysel hakları, kamu yararı, sosyal adalet gibi unsurların devreye girmesiyle,

girip çıkmasından rahatsız olmuş ve bu durum zoruna gitmeye başlamıştı. Semure'den bu hurmayı kendisine satmasını istediğinde o bu teklifi kabul etmemiş, bu defa bahçe sahibi ağacı oradan söküp başka bir bahçeye götürmesini teklif etmişti. Semure bunu da reddetti. Bunun üzerine bahçe sahibi Hazreti Peygamber'e gidip durumu anlattı. Peygamberimiz de öncelikle Semure'ye bu ağacı bahçe sahibine satmasını, daha sonra da ağacı bahçeden başka bir yere taşımasını teklif etti. Semure her iki teklifi de reddedince Hazreti Peygamber, "Onu bu bahçenin sahibine bağışla, karşılığında sana şu kadar sevap var," tavsiyesinde bulundu. Semure yine kabul etmeyince Allah Resulü, "Sen zarar göreceksin," dedi ve bahçe sahibine de Semure'nin hurmasını sökmesini söyledi. Böylece Hazreti Peygamber, şahısların mülkiyet haklarını, diğer insanların haklarını ihlal edecek ve onların zararına sebep olacak şekilde kullanamayacaklarını göstermiş oluyordu. Özel mülkiyetin dışında kamu malı olan otlaklar, ot, su ve ateş gibi kamunun yararını sağlayan bazı maddeler de ortak kullanıma açıktır. Bu nedenle bunların özel mülk olarak kullanılması doğru değildir. Diğer taraftan tükenmez nitelikteki madenler özel mülkiyete dahil olmayıp kamu mülkiyeti kapsamında değerlendirilmektedir. Bu bağlamda Hazreti Peygamber bir tuzlayı bizzat istemesi üzerine Ebyad bin Hammal'e özel mülkiyet olarak vermiş, ancak daha sonra da bu bölgenin tükenme ihtimali olmayan bir tuz madeni olduğu kendisine hatırlatılınca tuzlayı geri alıp kamunun hizmetine tahsis etmiştir. Özel mülkiyet, satıma konu olan bir şey ise bazen satışı da yasaklanabilir. Şayet bir tarla veya bahçe üzerinde kamu menfaatini gerçekleştirmek üzere yapılacak bir işlem söz konusuysa, orada mülk sahibinin bazı tasarrufları engellenebilir. Bu bağlamda özel mülkiyetin, diğer bir ifadeyle mülk sahibinin tasarruflarının ne zaman, hangi hallerde sınırlandırılabileceği belirlenmiştir. Örneğin tarım ürünlerine sulamak için başkasının arazisi üzerinden kanal açarak veya boru döşeyerek su geçirme hakkı vardır. Bu kanal bazen komşu arazi sahiplerince ortaklaşa veya devlet tarafından yaptırılabilir. Bir arazi sahibi komşu arazi sahiplerinin su geçirmesini engelleyemez. Bu konuyla ilgili olarak Hazreti Ömer'in bir uygulaması örnek olarak gösterilir. Hazreti Ömer'in hilafetinin sonuna kadar yaşayan sahabe Dahhak bin Halife, Ureyz mevkiinden bir su kaynağı bulur ve bu suyu Resulullah'ın çıktığı bazı gazvelerinde Medine'de yerine vekil olarak bıraktığı Muhammed bin Mesleme'nin arazisinden geçirmek ister. Dahhak bu işlemin ona pek zararı olmayacağını, üstelik aynı kanaldan sulama için onun da yararlanabileceğini söylese de Muhammed bin Mesleme'yi razı edemez. Halife Ömer tarafları dinledikten sonra Muhammed bin Mesleme'ye kendisi için de yararlı olacak bu su yoluna niçin izin vermediğini sorar. Muhammed yeminle izin vermeyeceğini söyleyince Hazreti Ömer, "Yemin ederim ki karnının üzerinde de olsa o suyu oradan geçiririm," der ve kanalın açılmasını emreder. Hazreti Ömer'in bu uygulaması idarenin gerektiğinde toplum içinde yaşanan sorunları çözmek amacıyla özel mülke müdahale edebileceğini gösterir. Her ne kadar yönetici özel mülkiyete gerekli durumlarda müdahale edebilirse de ortaya çıkan anlaşmazlıkların karşılıklı rıza ile çözülmesi daha güzeldir. Sağduyunun hakim olduğu, karşılıklı yardımlaşma ve fedakarlığın ön plana çıkarıldığı bir ortamda problemler daha kolay çözülür. Bu nedenle Müslümanlardan insanların ihtiyaçlarına daha duyarlı yaklaşmaları beklenir. Ebu Hureyre'den nakledilen bir hadise göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Biriniz din kardeşinden duvarına ağaç dayamak için izin isterse, duvar sahibi onun bu isteğini reddetmesin," buyurur. Burada Peygamber Efendimizin bu ifadesi bir zorunluluk değil, tavsiye niteliğindedir. O, tamamen kişinin şahsi tasarrufuna bırakılan mülkün, diğer insanların işlerini kolaylaştıracak şekilde kullanılmasını teşvik etmiştir. Özel mülkün bu şekilde istifadeye sunulması, Müslümanlar arasında komşuluk ilişkilerini, yardımlaşma ve dayanışmayı güçlendirmesi açısından önemli görülmüştür.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazlarınızdan bir kısmını evinizde kılın ve evinizi içinde namaz kılınmayan kabirlere çevirmeyin buyurmuştur.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Gecenin sonunda kalkamayacağından korkan kimse vitir namazını gecenin evvelinde kılsın. Gecenin sonunda uyanacağını ümit edense gecenin sonunda kılsın. Zira o vakitte kılınan namazda melekler hazır bulunur. İşte bu daha faziletlidir. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Mescitlere devam etmeyi alışkanlık haline getiren bir kimse görürseniz onun gerçekten iman ettiğine şahit olun. Zira Allah Teala Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inananlar imar eder buyurdu. Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre o, ''Ya Resulallah, hangi gecenin Kadir gecesi olduğunu bilirsem, o gece ne diyeyim?'' diye sormuş. O da şöyle buyurmuştur. ''Allah'ım, şüphesiz sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet.'' diye dua et.

0: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayında diğer aylardakinden daha fazla ibadet ederdi. Ramazan'ın son 10 gününde ise kendini ibadete diğer günlerden daha fazla verirdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuşkusuz Allah zalime biraz mühlet verir. Bir kere de onu yakaladı mı kaçmasına imkan vermez buyurdu. Sonra zulme sapmış memleketlerin halkını yakaladığında Rabbinin yakalaması işte böyledir. Şüphesiz onun yakalaması can yakıcı ve şiddetlidir ayetini okudu.

İbn Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir: Allah bize kafidir, ne güzel vekildir. Mealindeki ayetteki ifadeleri İbrahim aleyhisselam ateşe atıldığı zaman söylemiştir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de bu ifadeyi insanlar sizin üzerinize yürümek için toplandılar, onlardan korunun dediklerinde söylemiştir. Ayet şöyle devam etmektedir: Bu söz Müslümanların imanlarını arttırdı ve Allah bize kafidir, ne güzel vekildir dediler.

Ebu Abdurrahman Avf bin Malik el-Eşcai radıyallahu anh anlatıyor. Biz 9 veya 8 ya da 7 kişi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında oturuyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem biat etmeyecek misiniz dedi. Halbuki biz ona yeni biat etmiştik. Ya Resulallah, sana biat ettik ya dedik. Sonra yine Allah'ın Resulüne biat etmeyecek misiniz buyurdu. Bunun üzerine peygambere sallallahu aleyhi ve sellem ellerimizi uzattık ve ya Resulallah, sana biat etmiştik. İkinci defa ne diye biat edeceğiz dedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yalnız Allah'a ibadet edip ona hiçbir şeyi ortak koşmamak, 5 vakit namaz kılmak ve itaat etmek üzere biat edin dedi ve yavaşça şu sözü söyledi. Kimseden bir şey istemeyin. Ravi diyor ki, orada bulunanlardan herhangi birinin kamçısının yere düştüğünü görürdüm de, o kamçının bile kendisine verilmesini asla kimseden istemezdi.

0: Ebu Malik el-Haris bin Asım el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah sözü mizanı doldurur. Sübhanallahi velhamdülillahi ifadeleri de yerle gök arasını doldurur. Namaz nurdur. Sadaka samimiyete delildir. Sabır aydınlıktır. Kur'an senin lehine yahut aleyhine hüccettir. Herkes sabaha çıkar ve gün boyu yaptıklarıyla adeta nefsini satarak ya kazanır yahut kaybeder.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İçinde güneş doğan her gün, insanların her bir mafsalı için bir sadaka vacip olur. İki kişinin arasında adaletle hükmetmen bir sadakadır. Bir kimseye yardım edip hayvanına bindirmen yahut eşyasını hayvana yüklemen bir sadakadır. Güzel söz bir sadakadır. Namaza giderken attığın her adım bir sadakadır. Yoldan rahatsız eden şeyleri atman bir sadakadır.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım. Sana sırılsıklan bir bakış da ben olsaydım. Uğrunda koparılan bir baş da ben olsaydım. Bahiradan süzülen bir yaş da ben olsaydım. Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım. Senin için görülen bir düş de ben olsaydım. Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım. Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım. Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım. Damar damar seninle, hep seninle de olsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım.

Tebuk Savaşı öncesi Efendimiz ordusuyla beraber yola çıkmıştı. Ortalık ağarınca sabah namazını kıldırdı ve ordu tekrar yoluna devam etti. Bir süre sonra güneşin ilk ışıkları görüldü ve insanlar yorgunluktan dolayı uyuklamaya başladı. Muaz bin Cebel Resulullah'ı peşi sıra takip ediyor, diğer sahabiler ise binekleri üzerinde sağa sola dağılmış bir halde onların peşinden aheste aheste geliyorlardı. Efendimiz yüzündeki örtüyü kaldırıp gerisine bakınca ordunun içinden kendisine en yakın kişinin Muaz olduğunu gördü ve onu yanına çağırarak şöyle söyledi. Ey Muaz, buyur ey Allah'ın peygamberi dedi Muaz. Yaklaş buyurdu. Muaz hemen Resulullah'ın yanına geldi. O kadar yaklaştı ki binekleri birbirine değiyordu. İnsanların bizden bu kadar uzaklaşacağını tahmin etmiyordum dedi Resulullah. Bunun üzerine Muaz, ey Allah'ın peygamberi, insanlar uyukluyor ve binekleri sağa sola dağılmış vaziyette. Kah yayılıyor, kah yürüyorlar dedi. Efendimiz, evet ben de uyuklamışım buyurdu. Muaz, Resulullah'ın müjde verici yüzünü ve kendisine yaklaştığını fark edince şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü, izin verirsen beni hüzünlendirip rahatsız eden bu konuyu sormak istiyorum. Buyur, dilediğini sor buyurdu Efendimiz. Muaz, ey Allah'ın peygamberi, bana kendisiyle cennete girebileceğim bir amel söyle, başka bir şey sormayacağım.

Aferin. Sen bana çok mühim bir soru sordun. Bu Allah'ın hayrını murat ettiği kişiye kolaydır dedi ve bu sözünü 3 kere tekrarladı. Sonra buyurdu ki, Allah'a ve ahiret gününe iman etmen, namaz kılman, Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmadan ibadet etmendir ki ölünceye kadar bu hal üzere kalmalısın. Bunun üzerine Muaz, ey Allah'ın Resulü, bir daha tekrarla deyince, Hazreti Peygamber bu sözünü 3 kere tekrarladı ve şöyle dedi, ey Muaz, istersen sana bu işin başından, direğinden ve zirvesinden bahsedeyim. Elbette ey Allah'ın peygamberi, anam babam sana feda olsun, buyur dedi Muaz. Allah Resulü bundan sonra ise, bu işin başı senin Allah'tan başka ilah olmadığına, onun ortağının bulunmadığına ve Muhammed'in de onun kulu ve peygamberi olduğuna şehadet etmendir. Bu işin direği namaz kılmak ve zekat vermektir. Bu işin zirvesi de Allah yolunda cihattır. Ben namaz kılıncaya, zekat verinceye, Allah'tan başka ilah olmadığına ve ortağının bulunmadığına, Muhammed'in onun kulu ve peygamberi olduğuna şehadet edinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. Bunları yerine getirirlerse, haklı bir sebep olmadıkça canlarını, mallarını korumuş olurlar. Gizlediklerinin hesabı ise Allah'a kalacaktır buyurdular. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir. Şimdi Ankara için yatsı ezanı vakti.

Sa'd bin Ebu Vakkas radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Medine'ye gitmek üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber Mekke'den çıktık. Azvera denilen yere yaklaştığımızda Resulullah bineğinden indi, ellerini kaldırıp bir müddet Allah'a dua etti. Sonra secdeye kapandı ve uzun bir süre secdede kaldı. Sonra kalktı, yine elini kaldırıp bir süre daha dua etti. Sonra yine secdeye kapandı. Bunu 3 defa tekrarladı ve şöyle dedi: "Ben Allah'a dua edip ümmetim için şefaat diledim. Ümmetimin 1/3'ünü bana bağışladı. Bundan dolayı Rabbime şükretmek için secdeye kapandım. Sonra tekrar başımı kaldırıp yine dua ettim ve Allah'tan ümmetimi bağışlamasını istedim. 2. defa ümmetimin 1/3'ünü daha bağışladı. Allah'a şükretmek için secdeye kapandım. Bilahare secdeden başımı kaldırıp Rabbimden ümmetime şefaat diledim. Allah Teala ümmetimin kalan 1/3'ünü de bana bağışladı. Ben de Rabbime şükretmek için tekrar secdeye kapandım.

Fadale bin Ubeyd'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah yolunda sınırdan nöbet tutan asker dışında ölen herkesin amel defteri mühürlenip kapanır. Nöbet sırasında ölen şehidin kıyamete kadar amelinin sevabı yazılmaya devam eder ve o kişi kabir imtihanından kurtulur buyurmuştur. Cabir bin Abdullah'ın radıyallahu an şöyle dediği nakledilmiştir: Uhud savaşından bir gece önce babam beni yanına çağırdı ve sanırım peygamberin ashabından şehit düşeceklerin ilki ben olacağım. Resulullah'ın şahsı dışında geride senden daha değerli bir kimse bırakmıyorum. Benim biraz borcum var, onları öde. Kız kardeşlerine hayrı tavsiye et dedi. Sabah olunca gerçekten de ilk şehit düşen o oldu. Şehitler çok olduğu için kabrine onunla birlikte başka bir şehidi de defnetmiştim. Onu başkasıyla bir kabirde bıraktığımdan dolayı rahatsız oldum. 6 ay sonra onu kabirden çıkardım. Bir de baktım ki bir kulağından başka her yeri kabre koyduğum günkü gibiydi. Onu alıp müstakil bir kabre koydum.

0: Katade bin Milhan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dolunaylı günlerde, yani her ayın 13, 14, 15. günlerinde oruç tutmamızı isterdi. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirinize kin tutmayın, birbirinizi kıskanmayın, birbirinize sırt çevirip alakanızı kesmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Müslümanın Müslüman kardeşine 3 günden fazla dargın durması helal olmaz.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ubeydullah bin Mihsan el-Ensari el-Hatmi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz can ve malından emin, hastalıktan salim ve günlük azığı da yanında bulunduğu halde sabaha çıkarsa, sanki bütün dünya kendisine verilmiş demektir.

Amr bin Şuayb'ın babası aracılığıyla dedesinden radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimizin kıymetini bilmeyen bizden değildir.

Abdullah bin Amr'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Akrabalarla ilişkiyi sürdüren, akrabasından gördüğü iyiliğe iyilikle karşılık veren kimse değil, akrabası kendisine iyiliği kestiğinde dahi onunla ilişkiyi sürdürendir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir yerde oturup da yüce Allah'ı zikretmeyen kişi Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. Bir yerde yatıp da orada Allah'ı zikretmeyen kişi Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bir seferdeydik. Bu sırada devesine binmiş bir adam geldi. Adam açlıktan yiyecek bir şeyler bulmak ümidiyle sağa sola bakınmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, fazladan binek hayvanı olanlar olmayanlara versin. Fazla azığı olanlar da azığı olmayanlara versin buyurdu. Ve olabilecek her türlü malı zikretti. Böylece hiçbirimizin fazla mal saklamaya hakkı olmadığını anlamış olduk.

0: Hakim bin Hizam radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem mal istedim, verdi. Yine istedim, yine verdi. Tekrar istedim, tekrar verdi. Sonra da, ya hakim, bu mal cazip ve tatlıdır. Bir kimse malı gönül hoşluğu ile alırsa, o mal ona mübarek olur. Eğer göz dikerek, tamah ile alırsa, o malın bereketi olmaz. Böyle bir adam, yediği halde doymayan kimse gibidir. Veren el, alan elden hayırlıdır. Hadisi rivayet eden hakim diyor ki, ya Resulallah, seni hak peygamber olarak gönderen, Allah'a yemin ederim ki, hayatım boyunca senden sonra hiç kimseden bir şey almayacağım, dedim. Ebu Bekir radıyallahu anh, ona Beytülmal'den alacağı hissesini vermek için çağırdı. Hakim onu kabul etmedi. Sonra Ömer radıyallahu anh, hilafeti zamanında tahsisatını vermek için hakimi çağırdı. Ondan da hiçbir şey kabul etmedi. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh, ey Müslümanlar! Hakimin durumundan haberiniz olsun. Bu ganimetten Allah'ın ona ayırdığı hissesini veriyorum ama o kabul etmiyor, dedi. İşte bu şekilde hakim peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem sonra ölünceye kadar hiç kimseden bir şey almadı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Muaviye bin Hakem Sülem kabilesindendi. İslam'a girdikten sonra Medine'ye gelmişti. Medine'de geçirdiği günlerde yaşadığı bir hatırasını şöyle anlatmıştı. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte namaz kılarken cemaatten biri aksırdı. Ben de namaz içinde, Yerhamdülillah, Allah sana merhamet etsin dedim. İnsanlar bundan rahatsız olup bana ters ters baktılar. Ben, ne oldu yahu, niye bana öyle bakıyorsunuz dedim. Bunun üzerine onlar elleriyle dizlerine vurmaya başladılar. Beni susturmak istediklerini anlayınca ben de sustum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirdi. Anam babam uğruna feda olsun. Ne ondan evvel ne de sonra daha güzel öğreten birini gördüm. Vallahi bana ne surat astı, ne vurdu, ne de azarladı. Sadece bu namazdır. Namaz kılarken konuşulmaz. Namaz tesbihdir, tekbirdir ve Kur'an okumaktır buyurdu. Ben, ey Allah'ın Resulü, ben cahiliyeden yeni kurtulmuş biriyim. Allah Teala bize İslam'ı getirdi. Bizden bazı kimseler kahinlere gidiyor, ne dersiniz dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara gitme buyurdu. Bazılarımız da uğursuzluğa inanıyorlar. Buna ne dersiniz dedim. Resulullah bu onların içlerinden geçen bir düşüncedir. Bu düşünce onları sakın işlerinden alıkoymasın buyurdu.

Hazreti Hüseyin, dedesi Resulullah'ı şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evine geldiğinde evde geçireceği zamanı üçe böler. Bir kısmını ibadete, bir kısmını ailesine, bir kısmını da kendisine ayırırdı. Kendisine tahsis ettiği zamanı ise yine ikiye ayırarak bir bölümünde dinlenir, diğer kalanında ise misafir kabul ederdi. O bunu huzuruna kabul ettiği seçkinler vasıtasıyla yapardı ki bunlar öğrendiklerini dışarı çıkınca avama aktarırlardı. Resulullah Efendimiz ümmetinden hiçbir şeyi saklamazdı. İzne tabi misafir kabul ettiğinde fazilet ve takva ehli olan ziyaretçilerine öncelik tanımak adetiydi.

ziyaretçilerini ayırdığı zaman onların soy sop durumlarına göre değil, dindeki üstünlüklerine göre olurdu. Evine gelenlerin çeşitli ihtiyaçları olurdu. Kendisine doğrudan veya bir aracı ile iletilen sorulara, muhatapların ve ümmetin maslahatına uygun bir şekilde cevaplar verir ve arkasından şöyle uyarırdı: "Burada görüp duyduklarınızı burada bulunmayanlara iletin. İhtiyaçlarını bana ulaştırma imkanı olmayan kimselerin isteklerini de bana ulaştırın. Kim ki ihtiyacını ulaştırma gücü olmayanların isteklerini bir yetkiliye ulaştırırsa, Allah onun kıyamet gününde sıratı sağlam adımlarla geçmesini sağlar." Hazreti Peygamber'in huzurunda kesinlikle bunlar dışında bir şey konuşulmaz. Başkasının da bunun haricinde bir şey konuşmasına müsaade edilmezdi. Huzuruna gelenler ilim ve hikmete susamış olarak girerler, doymuş olarak ayrılırlar ve hayra yol gösterici olarak çıkarlardı.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kadının kocası yanındayken, onun izni olmadıkça nafile oruç tutması ve yine izni olmadıkça onun evine bir kimsenin girmesine izin vermesi helal olmaz. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederlerdi. Allah'ım, sana teslim oldum, sana iman ettim, sana güvendim, sana yöneldim. Senin yardımınla düşmana karşı koydum, senin hükmünle hükmettim. Ya Rabbi, yaptığım ve yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur. Ebu Musa'nın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin birini aşırı bir şekilde övdüğünü işitince adamı mahvettiniz ya da adamın belini kırdınız buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kimse din kardeşine silah çekmesin. Çünkü o bilmez ki, belki şeytan elini çeliverir, adamı vurur da, bu yüzden cehennemden bir çukura yuvarlanır. Ebu Eyyub'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslümanın din kardeşine 3 geceden fazla küstürmesi helal olmaz. Onlar birbiriyle karşılaştığında birisi yüzünü şu tarafa, öbürü öte tarafa çevirir. Halbuki onların en hayırlısı önce selam vererek konuşmaya başlayandır.
1: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra.

Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Siz yakında Kirat'tan söz edilen bir yeri fethedeceksiniz. Bir başka rivayette siz Mısır'ı yani Kirat denilen para ölçüsü olan bir yeri fethedeceksiniz. Oranın halkına iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü onların bizimle zimmet, güvence ve akrabalık bağı vardır buyurulmuştur. Bir rivayette Mısır'ı fethettiğinizde halkına iyi davranın. Çünkü onlar bizim güvence verdiğimiz kimseler ve hısımlarımızdır şeklindedir

İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sağ iken veda haccından söz eder fakat mahiyetini bilmezdik. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a hamdü sena etti. Deccal'dan söz etti ve onunla ilgili olarak uzun bir konuşma yaptı. Allah'ın gönderdiği peygamberlerin hepsi, özellikle de Nuh ve ondan sonra gelenler, ümmetlerini Deccal'a karşı uyarmışlardır. Eğer Deccal sizin aranızda çıkarsa, onun hali size gizli kalmaz. Siz Rabbinizin bir gözünün kör olmadığını, eksiklerden münezzeh olduğunu bilirsiniz. Deccal'in ise sağ gözü kördür ve su üzerinde yüzen yaş üzüm gibidir. Bilesiniz ki Allah kanlarınızı ve mallarınızı bu belde ve bu ayda bugünün hürmeti gibi birbirinize haram kıldı. Tebliğ ettim mi? Diye buyurdu. Sahabiler, evet dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım şahit ol diye 3 defa tekrarladı. Aman ha, benden sonra birbirinin boynunu vuran kafirler gibi olmayın, size yazık olur dedi.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zarafet, yumuşak huyluluk bulunduğu her şeyi güzelleştirir. Bulunmadığı şeyleri ise çirkinleştirir. Enes'in radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Allah Teala şöyle buyurdu. Ey Ademoğlu! Sen bana dua edip ricada bulunduğun müddetçe ne kadar olduğuna bakmadan günahlarını bağışlarım. Ey Ademoğlu! Günahların yerle gökleri dolduracak kadar olsa da bana istiğfar edersen onları bağışlarım. Ey Ademoğlu! Yeryüzü dolusu günahla huzuruma gelsen, şirk koşmadığın sürece ben de seni yeryüzü dolusu mağfiretle bağışlarım.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu an Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Yemin ederim ki ben Allah'a günde 70 defadan fazla tövbe ve istiğfar ediyorum.''

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ablacığım, babamın Uhud'da şehit olduğunu söylüyorlar.
2: Evet Ümameciğim.
1: Şehit olanlar şehit oldukları yere defnedilirmiş. Doğru mu?
2: Evet, doğru.
1: Peki Uhud gideceğimiz yere yakın mı?
2: Evet canım, Medine'ye çok yakın.
1: Babamı ziyaret edebilir miyim peki?
2: Tabii Ümame, neden olmasın? Hareme girip de Müslümanların halini görünce deliye dönmüş. Çünkü güçsüz insanların güçlüler tarafından ezilmesine oldum olası tahammül edemezmiş.
1: Biliyorum.
2: İşte böyle. Orada insanları kışkırtan Ebu Cehil'in üstüne yürümüş. Ebu Cehil saldırgan bir adamdı. Kimseden korkusu da yoktu. Ama Hamza'nın üstüne doğru geldiğini görünce neredeyse küçük dilini yutmuş. Hiç sesini çıkaramamış. Bir kadın olan biteni babana anlatmış meğer. Peygamberimize hakaretler ettiğinden haberdarmış. Yüzü gözü kan içinde kalan Müslümanları görmesi bardağı taşıran son damla olmuş. Ümami'nin bir isteği var.
3: Hayırdır, neymiş? Elimizden gelen bir şeyse yaparız.
2: Amcamın kabrini ziyaret etmek istiyorum.
3: Tabii, gideriz Ümami.
0: 121. Bölüm.
4: Müslümanlar umrelerini yapmış Medine'ye dönmüşlerdi. Bir gün Resulullah kapısının önünde yükselen tartışma seslerini duyarak evinden çıktı. Üstelik anlaşmazlık yaşayanlar Hazreti Ali, Hazreti Cafer ve Hazreti Zeyd'di. Normalde sakin tabiatlı olan bu üç sahabinin şiddetle tartışıyor olması herkesi şaşırtmıştı.
5: Bana nasıl karşı gelirsin Ali? Ben senin büyüğünüm.
6: Abim de olsan bunu kabul edemem.
7: Tamam, sakin olun. Peygamberimiz geliyor.
4: Peygamberimiz aralarında ne olduğunu sorduğunda önce Zeyd bin Harise söz aldı.
7: Ya Resulallah, Hamza'nın kızı Ümame'den bahsediyoruz. Onun bir koruyucuya ihtiyacı var. Medine'ye geldiğimizde beni Hamza'yla kardeş ilan etmiştiniz. O da şehit olmadan evvel ailesini bana emanet etmişti. Onun kardeşi olarak yetim kızını büyütmek bana düşer. Cafer bir yandan, Ali bir yandan Ümame'ye bakmak istediklerini söylüyorlar. Anlaşmazlığa düştük.
4: Peygamberimiz Hazreti Ali ve Hazreti Cafer'i de dinlemek istedi. Bu sefer Hazreti Ali söz aldı.
6: Ya Resulallah, Ümame'yi Mekke'de gördüğümde sana gelip onu Medine'ye getirelim, kafirlerin arasında bırakmayalım demiştim, hatırlar mısın? Amcam Hamza'nın emanetine sahip çıkmak benim hakkım değil mi? Hem Ümame'nin Fatıma'yı, Fatıma'nın da Ümame'yi ne kadar sevdiğini bilirsin. Müsaade et onu bizim evimizde büyütelim.
5: Ya Resulallah, Hamza benim de amcamdır. Üstelik eşim Esma Ümame'nin teyzesi olur. Bir kız çocuğunun teyzesinin terbiyesinde yetişmesi daha uygun olmaz mı? Yıllardır hasret kaldığım aileme, amcam Hamza'ya bu kadar vefa gösteremeyecek miyim?
4: Peygamberimiz onları tek tek dinledi. Sonra Zeyd'e, sen benim dostumsun, bu kızın da dostusun. Ali'ye, sen benim kardeşim ve dostumsun. Cafer'e ise, sen de

0: Peygamberimizin kızı Hazreti Zeynep, Hazreti Hatice hayattayken teyzesinin oğlu Ebul As'la evlenmişti. Hemen Müslüman olan Hazreti Zeynep'in aksine Ebul As dinini değiştirmemişti. Kureyş müşriklerinin tüm baskılarına rağmen eşinden ayrılmayan Ebul As, Bedir Savaşı'nda Müslümanların karşısında yer almış, hatta esir düşmüştü. Peygamberimizin affıyla Mekke'ye dönen Ebul As, müşrik erkeklerle mümin kadınların evli kalmasını yasaklayan ayet nazil olunca, çok sevdiği eşi Zeynep'i zorluk çıkarmadan Medine'ye göndermiş, bu tutumu Peygamberimizin hoşuna gitmişti. Hudeybiye Barış Anlaşması henüz imzalanmamıştı. Müslümanlarla müşrikler arasında amansız bir savaş yaşanıyordu.
1: Şam'dan gelen bir ticaret kervanını ele geçirdik. Kervanın başında Ebul As var.
2: Çok iyi olmuş. Elde edilen ganimetle elimiz rahatlar biraz.
3: Peki Ebul As ne olacak?
2: Artık peygamberimiz nasıl takdir ederse öyle.
0: Ebul As'ın durumunu öğrenen Hazreti Zeynep, onun öldürüleceği endişesiyle sabahı zor etti. Sabah namazında mescide gidip peygamberimiz namazı kıldırmaya başlayacağı sırada kadınlar tarafından yüksek sesle şöyle seslendi.
4: Ey Müslümanlar! Ben Resulullah'ın kızı Zeynep'im. Bilesiniz ki Ebul As benim himayem altındadır.
0: Peygamberimiz selam verdikten sonra ashabına dönerek, benim duyduğumu siz de duydunuz mu diye sordu.
5: Evet duyduk ya Resulallah.
6: Evet ya Resulallah.
5: Kızınız Zeynep Ebul As'ı himayesine aldığını söyledi.
0: Peygamberimiz kendisinin de bundan yeni haberdar olduğunu söyleyip şöyle ekledi. Vallahi bilin ki Müslümanların en mütevazı olanı da eman verebilir. Sonra kızının yanına gidip ona himayeni aldığın bu kişiyi elinden geldiği kadar iyi karşıla. Fakat sakın sana dokunmasın. Zira sen ona helal değilsin dedi. Ebul As öldürülmeyi beklerken Medine'de bir dost gibi karşılanmıştı. Üstelik bu gördüğü ilk iyilik de değildi. Bedir Savaşı'nda esir edildiğinde Hazreti Muhammed onu serbest bırakmıştı. Bu muamele kalbini yumuşatmış, aklındaki sorulara cevap bulmasını sağlamıştı. Hala ilk günkü gibi sevdiği eşinin yanına gitti.
4: Hoş geldin Ebul As.
7: Merhaba Zeynep.
4: Nasılsın, iyi misin?
7: Çok iyiyim.
4: Neden bu kadar durgunsun o zaman?
7: Ben babanın ve arkadaşlarının düşmanıyım. Onlara karşı savaştım. Adamlarını öldürdüm. Şimdi beni esir etme, hatta öldürme imkanları varken bunu yapmıyorlar.
4: Seni himayeme aldığımı söyledim çünkü.
7: Evet ama neden?
4: Çünkü Allah bize merhamet gibi bir güzellik verdi Ebul As. Anlamıyor musun hala? Allah'ın elçisinin yanındasın.
7: Anlıyorum sanırım.
4: Senin gibi zeki ve anlayışlı bir insan nasıl olur da şimdiye kadar hakikati göremez?
7: Uzun zamandır düşünüyorum. Özellikle seninle ayrıldığımızdan beri. Babanın söyledikleri makul geliyor. Ama atalarımın dinini yok saymak bu cesaret isteyen bir şey.
4: Ebul As, kavmimizin saçmalıklarını en iyi sen bilirsin. Kendi elleriyle yaptıkları putlara taparlar. Hak hukuk gözetmezler. Güçlü olanlar güçsüzleri çiğner geçer. Bunların her birine içten içe kızdığını biliyorum. İçkiyi sevmezsin, kumara yaklaşmazsın, zinadan nefret edersin. Kaybetmekten korktuğun ne var?
7: Bilemiyorum. Sanırım haklısın.
4: İnşallah beni sevindirecek şeyleri söylersin.
7: Biliyor musun, mallarımı bile iade ettiler bana.
4: Öyle mi? Benim bundan haberim yoktu.
7: Sen bana eman verdiğini söyleyince baban askerlerine şöyle demiş. Ganimete mutlak hakkınız var. Sizin meşru malınızdır. Fakat eğer razıyseniz Ebul As'ın mallarını iade ediniz. Onlar da mallarımı bana iade ettiler. Sonra da bana Müslüman olmamı teklif ettiler.
4: Ne cevap vereceksin?
7: Şu anda gerçek inancımı söyleyemem. Önce üzerimdeki malları sahiplerine ulaştırmalıyım. Bir an evvel Mekke'ye gideceğim.
4: Allah'a gece gündüz dua ediyorum. Sana doğru yolu göstersin diye. İnşallah geldiğinde bizi mutlu edersin.
0: Ebul As dediği gibi kervanıyla birlikte Mekke'ye döndü.

0: Mekkeliler Ebu'l-As'ın kafilesinin vurgun yediğini öğrenmişlerdi. Herkes malının derdine düşmüştü. Derken hiç beklemedikleri anda Ebu'l-As kafileyle birlikte çıka geldi.
1: Duydunuz mu? Ebu'l-As geri döndü.
2: Muhammed'in adamları kervanı ele geçirmemiş miydi?
1: Evet.
2: Nasıl kurtulmuş ellerinden?
1: Muhammed onu affetmiş.
2: Tabii, damadı olunca.
1: Onu bunu bilmem. Bizim mallarımızı kurtardı ya.
2: Doğru. Eğer kervana el koysalardı zararımız büyük olacaktı. Ne zaman dağıtacak hisselerimizi bilgin var mı?
1: Şehre yeni girdi. Birazdan Kabe'nin yanına gelir.
2: Hadi biz de gidelim.
1: Hadi.
0: Ebu'l-As Kabe'nin yanında kervanda hak sahibi olanların paylarını dağıttı.
3: Ne yalan söyleyeyim, artık bu mallardan ümidimizi kesmiştik.
4: Başarılı bir tüccar olduğunu kanıtladın. Sana olan güvenimiz arttı Ebu'l-As.
5: İyi de kâr etmişsin ha, tebrikler.
3: Bundan sonraki tüm kervanlarda senin hakkın var. Bu seferki kazancımızı sermaye yapıp daha büyük bir kervan hazırlayalım mı? Ne dersiniz?
6: Evet, hazırlayalım.
4: Kolay değil, düşmanın elinden mallarımızı çekip aldın. Sahi nasıl başardın bunu?
7: Bu benim başarım değil. Kervan ele geçirildiğinde ben de esir edilmek üzereydim. Zeynep beni himayesine aldığını ilan etmiş. Bunun üzerine beni serbest bıraktılar. Üstelik hakları olan bu ganimet mallarını da bana iade ettiler.
3: Demek öyle. Demek
7: öyle. Sonra bana Müslüman olmamı teklif ettiler.
5: Şu işten de vazgeçmediler. Adamlarla savaşmaya gidiyoruz. Çarpışmadan bizi kendi dinlerine davet ediyorlar. Kabul etsek başta ne derdik?
8: Bu ne saçmalık? Hem atalarımızı hiçe sayıyorlar, hem de bizi uydurdukları şeylere inanmaya teşvik ediyorlar.
5: Ağızlarının payını nasıl verdin Ebu'l-As? Anlatsana.
7: Ben Müslüman oldum.
5: Ne dedi? Duydun mu? Gerçek mi? Yoksa şaka mı?
7: İnanıyorum ki Muhammed Allah'ın peygamberidir. Ve tek bir ilah vardır. Şu taptıklarınız cansız varlıklardan başkası değildir. Ve hiçbir kıymeti yoktur.
3: Sen ne dediğinin farkında mısın?
9: Ne diyor bu adam?
5: Olmaz böyle bir şey.
7: Ne dediğiniz umurumda değil. Elimde olan emanetlerinizi size teslim etmek için buraya geldim. Şimdi herkes hakkını alıp gitsin.
0: Ebu'l-As vakit kaybetmeden Medine'ye döndü. Mescide girerek Müslüman olduğunu ilan etti.
7: Ey Müslümanlar! Biliniz ki ben Allah'ın tek bir ilah olduğuna, Hazreti Muhammed'in de onun kulu ve peygamberi olduğuna iman ettim. Bu kararı önceden verdim. Ama bunu beni serbest bıraktığınızda söyleseydim, canımı kurtarmak için İslam'a girdiğimi zannedecektiniz. Mekke'deki mal sahipleri de kendilerinin mallarını korumadığımı, emaneti hıyanet ettiğimi iddia edeceklerdi. Onun içindir ki bu kararımı şimdi bildiriyorum. Bütün kalbimle, tüm samimiyetimle söylüyorum ki bundan sonra sizinleyim. Malım ve canım Resulullah'ın uğruna feda olsun.
0: Bu karar başta Peygamberimiz ve Hazreti Zeynep olmak üzere tüm Müslümanları çok sevindirmişti. Peygamberimiz de yeni bir nikaha gerek görmeksizin Ebu'l-As'la Zeynep'in evliliklerini devam ettirmelerine izin verdi.
10: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Mümin alın teriyle ölür.

Lubade bin Samit'ten rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Allah'a kavuşmayı arzu ederse, Allah da o kimseye kavuşmayı arzu eder. Kim de Allah'a kavuşmaktan hoşlanmazsa, Allah da o kimseye kavuşmaktan hoşlanmaz.

Zamanın Ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Amr bin As'ın radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: ezanı duyduğunuz zaman müezzinin söylediklerini siz de tekrarlayın. Sonra bana salavat getirin. Çünkü kim bana bir kere salavat getirirse Allah bu yüzden ona 10 defa rahmet eder. Sonra benim için Allah'tan vesile isteyin. Çünkü o cennette öyle bir derecedir ki Allah'ın kulları arasından sadece bir kimseye nasip olur. Umarım ki o ben olurum. Benim için vesile dileyen kimse şefaatime hak kazanır. İbni Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuktayken gece olduğunda şöyle derdi: ey yeryüzü! Senin de benim de Rabbim Allah'tır. Senin ve sende olan şeylerin şerrinden, sende yaratılanların ve üzerinde gezip dolaşanların şerrinden Allah'a sığınırım. Aslanların, büyük küçük yılanların, akreplerin ve bu diyarda yaşayanların, doğuran ve doğanların şerrinden Allah'a sığınırım. Abdullah bin Hubeyb'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, ey Abdullah, sabah akşam 3 kere İhlas ve Muavizeteyn surelerini oku. Bu sureler her şeye karşı sana yeter buyurdu.

0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gazaya çıktığında şöyle dua ederdi. Allah'ım, benim desteğim ve yardımcım ancak sensin. Senin sayende düşmana karşı koyar. Senin desteğinle düşmanla savaşırım. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki serinlik namazını, sabah ve ikindi namazlarını kılan kimse cennete girer buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın günahları af yolunu, dereceleri yükseltme vesilesini size göstereyim mi? Dedi. Evet, söyle ya Resulallah dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, meşakkatli zamanlarda bile abdesti tam olarak almak, uzak yerden mescide gelmek, bir namazdan sonra ikinci namazı beklemektir. İşte bunlar düşman hududunda nöbet bekleme gibidir buyurdu.

Ka'b bin İyaz'ın radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Her ümmetin bir imtihan vesilesi vardır. Ümmetimin imtihan vesilesi de maldır.

0: Abdullah bin Busr radıyallahu anh anlatıyor. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem garra denilen bir yemek kabı vardı. Onu 4 kişi taşırdı. Bir gün kuşluk vakti girip namazı kıldıklarında içerisine tirit, et suyuna ekmek doğramak suretiyle yapılan yemek koyulan bu kap önüne getirildi. Sahabiler kabın etrafına dizildiler. Gelenler çoğalınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diz çökerek oturdu. Bir bedevi, "Bu oturuş da ne?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah beni alçak gönüllü bir kul eyledi. Zorba, inatçı biri değil." cevabını verdi ve arkasından, "Yemek kabının kenarından yiyin. Ortasını bırakın ki bereketlensin." buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Size yaptığınız zaman birbirinize olan sevginizi arttıracak bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayın. Hazreti Ali'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Sabahleyin hasta kardeşini ziyaret eden bir Müslümana akşama kadar 70.000 melek rahmet okur. Eğer akşamleyin ziyaret ederse sabaha kadar da 70.000 melek onun için rahmet okur. Aynı zamanda o kimse için cennette toplanmış meyveler vardır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Mekkeli Müslümanlar Medine'ye hicret etmişlerdi. Medine'nin havası güzel olsa da suyu Mekkelilerin hoşlarına gitmemişti. Gıfar kabilesinden bir kişinin Rume adıyla bilinen tatlı su kaynağı vardı. Sahibi bir testi suyu bir ölçek hurma karşılığında satıyordu. Hazreti Peygamber ona, "Burayı cennetteki bir pınar karşılığında bana satar mısın?" dedi. Adam, "Ey Allah Resulü, benim ve ailemin bundan başka hiçbir geçim kaynağı yok. Bu yüzden burayı satamam." karşılığını verdi. Bu olaydan haberdar olan Hazreti Osman, su kaynağını 35.000 gümüşe satın aldı. Sonra da doğruca Resulullah'a geldi ve şöyle dedi: "Ey Allah Resulü, ben onu satın alırsam, o suyun karşılığında cennette onun için bir pınar yaptığın gibi, benim için de aynı şeyi yapar mısın?" Hazreti Peygamber, "Evet" diye cevapladı. Bunun üzerine Hazreti Osman, "Ben o kuyuyu satın aldım ve Müslümanların istifadesi için bağışladım" dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
4: "Arba'un men kunne fihi kana munafikan halisa ve men kanet fihi haslatun minhun kanet fihi haslatun minen nifak hatta yed'aha iza tumina khan ve iza haddese kezeb ve iza ahede gadar ve iza khasama fecer."
3: Şu 4 huya sahip olan kimse tam anlamıyla münafıktır. bu kötü hasletlerden herhangi birini taşıyansa, onu terk edene dek münafıklık alameti taşıyor demektir. Kendisine güvenildiğinde ihanet etmesi, konuştuğunda yalan söylemesi, verdiği sözden cayması, karşıtlıkta aşırı gitmesi. Peygamberimiz, insanlarla yaptığı sözleşmeler konusunda çok dikkatliydi. İbn Abbas, onu çok yakından tanıyan bir sahabi olarak şunları söylüyordu. Resulullah bir şey söylediğinde onu muhakkak yapardı. Ahde vefa konusunda en çarpıcı örnekler Hudeybiye Anlaşması'ndan sonra yaşandı. Müslüman olan Ebu Cendel, Peygamber Efendimiz'e sığınmak istedi, fakat babası yapılan anlaşmaya dayanarak oğlunun iadesini istedi. Sevgili Peygamberimiz, tüm üzüntüsüne rağmen Ebu Cendel'i teselli etti ve ona, "Biz şu kavimle bir barış anlaşması yapmış ve bu yolda kendilerine Allah'ın ahdiyle söz vermiş bulunuyoruz. Sözümüze vefasızlık edemeyiz." İnsanlara vefa göstermek de, verilen sözlere vefa göstermek kadar önemli bir meziyettir. Çünkü vefa, içten ve sarsılmaz bir gönül bağıdır. Dostlukta sebat etmektir. Zor anlarda dostunun yanında olabilmektir. Yaşanan güzel anları unutmayıp onların hatrını saymaktır. Tıpkı Peygamber Efendimizin zor anlarında ona destek olan Medinelilere vefa göstererek Mekke'nin fethinden sonra Medineli dostlarını çok sevdiği Mekke'ye tercih etmesi örneğinde olduğu gibi. Ziyaretine gelen süt annesine hürmet gösterip hırkasını onun altına sermesi, Hazreti Hatice'nin arkadaşı olan hanımla özel olarak ilgilenip hatrını sorması ve Hazreti Ayşe'nin bu hanımın kim olduğunu merak etmesi üzerine söylediği sözler, dostlara nasıl vefa gösterileceği konusunda da ümmetine en güzel örnek olduğuna işarettir. Bu hanım, Hatice'nin arkadaşı olup onun sağlığında bize gelip giderdi. Kuşkusuz ahde vefa göstermek imandandır.
5: 40 hadiste sosyal hayat.

İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Cebrail aleyhisselam yanında otururken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yukarıdan bir ses işitti ve başını kaldırdı. Cebrail aleyhisselam, "Bu bir gök kapısıdır ki yalnız bugün açıldı. Şimdiye kadar açılmamıştı," dedi. Bu kapıdan bir melek inince yine Cebrail aleyhisselam, "Bu melek yeryüzüne ancak bugün inen bir melektir. Şimdiye kadar hiç inmemişti," dedi. Melek Resulullah'a selam verdi ve dedi ki, "Sana verilen iki nuru müjdeliyorum. Bunlar senden evvel hiçbir peygambere verilmedi. Bunlardan birisi Fatiha suresi, diğeri ise Bakara suresinin sonlarıdır. Bunlardan bir harf bile okusan Allah mükafatını verir." Abdurrahman bin Semüre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. "Günün birinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana herhangi bir konuda yemin edip de onun aksini daha hayırlı görürsen hayırlı olanı yap ve yemininin kefaretini öde buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şaban'ın son 15 günü kaldığında artık oruç tutmayın buyurdu. Ebu Mes'ud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden evvelki ümmetlerden bir adam kıyamet günü hesaba çekilir ve amel defterinde hayır namına hiçbir şey bulunamaz. Dünyadayken zengin olan bu adam insanlarla iç içe yaşar. Emrinde çalışanlardan eli darda bulunanların borçlarını silmelerini isterdi. Yüce Allah meleklerine şöyle buyurdu. Affetmeye biz bu kimseden daha layıkız. Siz de onun kusurlarını silin.

0: İbni Mesud'dan radıyallahu anh, rivayete göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dualarından biri şuydu: Allah'ım, senden rahmetini ve mağfiretini gerektirecek şeyleri, her türlü günahtan uzak kalmayı, her türlü iyiliği elde etmeyi, cennetle kavuşmayı, cehennemden kurtulmayı dilerim.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Herhangi bir Müslümanın diktiği ağaçtan yenen, çalınan ve alınan şey o ağacı diken kimse için sadakadır. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Giysiler içinde genellikle belden aşağı giyilen giysi, gömlek ve sarık uzatılır. Eğer bir kimse kibirlenerek giysilerini sarkıtırsa Allah kıyamet günü onun yüzüne bakmaz. İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: O gün cehennem her birini 70.000 meleğin çektiği 70.000 yularla bağlı olarak getirilir. Avf bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem, idarecilerinizin en hayırlısı sizi seven, sizin tarafınızdan da sevilenlerdir. Siz onlara dua edersiniz, onlar da size dua ederler. İdarecilerinizin kötüsü de sizin tarafınızdan sevilmeyen, sizi de sevmeyenlerdir. Siz onlara lanet edersiniz, onlar da size lanet okur buyurduğunu işittim. Biz, ya Resulallah, onlarla mücadeleye girişelim mi diye sorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizinle namaz kıldıkları müddetçe hayır. Sizinle namaz kıldıkları müddetçe hayır karşılığını verdi.

0: Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ipek elbise giymeyin. Zira bunu dünyada giyenler ahirette giyemezler buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Kardeşinle düşmanlığa varan tartışmaya girme. Onunla kırıcı şekilde şakalaşma ve ona yerine getiremeyeceğin sözü verme.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Biriniz cennetin en düşük derecesinde bile olsa kendisine dile dilediğini denilir. O da gönlünden dileklerde bulunur. Tamam mı diye sorulur. Evet deyince ona neler dilediysen sana iki katı verilecek denir. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir kimse ya Resulallah ben İhlas suresini seviyorum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onu sevmen seni cennete koyar buyurdu.

0: Zeyd bin Sabit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle sahur yemeği yedik. Sonra sabah namazını kıldık. Namazla sahur arasında ne kadar zaman geçti diye sordular. 50 ayet okuyacak kadar cevabını verdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: ameller her pazartesi ve perşembe günleri Allah'a arz olunur. Kardeşiyle arasında kin ve düşmanlık bulunan kimse hariç, Allah kendisine şirk koşmayan herkesi bağışlar. Meleklere, birbiriyle barışıncaya kadar o ikisini terk ediniz buyurur. Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Davud aleyhisselamın dualarından biri şöyleydi: Allah'ım, senden senin sevgini ve seni sevenlerin sevgisini ve senin sevgine ulaştıracak ameli yapabilmeyi dilerim. Allah'ım, senin sevgini bana nefsimden, ailemden ve soğuk sudan daha sevimli kıl.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala dünyada mümin bir kulumun sevdiğini aldığımda o bu musibetin ecrini benden sabır ve teslimiyetle beklerse mükafatı ancak cennettir buyurmuştur. Cennetle müjdelenen 10 sahabiden biri olan Ebu İshak Sa'd bin Vakkas radıyallahu anh anlatıyor. Veda haccı senesinde Resulullah ağır hastalığım sebebiyle beni ziyarete geldi. Ben, ya Resulallah, hastalığımın ne kadar ilerlediğini görüyorsun. Ben zengin biriyim ve bir kızımdan başka da mirasçım yok. Malımın 1/3'ünü sadaka olarak dağıtayım mı dedim. Hayır, öyle yapma buyurdu. Yarısını vasiyet edeyim dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine hayır dedi. Ya Resulallah, malımın 1/3'ünü vasiyet edeyim mi dedim. Evet, 1/3 yeterlidir. Hatta 1/3 bile çoktur. Zira mirasçılarını zengin olarak bırakman, onları halka el açacak bir halde fakir bırakmandan daha hayırlıdır. Allah rızasını gözeterek, eşinin ağzına koyduğun lokmaya varıncaya kadar, onlar için yaptığın her türlü harcamadan dolayı sevap kazanırsın buyurdu. Bunun üzerine, ya Resulallah, ashab seninle Medine'ye dönerken ben Mekke'de kalacak mıyım diye sordum. Resul-i Ekrem, Mekke'de kalmayacaksın. Daha yaşayacak ve Allah rızası için iyi şeyler yapmaya muvaffak olacak ve yükseleceksin. Allah'ın seni uzun ömürlü kılmasını dilerim. Senin fetihlerinle Müslümanlar fayda görsün ve inkarcılar zarara uğrasın. Ya Rabbi, ashabımın hicretlerini tamamla ve onları geriye çevirme. Asıl zavallı olan Sa'd bin Havle'dir buyurdu. Mekke'de öldüğü için Resulullah ona hep acırdı.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimsede şu üç özellik bulunursa imanın hazzını duyar. Allah ve Resulünü her şeyden çok sevmek, bir kimseyi yalnızca Allah rızası için sevmek, Allah kendisini küfürden kurtardıktan sonra tekrar ona dönmeyi ateşe atılırcasına korkunç görmek.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İmkanları sizden daha aşağıda olanlara bakın. Sizden iyi olanlara bakmayın. Allah'ın size verdiği nimeti hor görmemeniz için uygun olan davranış budur.

Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Müslüman dilinden ve elinden Müslümanların emin olduğu kimsedir. Muhacir de Allah'ın yasakladığı şeylerden kaçınan kimsedir.

0: Zamanın Ötesinden az sonra.
1: Hazreti Ayşe'nin yaşının ilerlediği zamanlardı. Resulullah'ın vefatı üzerinden seneler geçmiş, Medine'nin hayat şartları epey değişmişti. Günün birinde müminlerin annesi Eymen el-Habeşi isimli bir ziyaretçiyi kabul etti. O gün Hazreti Ayşe kalın pamuklu Yemen kumaşından imal edilmiş 5 dirhem kıymetinde bir elbise giymeyi tercih etmişti. Hazreti Ayşe bir etrafındaki insanların giyimine, bir de kendi giyimine baktı ve birden darlık zamanlarını hatırladı. Misafiri Eymen'e dönerek şöyle söyledi: "Eymen, başını kaldır da şu cariyeme bir bak. O şimdi benim üzerimdeki şu elbiseyi evde giymeye tenezzül etmez. Halbuki Resulullah'ın sağlığında benim buna benzer bir elbisem vardı. Medine'de gelin olacak her hanım haberci gönderir, düğününde giymek için onu benden ödünç alırdı."

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Zamanın ötesinden. Hazırlayan Kübra Erdem, seslendiren Ahmet İshak Mete.

İnsan insanla yaşar. Aynı sokakta yürür, aynı havayı solur. Aynı kelimelerle konuşur. Ama her karşılaşma, her temas, her söz aynı izi bırakmaz. Kimi birleştirir, kimi ise uzaklaştırır. Bazen bir bakış yeter mesela. Söz söylenmez ama kalp daralır. Bazen bir cümle kurulur, doğru gibidir ama bir yanıyla eksiktir. Zaman akıp giderken fark etmeden birbirimize dokunuruz. Anne babamıza bir ses tonuyla, komşumuza bir tavrımızla, emanete uzanan bir elle, kazancı hesaplarken yapılan küçük bir tercihle. İşte bu anların hepsinde adı konmasa da bir şey var. İnsanı insan yapan, toplumu ayakta tutan, bir arada yaşamayı mümkün kılan görünmez bir bağ. O bağ güzel ahlaktır. Ama bugün bu bağı tam olarak tanıyor muyuz sanki? Davranışlarımız alışkanlık mı, ahlak mı? Yaptıklarımız doğru mu, yoksa sadece bize mi öyle geliyor ahlak diyoruz? Ama onu nereden öğrendik, kimden aldık, hangi ölçüyle tartıyoruz? Hangi davranış gerçekten güzel, hangisi zamanla normalleşmiş bir eksiklik? Belki de sorun güzel ahlakın ne olduğunu bilmemek değil, onu en doğru yerden öğrenmemek. O yüzden şimdi duralım. Bugünün karmaşasından, yorumlarından, tanımlarından biraz uzaklaşalım. Gözümüzü, kalbimizi ve yolumuzu alemlere rahmet, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, asr-ı saadete çevirelim. Güzel ahlakın anlatılmadığı, bizzat yaşandığı o rahmet günlerine. Kapatalım gözlerimizi. Şimdi birlikte yürüyelim. Kalabalığın içinden sıyrılıp gürültüyü ardımızda bırakalım. Zamanın ötesine bir adım atalım. Saatler dursun, kalpler yönünü bulsun. Mekke'deyiz şimdi. Taşların şahit, sözlerin emanet, ahlakın hayat olduğu o şehirde. Bir gün Enes İbni Malik'in amcası Hişam İbni Amir'in oğlu Sa'd, Allah Resulü'nün ahlakını merak ederek Hazreti Ayşe'nin kapısını çaldı. Ey müminlerin annesi! Bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakını, yaşayışını anlat, dedi. Hazreti Ayşe, sen Kur'an'ı okuyorsun değil mi, diye sorunca Sa'd, evet okuyorum, diye cevap verdi. Hazreti Ayşe bir an durdu. Uzun uzun anlatabilirdi. Geceleri secdelerini, insanlara yaklaşımını, inceliğini. Ama o meseleyi tek cümlede topladı. Onun ahlakı Kur'an'dı. Sanki şunu söylüyordu. Kur'an'da anlatılan sabır onun sabrıydı. Kur'an'da emredilen merhamet onun merhametiydi. Kur'an'da öğütlenen adalet onun hayatıydı. O konuşurken incitmezdi, bir yanlış gördüğünde kalp kırmazdı. Susarken bile öğretirdi, bazen bir bakışıyla, bazense sessizliğiyle. Çünkü onun susması bile hikmetti. Gücü varken affederdi. Mekke'nin fethinde kendisine yıllarca eziyet edenlere bakıp, bugün size kınama yok diyebilecek kadar yüceydi. İşte asr-ı saadet. Ahlakın sözde kalmadığı, hayata karıştığı zaman, insanın insan kaldığı çağ ve biz bu

0: Değildir mesela. Bazen bir susuşta saklıdır, bazen bir yanlış gördüğünde yüz çevirmemekte. Ama kimseyi de incitmeden doğruda durabilmektir. Güzel ahlak herkes bakarken iyi olmak değildir. Asıl kimse yokken kendine dikkat edebilmektir. Hesabı sadece insanlara değil, vicdana ve Allah'a verebilmektir. Bir söz verildiğinde arkasında durabilmektir. Kırılmak pahasına da olsa yalanı seçmemektir. Kazanç artacak diye hakkı eksiltmemektir. Merhametlidir güzel ahlak ama zayıf değildir. Adildir ama sert değildir. Gücü eline geçtiğinde incitmemeyi, haksızlığa uğradığında taşmamak için kendini tutmayı bilmektir. Zor zamanlar gelir. İşte o zaman dökülür insanın içi. Dil susar, hal konuşur. Sabır mı var, öfke mi? Edep mi ağır basar, intikam mı? Ve belki de bütün mesele şudur. Biz her şeyin bahanesi varken bile doğru kalabiliyor muyuz? Çünkü güzel ahlak zamana göre şekil alan bir davranış değil. İnsanı her zamanda insan yapan bir duruştur.
1: Zamanın ötesinden. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Ahmet İshak Mete.

Ziyad bin İlaka'nın amcası Kutbe bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ım, çirkin huylardan ve amellerden, nefsani arzulardan sana sığınırım," derdi. Ebu Bürde bin Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Abdullah bin Ömer radıyallahu anh bana, "Babanın cuma günündeki duaların kabul edileceği hakkında peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem bir şey rivayet ettiğini işittin mi?" dedi. Ben de, "Evet babam, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem duanın kabul olacağı an, İmamın minbere oturduğu andan namazın kılınacağı zamana kadar olan vakit içindedir," dediğini işittim demişti.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam halka borç verirdi. Hizmetçisine de şöyle derdi. Borç tahsili için eli dar kimseye vardığında onun borcundan vazgeç. Belki Allah da bu vesileyle bizi affeder. O kimse Allah'a kavuştuğunda Allah onu affetti. Üsame bin Zeyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisine iyilik yapılan kişi yapana Allah seni hayırla mükafatlandırsın derse teşekkür borcunu yerine getirmiş olur.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evlerinizi kabir haline getirmeyin. Nafile ibadet edin, Kur'an okuyun. Şeytan Bakara suresinin okunduğu evden kaçar buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde haklar sahiplerine mutlaka iade edilecektir. Hatta boynuzlu koyundan boynuzsuz koyunun hakkı dahi alınacaktır.

Cabir radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bayram gününde namaza gidip gelirken farklı yollar kullanırdı. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Dört şey var ki bunlar kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bunlardan biri bulunursa onu terk edinceye kadar kendisinde bir parça münafıklık olur. Kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Konuştuğunda yalan söyler, söz verdiğinde sözünde durmaz, husumet halinde haddi aşar. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Siz bir takım işler yapıyor ve onları kıldan ince görüyor, hiçe sayıyorsunuz. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında biz onları insanı helak eden büyük günahlardan sayıyorduk.

0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet olunduğuna göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman olmak karşılığında ne istenirse onu mutlaka verirdi. Bir defa kendisine bir adam gelmişti. Ona iki dağ arasında otlamakta olan koyunları vermişti. Adam döndüğü zaman, "Ey kavmim, siz de Müslüman olun. Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem fakirlik korkusu olmayan biri gibi mal dağıtıyor." Enes diyor ki, "Bazı kimseler dünyalık için Müslüman oluyorlardı. Çok geçmeden İslamiyet kendilerine dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha sevimli hale geliyordu."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim bir iyilik yaptığında seviniyor, bir kötülük yaptığında üzülüyorsa o mümindir.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'ı güzel sesle ve usulüne uygun okumaya itina gösterirdi. Bu konudaki yeteneğiyle tanınan sahabilerden Ebu Musa el-Eşari'ye, Hazreti Davud gibi güzel sesle ve ahenkle okuduğu için övgüde bulunmuş ve "Dün gece senin Kur'an okuyuşunu dinlerken beni bir görmeliydin." buyurmuştu.

Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın faziletine inanarak ve mükafatını umarak oruç tutan kimsenin geçmiş günahları bağışlanır buyurmuştur. Sehil bin Sa'd şöyle anlatıyor. Bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir meclisteki sohbetine tanık oldum. Peygamber Efendimiz cenneti anlattı ve sözlerinin sonunda orada hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiç kimsenin hatırından bile geçirmediği nice nimetler vardır dedi. Sonra da şu ayeti okudu. Müminler ibadet için yataklarından uzaklaşır, korkarak ve umarak Rablerine yakarırlar. Onlar kendilerine verdiğimiz rızıktan infak ederler. Yaptıklarına karşılık olarak onlar için hazırlanmış olan gözleri aydınlatacak nimetleri kimse bilmez. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden bir deve satın almıştı. Devenin bedelini ödedikten sonra üzerine bir miktar daha ilave etti. Ebu Humeyd es-Saidi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ashab, ey Allah'ın Resulü, sana nasıl salavat getirelim dediler. Resulullah şöyle deyin buyurdu. Allah'ım, İbrahim'e rahmet ettiğin gibi Muhammed'e, eşlerine ve zürriyetine de rahmet et. İbrahim'e bereket verdiğin gibi Muhammed'e ve ailesine de bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Lakit bin Amir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelmiş ve şöyle demiştir. Babam hac, umre veya başka bir yolculuk yapamayacak kadar ihtiyardır. Onun için ne yapabilirim? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem babanın yerine hac ve umre yapabilirsin buyurdu.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Esma binti Ebu Bekir radiyallahu anha anlatıyor. Müşrik olan annem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yanıma gelmişti. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem sordum ve dedim ki, annem geldi, beni özlemiş. Ona evlatlık vazifemi yapabilir miyim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, annene evlatlık vazifeni yap buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir insan öldüğünde üç şey hariç ameli kesilir. Amel defteri kapanır. Sadaka-i cariye, sürekli herkese faydası dokunan işler. Faydalanılan ilim, kendisine dua eden hayırlı bir evlat buyurmuştur. Ebu'l-Velid Übade bin Samit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Zorluk ve kolaylık zamanlarda, neşeli ve kederli zamanlarda söz dinleyip boyun eğmeye ve başkalarını bize tercih etse de sabretmeye, elimizde bulunan kesin delillere göre açık küfür sayılan bir şey görmedikçe iş başındakilerin işlerine karışmamaya, nerede olursak olalım kimsenin kınamasından çekinmeyerek hakikati söyleyeceğimize dair Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bağlılık sözü verdik.

Ebu Şüreyh el-Huzai'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'a ve ahiret gününe inanan komşusuna iyi davransın. Allah'a ve ahiret gününe iman eden misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır söylesin ya da sussun.

0: Ebu Kerime el-Miktam bin Ma'di Kerib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse din kardeşini severse sevdiğini ona söylesin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Cabir'in radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştu. Gerçekten gecede öyle bir an vardır ki Müslüman bir kimse o ana rastlar da Allah'tan dünya ve ahiret işlerine ait bir hayır isterse o isteğini Allah kendisine verir. Bu her gece böyledir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Kırk hadiste iyilik.
4: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
5: El-ihsanu en te'budallâhe ke'enneke terâh. Fe'in lem tekun terâh, fe'innehu yarâk.
4: İhsan, onu görüyormuş gibi Allah'a ibadet etmendir. Zira sen onu göremesen de o seni görmektedir. Allah'a kullukta zirve noktası olan ihsan, iyilikte bulunmak, bir işi en güzel şekilde yapmak anlamlarına gelir. Hayatımızın her alanını kuşatan ahlaki bir kavramdır. İhsan, iman ve ameli tamamlayan kulluk bilincidir. İslam'da ihsan kelimesi kullar için kullanıldığında salih amellerin ve güzel işlerin en iyi biçimde yapılmasıdır. İnsanın Allah'a karşı ihsan şuuruna sahip olması, iman etmek, emirlerine uymak ve yasakladığı şeylerden kaçınmaktır. Geniş anlamıyla ihsan, iyilikte bulunmak, bir işi en güzel şekilde yapmak ve Allah'a samimiyetle kulluk etmek anlamına gelir. İhsan, müminin Allah'la olan ilişkilerinin yanında insanlarla ve hatta canlı cansız bütün varlıklarla olan ilişkilerini kapsamaktadır. İhsan, insanı olgunlaştıran bir özelliktir. Yüce Rabbimiz, kim Allah'a derin saygı duyar ve sabrederse bilinmeli ki Allah iyi davrananların, ihsan sahibi olanların karşılığını asla zayi etmez. Mealindeki ayette geçen ihsan, kişinin iman etmesi, bu imanın gereği olan salih amelleri işlemesi ve Allah'ın yasakladığı her şeyden kaçınmasıdır. İnsan böylece yüce yaratıcısına karşı görevlerini yerine getirir, sonuçta ebedi mükafata erişir. İhsan bilinci duyguda hassasiyet, düşüncede incelik kazandırır. İnsanı her an Rabbinin huzurunda olma hissiyle arındırır ve olgunlaştırır. Bütün amellerin ihlas ve samimiyetle en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlar. Allah, insanlardan işlerini güzel yapanları sever, onlara merhametiyle muamele eder.
3: Kırk hadiste iyilik.

İbni Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir erkek yanında mahremi bulunmayan bir kadınla baş başa kalmasın. Bir kadın da yanında mahremi olmaksızın yolculuğa çıkmasın buyurdu.

Bunun üzerine bir sahabi, "Ya Resulallah, eşim hac etmek için yola çıkmaya hazırlandı. Ben de filan gazveye iştirak etmek üzere yazıldım," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Git ve hanımınla beraber hac et," buyurdu.

Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aile fertlerinden birisi hastalandığında sağ eliyle hastayı sıvazlar ve bütün insanlığın Rabbi olan Allah'ım bunun sıkıntısını gider ve şifa ver. Sen şifa verensin. Senin verdiğinden başka şifa yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver derdi. Ümmü Atiye Nüseybe'nin radıyallahu anha şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biat esnasında cenazenin arkasından feryat etmeyeceğimize dair biz kadınlardan söz aldı. Abdullah bin Amr'dan radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Cehennemden uzak kalmayı ve cennete girmeyi isteyen Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş olduğu halde can versin. Bir de kendisine nasıl davranılmasını arzu ediyorsa insanlara öyle davransın.

0: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün namaz için kâmet getirilmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize döndü ve "Saflarınızı sık ve düzgün tutun. Zira ben sizi göz ucumla arkamdan görüyorum." buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Nevvas bin Sem'an'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İyilik bir güzel ahlaktır. Günah ise vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman yahut mümin kul abdest alırken yüzünü yıkadığı sırada gözleriyle işlediği günahlar su ile birlikte yahut suyun son damlasıyla yüzünden dökülür. Sonra ellerini yıkadığı sırada elleriyle yaptığı her günah tamamıyla arınıncaya kadar su ile birlikte veya suyun son damlasıyla dökülür ve günahlarından arınır. Sonra ayaklarını yıkadığı sırada ayaklarıyla işlediği bütün günahları su ile birlikte yahut suyun son damlasıyla akar gider. Abdestin sonunda insan günahlarından tamamıyla arınmış olur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse mecliste oturup uzun uzadıya boş şeyler konuşur. Ancak oradan ayrılmadan önce Allah'ım seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd ederim.

Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden beni bağışlamanı diler ve sana tövbe ederim anlamına gelen Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyke duasını okursa o mecliste yaptığı hataları bağışlanır. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir Yahudi genci peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem hizmetinde bulunuyordu. Günün birinde hastalandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu ziyaret edip başı ucunda oturdu. Ona Müslüman ol dedi. O da ne dersin diye yanında duran babasına baktı. Babası Ebul Kasım'a peygambere itaat et dedi. Genç de Müslüman oldu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu genci cehennemden kurtaran Allah'a hamdolsun diyerek çıktı.

0: Ebu Cühayfe Vehb bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Selman ile Ebu Derda'yı kardeş yapmıştı. Bir gün Selman Ebu Derda'yı ziyaret etti. Hanımı Ümmü Derda'yı pecmurde bir halde gördü ve "Bu ne hal?" dedi. Ümmü Derda, "Kardeşin Ebu Derda'nın dünya ile işi yok ki" cevabını verdi. Sonra Ebu Derda gelip Selman için yemek hazırladı ve "Ben oruçluyum, sen buyur" dedi. Selman, "Sen yemezsen ben de yemem" dedi. Bunun üzerine Ebu Derda da yedi. Gece olunca Ebu Derda namaz için hazırlandı. Selman ona "Uyu" dedi. Ebu Derda da uyudu ve bir müddet geçtikten sonra yine kalkacak oldu. Selman ona yine "Uyu" dedi. Gecenin sonu olunca Selman Ebu Derda'ya "İşte şimdi kalk" dedi. Ve ikisi kalkıp birlikte namaz kıldılar. Sonra Selman Ebu Derda'ya dedi ki, "Senin üzerinde Rabbinin hakkı var, nefsinin hakkı var, ailenin hakkı var. Her hak sahibine hakkını ver" dedi. Ebu Derda peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip olanları aktardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Selman doğru söylemiş" buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Merhamet ancak katı kalpli kimselerden çekilip alınır."

anarken aşıklar Allahu Allah, yanar tevhid ile coşar illallah, ne tatlıdır, hoştur seyri illallah.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ümmü Habibe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Öğle namazından önce ve sonra dörder rekat sünnet namaz kılmaya devam eden kimseyi Allah cehenneme haram eder. Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalktı ve ashaba bir hutbe irad etti. Allah yolunda cihadın ve Allah'a iman etmenin her işten daha üstün olduğunu söyledi. Ashabtan biri kalkıp, "Ya Resulallah, Allah yolunda şehit düşsem bu günahlarıma kefaret olur mu? Ne dersin?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet, ecrini umarak sabırla savaşır, düşmandan kaçmayıp onlara karşı durduğun halde şehit düşersen bu günahlarına kefaret olur." buyurdu. Sonra adama, "Ne demiştin?" dedi. Adam, "Allah yolunda savaşıp şehit düşersen bu günahlarıma kefaret olur mu? Ne dersin?" diye tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu. "Evet, Allah'tan ecir bekleyip sabrederek harp eder ve düşmandan kaçmayıp ona karşı durarak şehit düşersen bu tüm günahlarına kefaret olur. Yalnız borç dışında. Cebrail aleyhisselam bana böyle söyledi."

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ezanla kamet arasında yapılan dua reddolunmaz demiştir. Hazreti Ali'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sabahleyin hasta kardeşini ziyaret eden bir Müslümana akşama kadar 70 bin melek rahmet okur. Eğer akşamleyin ziyaret ederse sabaha kadar da 70 bin melek onun için rahmet okur. Aynı zamanda o kimse için cennette toplanmış meyveler vardır.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bize silah çeken bizden değildir. Bizi aldatan da bizden değildir.
1: Hadislerle onu anlamak az sonra.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Kadın eğe kemiği gibi kırılgan yaratılmıştır. Eğe kemiğinin en eğri tarafı üst kısmıdır. Onu düzeltmek istersen kırarsın. Buna kalkışmazsan o halinde devam eder. Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum.''

Ebu Hureyre radıyallahu anh, namazını kötü kılan kişiyi anlattığı hadisinde şöyle anlatıyor. Bir adam mescide gelip namaz kıldı. Sonra Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelerek selam verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem selamını aldıktan sonra "Dön namazını kıl. Zira sen namaz kılmadın." buyurunca o da döndü ve namazı yeniden kıldı. Sonra gelip selam verdi. Bu hal 3 defa tekrar etti.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem parmakları yalamayı ve çanağı sıyırmayı emretmiş ve siz bereketin yemeğinizin neresinde olduğunu bilemezsiniz buyurmuştur. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü cehennemliklerden dünyada en müreffeh hayat süren biri getirilir ve cehenneme bir kere daldırılır. Sonra da ey Ademoğlu, sen hayatında iyi bir gün geçirdin mi, hiç hayırlı gün gördün mü diye sorulur. Vallahi görmedim ya Rabbi diye cevap verir. Dünyada en fazla şiddet ve ızdıraba uğrayan cennetliklerden biri getirilir ve cennete bir kere daldırılır. Sonra ona da ey Ademoğlu, sen hayatında hiç sıkıntı çektin mi, hiç şiddete maruz kaldın mı diye sorulur. Hayır, vallahi hiç sıkıntı çekmedim, hiç şiddete maruz kalmadım der.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuşkusuz benden sonra adam kayırmalar ve yadırgayacağınız bir takım işler olacak buyurdu. Ey Allah'ın Resulü, o zaman ne yapmamızı emredersiniz dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yükümlülüklerinizi yerine getirir, kendi hakkınızı ise Allah'tan istersiniz dedi.

sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala'nın koymuş olduğu sınırlara uygun yaşayanlarla bu sınırları ihlal eden kimselerin durumu, bir gemiye binmiş, gemi içerisindeki yerleri kura ile belirlenmiş iki grup insanın durumuna benzer. Bunlardan bir kısmı geminin alt tarafında, bir kısmı da üst tarafında yolculuk etmeye hak kazanmıştır. Alt kattakiler su ihtiyaçlarını karşılamak için üsttekilerin yanına giderler. Bir süre sonra sudan nasibimizi almak için geminin altında bir delik açsak da yukarıdakileri rahatsız etmesek derler. Eğer yukarıda bulunanlar aşağıdakilerin isteklerini yapmalarına izin verirlerse gemidekiler hep birlikte helak olur. Fakat onlara engel olurlarsa hem onlar hem de kendileri kurtulur. Hazreti Ayşe'den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Üç kişiden sorumluluk kaldırılmıştır. Uyuyandan uyanıncaya kadar, akıl hastalığına duçar olandan aklı başına gelinceye kadar ve çocuktan buluğ çağına gelinceye kadar. Ebu Zer el-Gıfari'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Allah, yanılarak, unutarak ve zor kullanılarak yaptıklarından dolayı ümmetimi sorumlu tutmaz. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Yüce Allah dile getirmedikleri veya yapmadıkları müddetçe içlerinden geçirdikleri şeylerden dolayı ümmetimi sorumlu tutmaz. Hazreti Ayşe'den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Güç yetirebileceğiniz amelleri yapmaya gayret ediniz. Aşırılığa düşerseniz Allah usanmaz da siz usanırsınız. Allah katında amellerin en sevimlisi az da olsa devamlı olanıdır. Muaz radıyallahu anh anlatıyor. Üfeyr adlı eşeğin üzerinde yolculuk ederken Hazreti Peygamber'in terkisindeydim. Resulullah, ey Muaz, Allah'ın kulları üzerindeki hakkını ve kulların Allah üzerindeki hakkını bilir misin diye sordu. Ben de Allah ve Resulü daha iyi bilir dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. Allah'ın kulları üzerindeki hakkı Allah'a kulluk, ibadet etmeleri ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamalarıdır. Kulların Allah üzerindeki hakkı ise kendisine ortak koşmayan kimselere azap etmemesidir. Ben, ey Allah'ın Resulü, insanlara bunu müjdeleyeyim mi diye sorunca Resul-i Ekrem, hayır müjdeleme, zira bu müjdeye güvenip gevşeyebilirler cevabını verdi. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Yüce Allah şöyle buyurur. Kim benim bir veli kuluma, dostuma düşmanlık ederse, ben de ona harp ilan ederim. Kulum kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevimli bir şeyle bana yaklaşamaz. Kulum nafile ibadetlerle de bana yaklaşmaya devam eder, ta ki ben onu severim. Artık onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Benden isterse muhakkak ona istediğini veririm. Bana sığınırsa muhakkak onu korur ve kollarım. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. İhsan onu görüyormuş gibi Allah'a ibadet etmendir. Sen onu göremesen de o seni görmektedir.

sadıklar durur sözüne, gayrı görünmez gözüne, bu sözlerim dost yüzüne, baka geldi, baka gider. Bülbül eder ahu figan, hasret ile yandı bu can.

aradan olmasın naşi, on olmaz bağrımın başı, gözlerimin kanlı yaşı, aka geldi, aka gider. Ben bu yolu bilmez idim, aşk gönlüme düştü gider. Aşk elinden dertli yürek, kayna yuban taştı gider. Hani bizden öğüt alan

Aşk oduna yanmayanlar, öleceğin sanmayanlar, göz açıp uyanmayanlar, şöyle gaflet bastı gider. Bu aşk bana bir düş idi, hak müyesser kılmış idi. Derviş Yunus bir kuş idi, halk içinden.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Abdullah bin Abbas radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem üvey oğlu olan Hint bin Ebu Hale'et Temimi'ye, Resulullah'ı bize tasvir et, zira muhtemelen aramızda onu en iyi bilen sensin deyince, Hint, anam babam ona feda olsun dedikten sonra şöyle devam etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem genelde sessizdi. Daima düşünceli ve hüzünlüydü. Az ve öz konuşurdu. Uzatmazdı, kısa da kesmezdi. Konuştuklarını gerektiğinde tekrarlardı. Öğüt verdiğinde ciddi dururdu. Kederlenirdi. Kendisine karşı çıkıldığında yüz çevirir giderdi. Ashabıyla konuşarak rahatlardı. Nimet az bile olsa ona saygı gösterirdi. Hiçbir yiyeceği kötümsemezdi. Tebessüm ederek güler ve güldüğünde bembeyaz dişleri dolu tanesi gibi görünürdü.

0: رواية، وعليه جبة شامية ضيقة الكمين، وفي رواية أن هذه القضية كانت في غزوة تبوك.
1: Mugire bin Şube radıyallahu anh anlatıyor. Tebük seferi sırasında bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte yolculuk ediyordum. "Yanında su var mı?" diye sordu. "Evet," dedim. Bunun üzerine devesinden indi, yürüdü ve karanlıkta kayboldu. Sonra geri geldi. Eline tulumdan su döktüm, yüzünü yıkadı. Üzerinde yünden yapılmış bir cübbe vardı. Cübbenin yenlerini sıyıramadığı için kollarını cübbenin altından çıkardı ve yıkadı, başını meshetti. Ben meshlerini çıkarmaya yeltendim. "Onları bırak, çünkü onları abdestliyken giydim," buyurdu ve üzerlerini meshetti. Diğer bir rivayete göre Hazreti Peygamber'in üzerinde yenleri dar olan bir Şam cübbesi vardı. Başka bir rivayete göre bu olay Tebük gazvesinde olmuştur.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال لا. قال أفيلتزمه ويقبله؟ قال لا. قال فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال نعم.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, "Ya Resulallah, bizden biri kardeşine veya dostuna rastladığında önünde eğilebilir mi?" diye sorunca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Hayır," buyurdu. "Peki kucaklayıp öpebilir mi?" deyince yine "Hayır," buyurdu. "Öyleyse elini tutup musafaha edebilir mi?" deyince "Evet," buyurdu.

onun evine geldi. O da Hazreti Peygamber'e yemek ikram etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sen de yesene," dedi. O, "Ben oruçluyum," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: "Oruçlu kimsenin yanında yemek yenildiğinde, onlar yemekten kalkıncaya veya karınlarını doyuruncaya kadar melekler o oruçluya dua ederler."

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Men ra'a munkaran fastata'a en yughayyirahu bi yadihi falyughayyirhu bi yadihi. Fe in lam yastati' fa bi lisanihi. Fe in lam yastati' fa bi qalbihi. وَذَٰلِكَ أَضْعَفُ الْا۪يمَانِ
0: Bir kötülük gören kişi, eliyle değiştirmeye gücü yetiyorsa, onu eliyle değiştirsin. Buna gücü yetmezse, diliyle değiştirsin. Bunu da yapamazsa, kalbiyle o kötülüğe tavır koysun. Onu hoş görmesin. Ki bu da, iman eden kişinin asgari düzeyde yapması gereken şeydir. Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çevresinde bulunanlara şöyle buyurdu. Her Müslümanın sadaka vermesi gerekir. Etrafındakiler, peki sadaka vermeye gücü yetmezse deyince Allah Resulü, çalışır ve kazandığından hem yer hem sadaka verir buyurdu. Bunu da yapamazsa dediler. İhtiyaç sahibi çaresiz bir kimseye yardım eder buyurdu. Bunu da yapamazsa dediler. İyiliği tavsiye eder buyurdu. Bunu da yapamazsa dendiğinde Peygamberimiz kötülüğe engel olur. Bu da onun için sadakadır buyurdu. Sevgili Peygamberimiz her fırsatta anne babaya, komşulara, bütün insanlara, kısacası yaratılmış her varlığa iyi davranmayı tavsiye etmiştir. Allah Teala'nın müminlere her işte iyiliği emrettiğini bildirmiştir. Kötü olan şeyden asabını sakındırmış, Cenab-ı Hak katında iyi olan her şeye karşı onları teşvik etmiştir. Bu terbiye ile yetişen ashab da bu konuda oldukça titiz davranmış, emri bil maruf, nehyi anil münker ilkesini, yani iyiliği emretmeyi, kötülükten men etmeyi hayatlarına en güzel şekilde uygulamaya gayret etmiştir. Maruf, insanın faydalı bulduğu, memnun olduğu şeydir. Münkerse insanın vicdanını rahatsız eden durumdur. Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde, küçüğümüze şefkat, büyüğümüze saygı göstermeyen, iyilikleri emredip kötülüklerden sakındırmayan bizden değildir buyurarak, iyiliğe teşvik ve kötülükten men etmenin önemine işaret etmiştir. Allah'a inanan bir mümin, çevresindekileri hep hayırlı işlere teşvik eder. Daima iyiliği tavsiye eder. İyiliğin yayılması ve kötülüğün engellenmesi uğruna attığı her adımın kendisine sebep olarak geleceğine gönülden inanır. Kötülüğe asla razı olmaz. Bir kötülük gördüğünde onu gücü oranında ortadan kaldırmaya çalışır. Önlemeye güç yetiremediği olaylar karşısında da gönlü huzursuz olur. Hiçbir şey olmamış gibi rahat davranamaz.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Bismillah, tevekkeltu alallah. Allahümme inni a'udu bika en adille ev udall, ev azille ev uzell, ev azlime ev uzlam, ev ejhele ev yujhele aleyh.
2: Allah'ın adıyla, Allah'a tevekkül ederim. Allah'ım, doğru yoldan sapmaktan veya saptırılmaktan, ayağımın kaymasından veya kaydırılmasından, haksızlık etmekten veya haksızlığa uğramaktan, saygısızlık etmekten veya saygısızlığa uğramaktan sana sığınırım.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Komşuna iyilik et ki gerçek mümin olasın. Kendin için sevdiğini insanlar için de sev ki gerçek Müslüman olasın.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب قال في الثالثة لمن شاء.
3: عبد الله بن مغفل'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akşam namazından evvel iki rekat namaz kılın diye üç defa tekrarladı ve üçüncü defasında isteyen kılsın sözünü ilave etti.

0: Sonuçlandırılacak davalar kan davalarıdır.
1: وعنه عن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحرب خدعة.
0: Ebu Hureyre ve Cabir'den radıyallahu anhuma rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem harp bir hiledir, strateji ve taktiktir buyurdu.

Zamanın Ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

0: Esma binti Umeys el-Hasamiye'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gaflete dalan, gülüp oynayan, kabirleri ve toprak altında çürümeyi unutan kul ne bedbahttır. Azan, haddi aşan, nereden geldiğini ve nereye gittiğini unutan kul ne bedbahttır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: عن جابر رضي الله عنه قال كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا.
3: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz savaşa giderken yokuş çıktığımızda tekbir getirir, indiğimizde de Allah'ı tesbih ederdik.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه، وينام سدسه، ويصوم يوما ويفطر يوما.
1: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'ın en sevdiği namaz Davud'un aleyhisselam namazıdır. Allah'ın en sevdiği oruç da Davud'un aleyhisselam orucudur. Davud aleyhisselam gecenin yarısına kadar uyur, üçte birini ibadetle, altıda birini ise uyku ile geçirirdi. Bir gün oruç tutar, bir gün tutmazdı.

0: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله.
1: Osman bin Affan'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir Müslümanın büyük günah işlemediği takdirde vakti gelen farz namazları, abdestini, rükûnu ve huşûnu güzelce yerine getirerek kılması geçmiş günahlarına kefaret olur. Bu bütün sene için böyledir.
0: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.
1: Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ali'ye radıyallahu anh şöyle buyurmuştur: Allah'a yemin ederim ki Allah'ın senin aracılığınla birini hidayete erdirmesi senin için en değerli kızıl develere sahip olmaktan daha hayırlıdır.

0: وعن علي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي.
1: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ipeyi sağ, altını da sol eline alıp bu ikisi ümmetimin erkeklerine haramdır dediğini gördüm.

0: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Leysa minna men lem yerham sagirana ve yuqir kebirana ve ya'mur bil ma'ruf ve yenha anil munkar.
0: Küçüğümüze merhamet etmeyen, büyüğümüze saygı göstermeyen ve iyiliği emredip, teşvik edip, kötülükten sakındırmayan, uzaklaştırmayan bizden değildir. İyilik, aklen veya dinen, güzelliği tanınan, bilinen her fiildir. Adalet, ölçülü olma, dürüstlük, ihsan, cömertlik, tatlı dil ve benzeri özellikler bu tanıma dahildir. İyiliği teşvik edip kötülükten sakındırmak, ayet ve hadislerde sıkça hatırlatılan bir sorumluluktur. Bu sebeple İslam bilginleri bu faaliyetin farz olduğunu belirtirler. Peygamber Efendimiz, kendinden sonraki zamanlara işaret ederek bu görevin ihmal edilmemesi gerektiğini hatırlatıyor. Çünkü bu uyarılar, din, akıl, inanç ve değerlerin toplum hayatında sürdürülebilmesi ve her türlü kötülüğün önlenmesi açısından önemlidir. İslam tarihinde iyiliği emredip kötülükten sakındırma faaliyetleri hizbe teşkilatlarıyla yürütülmüştür. Her dönemde etkin bir şekilde yürütülen vaaz ve irşat toplumu ıslah çalışmaları arasında yer almıştır. Günümüzde bu çalışmalar oldukça çeşitlenmiş, zaman zaman kötülüğü yaygınlaştırdığı için eleştirilen medya kanalları, iyiliği teşvik, kötülüğü engelleme amacıyla kullanılmaya başlanmıştır. Toplumdaki yeterli donanıma sahip her bireyin, yanlış bir davranışla karşılaştığında onu gücü yettiğince ve en güzel şekilde düzeltme sorumluluğu vardır. Rabbimiz, iyiliği emredip kötülükten sakındıranları rahmetiyle kuşatacağı müjdesini vermektedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, iyiliği çoğaltıp kötülüğe engel olmak isteyen kişinin, söylediklerini öncelikle kendisinin de uygulaması gerektiğine işaret eder ve aksi yönde davrananları kötü bir sonla karşılaşacakları konusunda uyarır. Bir kişiyi cehennemde görenler, "Ey filan kişi, bu ne hal? Sen dünyada iyiliği emredip kötülükten alıkoymaya çalışmaz mıydın?" derler. Adam şu cevabı verir. "Ben size iyiliği emreder, fakat kendim yapmazdım. Kötülüğü yasaklar, ancak kendim kötülük yapardım." 40 hadiste sosyal hayat.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Rabbim beni miraca çıkardığında bakırdan tırnaklarıyla yüzlerini ve göğüslerini tırmalayan bir topluluk gördüm. Ve bunlar kim ey Cibril diye sordum. O, onlar gıybet ederek insanların etlerini yiyen ve onların onurlarına ilişenlerdir buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال لقد رأيت كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب.
2: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ashabından ileri gelenlerin akşam namazında cami direklerine koşuştuklarını ve orada ikişer rekat namaz kıldıklarını gördüm.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu an anlatıyor. Bir adam, "Ya Resulallah, bana nasihatte bulunur musunuz?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Öfkelenme," buyurdu. Adam aynı sözü birkaç kere tekrarladı. Peygamber her defasında, "Öfkelenme," buyurdu.
0: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت، مت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تقول.
1: براء بن عازب رضي الله عنه şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, yatarken namaz abdesti gibi abdest al, sonra sağ yanının üzerine uzanıp şu duayı oku: Allahümme eslemtü nefsi ileyke ve veccehtü vecihi ileyke ve fevvattü emri ileyke ve elce'tü zahri ileyke rabeten ve rehbeten ileyke la melce'e ve la menca minke illa ileyke amentü bi kitabi kellezi enzelte ve bi nebiyyi kellezi erselte Allah'ım sana teslim oldum, yüzümü sana döndüm, işlerimi sana havale ettim. Azabından korkarak ve sevabını umarak sana dayandım. Senden başka sığınılacak yer yoktur. İndirdiğin kitabına ve gönderdiğin peygamberine iman ettim de. Şayet bu sözleri söyler de o gece ölürsen fıtrat üzere ölürsün. Bu sözler son sözün olsun.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
1: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın faziletine inanarak ve mükafatını umarak oruç tutan kimsenin geçmiş günahları bağışlanır buyurmuştur.
0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا.
1: أبو سعيد الهدريدن رضي الله عنه رواية edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kişi sabaha çıktığı zaman bütün organları dile baş eğerler ve hal diliyle şöyle derler: hakkımızda Allah'tan kork. Bizim durumumuz sana bağlıdır. Eğer sen dürüst olursan, biz de dürüst oluruz. Eğer doğruluktan ayrılırsan, biz de ayrılırız.

her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Hüsnü Hal.
1: Hikayeler böyle başlar. Bahar gelir ve uçar kuşlar. Bahar ve kuşlar hep aynılar. Gelecek, konacak ve uçup uzaklaşacaklar. Pencere önünde çiçekler, belli ki kuşlar gelecekler. Kuşlar işte, hep aynılar. Her zamanki gibi sakarlar. Alışamadılar bir türlü şu camlara. İşte geldi bahar. Yine uçmaya başladı kuşlar. Ama biri, belki de aralarından en küçükleri, görmemiş camı, çarpmış ve düşmüş. Toprakta hareketsiz yatıyor. Gözleri yarı açık. Üstelik kanadı da kırık. Bir adam, belli ki evin sahibi, kendine kızıyor. Çalan kimse yok diye kapımı, kuşlara da mı kapamalı camları? Avuçlarını alıyor minik serçeyi. Titriyor adamın elleri ve de kuşun kalbi. Götürdü eve, sardı yumuşak bir beze. Birkaç damla su, biraz da ekmek. Kuş cana geldi gelecek. Günler geçecek, bahar bitecek ve kuş gidecek. Zaman geçecek, vakit gelecek ve ömür tükenecek. Kim ne ettiyse ettiğini görecek. Ancak merhamet edene merhamet edilecek.

0: Sahabe Hatıraları az sonra.
1: Mekke'nin fethedildiği gün, Hazreti Peygamber Mekke'nin en üst tarafından şehre girmişti. Yanında Üsame bin Zeyd, Bilal-i Habeşi ve Kabe'nin hizmetçilerinden Osman bin Talha da vardı. Devesini mescidin önünde çöktürdü, Osman bin Talha'dan Beytullah'ın anahtarını istedi. Osman bin Talha gidip anahtarı getirdi ve Kabe'yi açtı. Ancak içeride bir takım suretler ve heykeller gören Hazreti Peygamber içeri girmedi. Onların yok edilmesini istedi. Söz konusu resimlerde İbrahim ve İsmail peygamberler ellerinde fal oklarıyla resmedilmişlerdi. Bu manzarayı gören Peygamber Efendimiz, "Allah bunu yapanları kahretsin. İbrahim ve İsmail hiçbir zaman fal oklarıyla şans aramadılar." buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Şehit yetimi muhaddis bir genç, Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh. Uhud Harbi'ne katılmak üzere babam beni Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme götürdüğü zaman 13 yaşındaydım. Resulullah'la karşılaştığımızda babam harbe katılmak istediğimi ifade etmek maksadıyla kemikleri kuvvetlidir diyerek sefere katılmam için gerekçeler gösterdiği halde yaşımın küçüklüğü

sebebiyle Resulullah kabul etmedi. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh, Uhud gazvesine katılma hususundaki isteğini anlatırken nakleder bu ifadeleri. Asıl ismi Sa'd bin Malik olan Ebu Said, Medine'de İslamiyet'in yayılmaya başladığı sıralarda Müslüman olan bir ailenin evladıydı. Bedir Savaşı'na katılmayı çok arzu etmesine rağmen, yaşının küçüklüğünden dolayı talebi babası tarafından kabul edilmeyen Ebu Said el-Hudri, aynı coşkuyla yer almak istediği ama bu sefer de Resulullah'tan müsaade alamadığı için katılamadığı Uhud Savaşı'nda babasının şehadet şerbetini içmesiyle yetim kalmıştı. Alemler Sultanı Efendimizin, "Kim istemekten sakınırsa Allah o kimseyi iffetli kılar, gözü tok olanı Allah zengin eder. Kim sabretmek isterse Allah ona sabır ihsan eder. Hiç kimseye sabrından daha hayırlı ve daha geniş bir nimet verilmemiştir" ifadelerini işitmesi nedeniyle, babasızlığın getirdiği ekonomik zorlukları tecrübe ettiği bir dönemde, ailesinin ihtiyaçları için dahi yardım talep etmekten geri duran Ebu Said el-Hudri, bundan sonraki halini şöyle anlatır. "Cenab-ı Hak bize rızkımızı gönderdi. İşimiz öyle düzeldi ki Ensar'ın en zenginlerinden olduk. Hendek, Hayber, Huneyn ve Tebük gazalarında, Hudeybiye Antlaşması ve Mekke'nin fethinde Efendimizle birlikte bulunandır o. Hazreti Ömer ve Hazreti Osman devrinde Medine'de fetva makamında olan, Hazreti Ali devrinde ise Nehrevan seferinde bulunandır o. Hayatında maddi ve manevi cihadın heyecanını birlikte yaşayan, bir taraftan cihat meydanlarında çarpışırken diğer taraftan Suffe meclisine devam ederek ilim tahsil eden, Medine'de zamanının çoğunu Suffe'de geçirendir o. Resulullah'ın vefatından sonra hadis ve fıkıh ilmiyle meşgul olan, birçok talebe yetiştiren genç sahabilerin en alimidir o. İlim öğrenmek için gayret gösteren öğrencilerini, "Merhaba, Resulullah'ın bize vasiyet ettiği kimseler" ifadeleriyle karşılayan, Hazreti Peygamber'in İslamiyet'i öğrenmek üzere dünyanın dört bir yanından insanların geleceğini haber verdiğini ve ashaba onlara iyi davranmalarını tavsiye ettiğini nakledendir o. İmam ve Medine müftüsü lakaplarıyla anılan, pek çok içtihadı ve fetvası kaynaklarda yer alandır Ebu Said el-Hudri. Resulullah'ın terbiyesi altında büyüyen, rivayet ettiği 1170 hadisle en çok hadis rivayet eden sahabilerin yedincisi olacak ilmi birikime ulaşandır Hazreti Ebu Said. Hicri 74 yılında vefat eden Ebu Said el-Hudri, hak olarak bildiğini söylemekte insanlardan korkmaz, doğru bildiği bir meseleyi tatbik etmekte kendisine muhalefet edilmesinden asla çekinmezdi. Nitekim bayram hutbesinin namazdan önceye alınmasına karşı çıkan Ebu Said, bunun sünnete uymadığını yöneticilere hatırlatmış, aynı şekilde halifenin huzuruna çıkarak beğenmediği tavırlarını tenkit etmiş, Hazreti Peygamber'in doğruyu bilenin onu söylemekten geri durmaması hususundaki beyanı üzerine bu uyarıyı yaptığını belirtmiştir. Cesaretle gazalara katılmayı ve ilim talibi olmayı hayatında birleştiren Ebu Said el-Hudri, Hazreti Peygamber'in rahmet pınarından ümmete pek çok hadisi şerifin ulaşmasına vesile olmuştur. Onun rivayet ettiği hadislerin bazıları şu mealdedir. Cennet ahalisi cennete, ateş ahalisi de ateşe girdikten sonra, Yüce Allah, kimin kalbinde bir hardal tanesi ağırlığınca iman varsa ateşten çıkarınız diye emreder. Kim helalinden yer, sünnete göre hareket eder, İnsanlara kötülük ve eziyet etmezse cennete girer. Mümin cennete kavuşuncaya kadar kulağına gelen hayırlı söz ve hikmete doymaz. Sizden kim bir kötülük görürse onu eliyle değiştirsin. Buna gücü yetmezse onu diliyle değiştirsin. Buna da gücü yetmezse o zaman onu kalbiyle değiştirsin. Bu da imanın en zayıfıdır. Ezanı işittiğiniz zaman müezzinin söylediği gibi siz de söyleyin. Yüce Allah bizleri sahabe-i kiramın örnekliğinden istifade eden ve onlardan öğrendiklerimizi hayatımıza aktaranlardan eylesin. Amin.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله تعالى ترة، ومن اضطجع مضطجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse bir yerde oturur da Yüce Allah'ın adını zikretmezse Yüce Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. Bir kimse yatağa yatıp da orada Allah Teala'yı zikretmezse yine Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur.

0: aleyhi ve sellem bir gün ashabına "Siz kimlere şehit dersiniz?" buyurdu. Sahabiler "Ya Resulallah, Allah yolunda öldürülenler şehittir." dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Öyleyse ümmetimin şehitleri çok az demektir." buyurdu. "Başka kimler şehittir ya Resulallah?" diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi. "Allah yolunda muharebede öldürülen kimse şehittir. Allah yolunda diğer sebeplerle ölenler de şehittir. Vebadan, ishalden ölenler, suda boğulanlar da şehittir."
1: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون قالوا يا رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون فما المتفيهقون قال المتكبرون
0: جابر رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizden en çok sevdiğim ve kıyamet gününde meclisime en yakın olacak kişiler, ahlakı en güzel olanlarınızdır. Gösteriş için uzun uzun konuşan, sözünü beğendirmek için avurdunu şişire şişire, ukalaca konuşan ve bilgiçlik taslayan kimseler ise hiç sevmediğim kişilerdir. Ve onlar kıyamet gününde benden en uzak olanlardır buyurdu. Sahabiler, ya Resulallah, bilgiçlik taslayanlar kimlerdir diye sordular. Kibirlenen kimselerdir cevabını verdi.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: İza ahsana ahadukum islama fekullu hasenetin ya'maluha tuktabu lehu bi aşri emthaliha ila 700 dı'f. وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِمِثْلِهَا.
0: Biriniz İslam'ı güzelce yaşadığında yapacağı her bir iyiliğe karşılık 10 mislinden 700 katına kadar sevap yazılır. Yapacağı her bir kötülüğe ise ancak bir misli günah yazılır. Sevgili Peygamberimiz, her müminin iman ve amellerinde samimiyet sahibi olmasını istemektedir. Müslümanın samimiyet, ihlas, takvayla yaptığı amellerinin karşılığı kat kat olacaktır. Allah katındaki makbul davranışların karşılığında verilecek mükafatta sınır yoktur. Önemli olan davranışların Allah katında iyi kabul görmesidir. Niyet, amelin kıymetini belirler. Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak niyetiyle yapıldığında, sıradan işler dahi tıpkı ibadetler gibi kişiye sevap kazandırır. Samimiyetle ve sadece Allah'ın rızasını umarak iyilikte bulunan kişiye 10 misliyle sevap yazılırken, kötülüğe ancak kendi misliyle günah yazılması, Allah'ın engin merhametini ve kullarına karşı ne kadar cömert olduğunu göstermektedir. İslam'ı güzelce yaşayan kimse, dinin emir ve yasaklarına uyan, ahlaki ilkelerine sıkı sıkıya bağlı, ibadetlerini aksatmayan ve Allah'a karşı gelmekten sakınan kimsedir. Böyle bir kimse, yaptığı küçük büyük her iyilikte insanların kendisini takdir etmesini değil, Allah'ın kendisinden razı olmasını hedefler. Onun bu samimiyeti sayesinde yaptığı iyi işler, Rabbi katında en güzel şekilde kabul edilir ve mükafata layık olur. Kur'an ahlakını yaşayan Hazreti Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem örnek alan Müslüman vefalıdır. Kendisine iyilikte bulunanları unutmaz. Mümin aynı zamanda affedicidir. Kalbinde kin büyütmez. Allah'ın iman eden kullarına karşı ne kadar cömert, merhametli ve bağlayıcı olduğunu düşünür ve kendisini de din kardeşleri için daima iyilikleri hatırlayıp çoğaltan, kötülükleri affeden ve azaltan bir tutum içerisinde olur. Kendisine hata eden bir kardeşine karşı kırgınlık duygusuna saplanıp kalmaz. Onun iyiliklerini de hatırlar. Allah'ın kullarına olan merhametini düşünerek, kendisi de din kardeşine karşı anlayışlı ve hoşgörülü olur. Kırk hadiste iyilik. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbesinde şöyle buyurdu. Bakınız, Rabbim bana öğrettiklerinden bilmediklerinizi bugün size öğretmemi emretti. Ve buyurdu ki, bir kula verdiğim her mal helaldir. Ben kullarımın hepsini hanif olarak tertemiz bir fıtrat üzerine yarattım. Ama şeytanlar onlara gelerek kendilerini bu dinlerinden alıp götürdüler. Benim kendilerine helal kıldıklarımı onlara yasakladılar.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعنه رضي الله عنه قال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت لصاحبتها إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك، فتحاكما إلى داود صلى الله عليه وسلم فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود صلى الله عليه وسلم فأخبرتاه فقال ائتوني بالسكين أشقه بينهما. فقالت الصغرى لا تفعل، رحمك الله، هو ابنها. فقضى به للصغرى.
1: Ebu Hureyre'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Vaktiyle yanlarında birer erkek çocukları olan iki kadın vardı. Bir kurt gelip bunlardan birinin çocuğunu kapıp götürdü. Çocuğunu kurt kapan kadın diğerine "Kurdun kaptığı çocuk senindi." dedi. O da "Hayır, senin oğlunu kaptı." dedi. Bunun üzerine Davud'un aleyhisselam huzurunda yargılandılar. Hazreti Davud sağ kalan çocuğu yaşı büyük olan kadına verdi. Bunlar davayı bir de Davud'un aleyhisselam oğlu Hazreti Süleyman'a arz ettiler. Süleyman aleyhisselam işin gerçek yüzünü anlamak için "Bana bir bıçak getirin, şu çocuğu ikiye bölüp bu iki kadın arasında paylaştırayım." deyince yaşı küçük olan kadın Hazreti Süleyman'a "Allah sana rahmet etsin. Aman çocuğu kesme. Zira çocuk bu kadının oğludur." dedi. Bunun üzerine Süleyman aleyhisselam da kadının gösterdiği şefkat üzerine çocuğun yaşı küçük olan kadına ait olduğuna hükmetti.
0: وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم.
1: Cerir bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben namaz kılmak, zekat vermek ve bütün Müslümanlara samimi davranmak üzere Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem biat ettim.

0: وعن جابر رضي الله عنه قال: خلت البقاع حول المسجد، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. فقال: بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. فقالوا: ما يسرنا أنا كنا تحولنا.
1: جابر رضي الله عنه anlatıyor. Mescidin etrafındaki arsada yer açılınca Selime oğulları mescidin yakınına taşınmak istedi. Bu haber peygambere sallallahu aleyhi ve sellem ulaşınca, sizin mescidin yakınına taşınmak istediğinizi öğrendim dedi. Onlar da evet ya Resulallah, böyle istedik dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki defa ey Selime oğulları, siz kendi mahallenizde kalın. Camiye gelip giderken attığınız adımlarınıza göre size sevap yazılsın. Mahallenizde kalın, adımlarınıza göre size sevap yazılsın buyurdu. Onlar da öyleyse taşınmayı istemiyoruz dediler. Buhari aynı içerikte bir hadisi Hazreti Enes'ten rivayet etmiştir.

0: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
1: Mugire bin Şube'den radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirip selam verdikten sonra La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'teyte ve la mu'tiye lima mena'te ve la yenfe'u zel ceddi minkel ceddü. Bir Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O'nun her şeye kudreti yeter. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek, vermediğini de verebilecek yoktur. Bir kimsenin güç ve serveti senin yardımın olmadıkça ona fayda vermez, derdi.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل على راحلة له، فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. فذكر من أصناف المال ما ذكر، حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل.
1: Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bir seferdeydik. Bu sırada devesine binmiş bir adam geldi. Adam açlıktan yiyecek bir şeyler bulmak ümidiyle sağa sola bakınmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, fazladan binek hayvanı olanlar olmayanlara versin. Fazla azığı olanlar da azığı olmayanlara versin buyurdu. Ve olabilecek her türlü malı zikretti. Böylece hiçbirimizin fazla mal saklamaya hakkı olmadığını anlamış olduk.

0: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Abdullah bin Ebu Katade'nin babası Ebu Katade'den naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bazen uzun bir kıraatle kıldırmak niyetiyle namaza dururum da bir çocuğun ağlamasını işitir ve annesine sıkıntı vermek istemediğim için namazımı kısa tutarım.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: وعن وائل بن حجر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا الكرم ولكن قولوا العنب والحبلة.
4: وائل بن حجر'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şarap yapılan üzüme kerem demeyin, lakin üzüm çubuğu, üzüm asması deyin.

0: وعن أبي عطية قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها، فقال لها مسروق: رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كلاهما لا يألو عن الخير، أحدهما يعجل المغرب والإفطار، والآخر يؤخر المغرب والإفطار. فقالت: من يعجل المغرب والإفطار؟ قال: عبد الله، يعني ابن مسعود. فقالت: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع.
1: Ebu Atiye radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Mesruk ile birlikte Ayşe'nin radıyallahu anha yanına geldik. Mesruk Ayşe'ye radıyallahu anha şöyle dedi: Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ashabından iki kişi var ki ikisi de iyilik yapmaktan geri kalmıyor. Fakat bunlardan biri akşam namazını kılıp iftar etmekte acele ediyor, diğeri ise bunları geciktiriyor. Ayşe radıyallahu anha akşam namazını kılmada ve iftar etmede acele eden kimdir diye sordu. Mesruk, Abdullah bin Mesud cevabını verdi. Ayşe radıyallahu anha

0: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أو فليعتزل مسجدنا. وفي رواية لمسلم: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: soğan veya sarımsak yiyen bizden veya mescidimizden uzak dursun. Müslim'in bir rivayetinde soğan, sarımsak veya pırasa yemiş olan kimse mescidimize yaklaşmasın. Çünkü insanoğlunun rahatsız olduğu şeylerden melekler de rahatsız olur buyurmuştur.

0: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. وفي رواية: أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Ahir zaman, kıyamet yaklaştığı vakit müminin rüyası hemen hemen hiç yanlış çıkmaz. Müminin rüyası nübüvvetin 46 bölümünden biridir. Müslim'in diğer bir rivayeti de: Rüyası en doğru olanlarınız, en doğru konuşanlarınızdır şeklindedir.

0: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: يَتَعَاقَبُونَ ف۪يكُمْ مَلَائِكَةٌ بِالْلَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُونَ ف۪ي صَلَاتِ الْعَصْرِ وَصَلَاتِ الْفَجْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذ۪ينَ بَاتُوا ف۪يكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ فَيَقُولُ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ.
0: Melekler gece ve gündüz dönüşümlü olarak aranızda bulunurlar. Bu melekler sabah ve ikindi namazlarında buluşurlar. Sonra gece boyu sizinle bulunan melekler yükselirler. Allah insanları durumlarını çok iyi bildiği halde onlara sorar. Siz ayrıldığınızda kullarım ne yapıyordu? Melekler de yanlarına vardığımızda da oradan ayrıldığımız sırada da namaz kılıyorlardı derler. Mahiyetlerini tam olarak idrak edemesek de Rabbimizin ve Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in haber verdiği üzere melekler nurdan yaratılmış varlıklardır. Melekler Allah'ın emirlerini yerine getirmekle görevlidirler. Görevlerini yerine getirmede asla ihmalkarlık göstermezler. Rablerine karşı asla isyan etmezler. Nitekim Hazreti Adem yaratıldığında Allah meleklerine Adem için saygıyla eğilin emrini verince hep birlikte bu emre itaat ederek ona secde etmişlerdir. Allah melekleri aracılığıyla peygamberlerine, peygamberler aracılığıyla da kullarına mesajlarını iletmiştir. Dolayısıyla şu hususu ifade etmek gerekir ki, insanoğlu bilgi ve medeniyet namına ne öğrenmişse melekler vasıtasıyla öğrenmiştir. Tarih boyunca nice insan melekleri dişi olarak kabul etmiş, onları Allah'ın kızları olarak değerlendirmiş ve onlara kadın isimleri vermiş olsa da onların erkeklik ve dişilikleri yoktur. Yine tarih boyunca nice insanlar meleklere ilahi güçler atfederek onları putlaştırmış olsa da onların ilahi güçleri yoktur. İnsanoğlunun doğumundan ölümüne kadar her anında melekler yanı başındadır. Her yaptığını ve söylediğini kayıt altına alan iki melek daima onunla birliktedir. Melekler Rabbine sığınan kulu gündüz vakti sabahın bereketinden faydalanarak geceye ulaşması, geceleyin de huzur içinde sabahlaması için muhafaza ederler. Kul ibadet için camiye girdiğinde her ne kadar görmese bile bağışlanması için af ve mağfiret dileyen melekleri yanı başında bulur. Dua ettiğinde duasının Allah katında kabul olması için amin diyen meleklerin varlığıyla sevinir. Yaptığı ibadetlerini sevinçle karşılamalarından ve Allah katında iyi bir kul olduğuna şahitlik ettiklerinden dolayı meleklerin varlığıyla huzura erer. Son nefesinde ruhunu ölüm meleklerinin alacağını bilen kişi bu karşılaşmaya hazırlık yapar. Allah'ın emirlerine ve yasaklarına titizlikle uyar. Nihayetinde kabre girdiğinde yine iki meleğin onu karşılayacağını ve dünyadayken yapıp ettiklerinin hesabının sorulacağını bilen kişi, hayatını yanlış işlerde harap etmek yerine Rabbinin rızasına ulaşma gayretinde olur.

0: Hazreti Peygamber her Müslüman sadaka vermelidir buyurdu. Sahabiler ey Allah'ın peygamberi ya bulamazsa dediler. Resulullah eliyle çalışır hem kendi faydalanır hem de sadaka verir buyurdu. Sahabiler çalışma imkanı bulamazsa dediler. Resulullah muhtaç ve mazluma yardım eder buyurdu. Buna da imkan bulamazsa dediler. Resulullah iyilik yapsın, kendini kötülüklerden çeksin. Çünkü bu da onun için bir sadakadır buyurdu.
1: Burası Diyanet Risale.

0: وعنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. قال: قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك.
1: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Ebu Bekir es-Sıddık radıyallahu anhuma Resulullah'a: "Ey Allah'ın Resulü, bana sabah akşam söyleyeceğim bazı sözler emir buyursan." dedi. Peygamber Efendimiz: "Allahümme fatiras semavati vel ardi, alimel gaybi ve şehadeti, Rabbe külli şeyin ve melikehu, eşhedü en la ilahe illa ente, eûzü bike min şerri nefsi ve şerri şeytani ve şirkihi, göklerin ve yerin yaratıcısı, görünen ve görünmeyeni bilen, her şeyin Rabbi ve meliki, yöneticisi olan Allah'ım, şahitlik ederim ki senden başka ilah yoktur. Nefsimin kötülüğünden, şeytanın kötülüğünden ve onu sana ortak koşmaktan sana sığınırım." diye dua et ve bunu sabahleyin, akşamleyin ve yatağına yattığında söyle buyurdu.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala buyurdu ki: "Kulum beni nasıl bilirse ben öyleyim. Beni andığında onunla beraberim. O beni kendi başına anarsa ben de onu kendim anarım. Beni bir topluluk içinde anarsa, ben onu daha hayırlı bir topluluk içinde anarım."

0: وعنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: hangi amel daha faziletlidir diye peygambere sallallahu aleyhi ve sellem soruldu. Allah'a ve Resulüne iman dedi. Sonra hangisidir dediler? Allah yolunda cihat buyurdu. Daha sonra hangisidir denildiğinde mebrur olan hac cevabını verdi.
0: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه في المدحة، فقال: أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل.
1: Ebu Musa'nın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin birini aşırı bir şekilde övdüğünü işitince adamı mahvettiniz ya da adamın belini kırdınız buyurdu.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله، وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah aksırmayı sever, esnemeyi sevmez. Biriniz aksırıp elhamdülillah, yüce Allah'a hamdolsun derse, bunu duyan her Müslümanın onu yarhamüke Allah, Allah rahmetiyle sana afiyet versin diye karşılaması gerekir. Esnemeye gelince bu hal şeytandandır. Öyleyse birinize esneme geldiği zaman onu önlemeye çalışsın. Zira sizden biri esnediği zaman şeytan ona güler.''

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Hadislerin hikayeleri.
1: Ver şunları. Ver dedim sana.
2: Bırak ne olur. Sen de biliyorsun onlar benim alın terim.
1: Hiçbir şey alamazsın yanına. Onlar Mekke'nin ve Mekke'de kalacak abi.
3: Kim o?
4: Aç kapıyı, benim.
3: Ne oldu, bir şey mi oldu?
4: İçeri gir, kapat kapıyı, kapat. Çabuk ol, hemen hazırlan, gidiyoruz.
3: Ne oluyor Allah aşkına, ne bu telaş?
4: Hemen gitmemiz lazım.
3: Nereye, neden?
4: Artık burada kalamayız, Medine'ye gidiyoruz. Çabuk ol, hadi.
3: Tamam, sakin ol. Ne alacağız yanımıza?
4: Yol için yiyecek alman yeterli.
3: Tamam.
4: Kırbalar nerede? Ben de suları doldurayım.
3: Duvarda asılı.
1: Açın. Açın kapıyı.
4: Korkma.
1: Açın dedim.
4: Ben konuşurum.
1: Kapıyı onunla. Açın.
4: Sen bir an önce hazırlanmaya bak.
1: Açın dedim size.
4: Evet, ne var, ne istiyorsunuz?
1: Siz de mi kaçıyorsunuz?
4: Evet, gidiyoruz.
1: Yalnız öyle her şeyi alıp gidemezsiniz. Burada olan burada kalacak.
4: Hiçbir şeyde gözümüz yok.
1: Artık bu ev ve içindekiler bize ait. Defolun gidin buradan.
4: Gideceğiz. Ama şunu unutma ki bir gün geri döneceğiz.
1: Açlıktan ölmezseniz dönersiniz.
3: Döneceğiz elbet. Biz bu evi kendi ellerimizle yaptık. Taşlarını kendimiz taşıdık. Duvarlarını kendimiz sıvadık.
1: Amma uzattınız ha. Çıkın gidin hadi.
4: Eğer döneceğime inanmasaydım bu evi yıkar öyle giderdim.
5: Bütün varlıklarını Mekke'de bırakıp Medine'ye hicret eden bazı sahabiler fakir düşmüşlerdi. Bu sahabiler dertlerini anlatmak için Hazreti Peygamber'in yanına geldiler. Dertleri, nasıl geçinecekleri, fakirliklerinin ne zaman biteceği ve ne zaman eski varlıklarına geri kavuşabilecekleri değildi. Onlar daha başka şeylerden muzdariplerdi. Allah'ın Resulüne başka şeylerden dolayı gelmişlerdi. Hazreti Peygamber'in yanına geldiler ve anlatmaya başladılar.
4: Ya Resulallah, eskisi kadar varlıklı değilim, fakir düştüm. Lakin fakir olmak beni üzmüyor, hiç ağrıma gitmiyor. Ancak imrendiğim başka bir şey var.
6: Evet ey Allah'ın Resulü, başka bir şey için geldik. Derdimiz mal, mülk, altın ya da gümüş değil.
4: Varlıkla yapılan ibadetlerin hazzından ve sevabından mahrum kaldık ey Allah'ın Resulü.
6: Varlıklı olanlarımız hak yolda harcama yapabiliyor. İnsanlara yardım edebiliyorlar.
4: Lakin biz yapamıyoruz ya Resulallah. Onlar infak ettikleriyle cennetin en yüksek derecelerine talipler.
6: Evet, bizim namaz kıldığımız gibi onlar da namaz kılıyor. Bizim oruç tuttuğumuz gibi onlar da oruç tutuyorlar.
4: Fazla malları olduğu için de hac ve umre de yapabiliyorlar.
6: Cihad edebiliyor ve sadaka da verebiliyorlar. Bizimse sadaka verebilecek malımız yok.
4: İşte bizi üzen şey bu ya Resulallah. Bu ibadetlerden mahrum kalmak.
5: Kutlu Nebi sahabileri dinledi ve onlara tebessüm ettikten sonra size bir şey haber vereyim mi dedi.
6: Buyur ey Allah'ın Resulü, söyle. Gönlümüzün huzuru senin güzel sözlerinde gizli.
5: Allah'ın Resulü, dediğimi yaptığınız takdirde sizi sevapta geçenlere yetişirsiniz. Sizden sonrakilerden kimse de size yetişemez ve içinde bulunduğunuz toplulukta en hayırlı topluluk olursunuz dedi ve sözlerine ancak onlar da sizin yaptığınız bu tesbihleri yaparlarsa size yetişebilirler diye devam etti.
4: Bizi ibadette bu derece öne geçirecek tesbihler nelerdir ya Resulallah?
5: Nurlu Nebi merak içindeki sahabilere baktı ve her namazın peşinden 33 kez tesbih, Sübhanallah, 33 kez tahmid, Elhamdülillah ve 33 kere tekbir, Allahu Ekber demenizdir dedi.
6: Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Gönlümüzdeki sıkıntıyı giderdin, bizi çok sevindirdin.
5: Fakir sahabiler tertemiz gönülleriyle ibadet hususunda varlıklı olanlara gıpta etmiş ve hem kendileri hem de onlar için Peygamber Efendimiz'den zikirler öğrenmişlerdi. Bu sahabiler ne Mekke'de geride bıraktıkları malları için dertlendiler, ne de zenginlerin mallarına göz diktiler. Yüce Allah'ın lütfuyla ibadetlerini bereketlendirecek tesbihleri öğrendiler ve herkesin de öğrenmesine vesile oldular.

0: 9 yıl, tam 9 yıl oldu.
1: Ama hala daha dünmüş gibi geliyor bana.
0: Yuvasından taşlanarak kovulan kuşlar gibiydik. Ağlamamak için dönüp son kez bakamamıştım bile.
1: Geri döneceğiz demiştim sana. Bak şimdi yeniden evimizdeyiz işte. Yine güzel Mekke'deyiz. Yine Kabe'nin yanı başındayız.
0: Çok şükür, çok şükür.
1: Elhamdülillah.
0: Yalnız duvarlar biraz çatlamış gibi.
1: Baksana, aynı ellerimiz gibi olmuşlar.
0: Ellerimizle yaptığımız duvarlar ellerimiz gibi çatlamışlar. Ne garip değil mi?
1: Bilmem, öyle mi? Belki ellerimiz de duvarlarımızla aynı topraktandır.

Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo

0: Hazreti Peygamber, hiçbir erkek yabancı bir kadınla yalnız kalmasın. Hiçbir kadın da beraberinde mahremi, kendisine nikah düşmeyen yakını bulunmaksızın sakın yolculuk etmesin buyurmuştu. Bunun üzerine bir adam ayağa kalkarak, ''Ya Resulallah, ben şöyle bir gazveye katılacaktım. Eşim de hac yapmak üzere yola çıkmaya niyetlendi. Bu durumda ne yapayım?'' deyince, Peygamberimiz, ''Sen de eşinle beraber hacca git.'' şeklinde cevap vermişti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن يزيد بن شريك بن طارق قال: رأيت عليا رضي الله عنه على المنبر يخطب، فسمعته يقول: لا والله ما عندنا من كتاب نقرأه إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة. فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات، وفيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا.
1: Yezid bin Şerik bin Tarık'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Hazreti Ali'yi radıyallahu anh minber üzerinde hitap ederken gördüm ve şöyle buyurduğunu işittim: Hayır, vallahi bizim yanımızda Allah'ın kitabı ile bu sahifede yazılı olandan başka yoktur, dedi ve sahifeyi açtı. İçinde zekata tabi develerin yaşları, yaralamalar karşısında ödenmesi gereken diyet bedelleri bildirilmekteydi. Yine o sahifede Resulullah'ın şöyle buyurduğu yazılıydı: Medine'nin Ayr Dağı ile Sevr Dağı arası haremdir, güvenli bölgedir. Her kim Medine'nin bu bölgesi içinde Allah'ın emrine ve peygamberin sünnetine aykırı bir şey yapar veya böyle bid'ati, dini, hukuki mesnedi olmayan bir şey ihdas edeni himaye ederse, Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onların üzerine olsun. Kıyamet gününde Allah o kimsenin tövbe ve fidyesini kabul etmez. Bütün Müslümanlar eşit düzeyde güvence verme hakkına sahiptir. Sıradan bir Müslümanın verdiği güvence dahi

dahi muteberdir. Kim bir Müslümanın verdiği güvenceyi çiğnerse, Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onun üzerine olsun. Allah kıyamet gününde onun tövbe ve fidyesini kabul etmez. Kim de babasından veya efendisinden başkasına mensubiyet iddiasında bulunursa, Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onun üzerine olsun. Allah Teala kıyamet gününde onun tövbesini de fidyesini de kabul etmez.''

0: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kolaylaştırın, zorlaştırmayın, sevdirin, nefret ettirmeyin.

0: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: İnna Allah azza ve celle a'ta kullazi hakkın hakka. Ala inna Allah farada faraiz ve senne sunana ve hadda hududa. أحل حلالا وحرم حراما وشرع الدين فجعله سهلا سمحا واسعا ولم يجعله ضيقا صدق رسول الله.
0: Şüphesiz Allah her hak sahibine hakkını vermiştir. Dikkat edin. Allah uyulması gereken sorumlulukları belirlemiş, kanunlarını bir bir ortaya koymuş, sınırları tayin etmiş, helal ve haram olanları belirleyerek dini ortaya koymuştur. O dini kolay, hoşgörülü ve genişliklerle dolu bir din kılmıştır. Onu asla daraltmamıştır. Din insanı Allah'ın razı olacağı duru bir inanca sahip olmaya, dünya ve ahiret mutluluğuna sevk edecek ibadetleri hayatına aktarmaya, yaratılışına uygun ahlaki

ilkeleri söz ve fiillerine yansıtmaya davet eder. Din, toplumun tamamını maddi ve manevi güzellikleri kuşanmaya yönelten ilahi kanunlardır. Bu haliyle din, Cenab-ı Hakk'ın ilk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem'den kıyamete kadar gelecek tüm insanlığa merhametinin tecellisidir. Rabbimiz, ilahi kanunları ve insanoğlunun yapması gerekenleri belirlemiş, her hak sahibinin hakkını vermiş, yapılması ve yapılmaması gerekenleri, helal ve haramları, sevap ve günahları, gönderdiği ilahi mesajlar ve peygamberler aracılığıyla bildirmiştir. En son, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte ilahi mesajı tamamlayarak sonlandırmış ve din olarak İslam'ı seçmiştir. Böylece insanoğlunun yaratılış amacına uygun bir hayat sürebilmesinin en kolay ve güvenilir yollarını göstermiştir. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle Allah katında din İslam'dır ve kim İslam'dan başka bir din arama çabası içine girerse, bilsin ki bu, kendisinden asla kabul edilmeyecek ve o, ahirette ziyana uğrayanlardan olacaktır. Allah Teala, kullarının İslam dinini ihlas ve samimiyetle kabul etmelerini, son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme içten bir sevgi beslemelerini ve gönülden tabi olmalarını ister. Rabbinin bu emirlerine itaat eden, İslam'ı din, Allah'ı bir tek ilah, Hazreti Muhammed'i son peygamber, Kur'an-ı Kerim'i son ilahi kitap olarak kabul eden, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahirete ve kadere iman ederek mümin olan İslam, inanç, ibadet ve ahlak esaslarını kendine rehber edinen kişi, en sağlam kulba sarılmıştır. Kim de İslam'ı kabul etmez, inanç, ibadet ve ahlaki ilkelerini reddederse, kendine yazık etmiş olur.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü en çetin azap görecek kimseler, dünyada insanlara en çok işkence edenlerdir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem helak edici şu yedi günahtan sakının buyurdu. Sahabiler ey Allah'ın Resulü bunlar nelerdir diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ortak koşmak, büyü yapmak, hukukun gerektirdiğinin dışında Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı bir kimseyi öldürmek, faiz yemek, yetim malı yemek, düşman ile savaş yapılırken kaçmak, evli ve hiçbir şeyden haberi olmayan namuslu mümin bir kadına zina iftirası atmaktır buyurdu.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Şeytan her işinizde, hatta yemek yerken dahi sizin yanınıza gelir. Birinizin lokması yere düşerse onu alıp üzerindekileri temizlesin ve yesin, şeytana bırakmasın. Yemeği bitirince parmaklarını yalasın. Çünkü insan bereketin yemeğin neresinde bulunduğunu bilemez.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر، وجاء المشركون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه. فدنا المشركون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال: يقول عمير بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخ بخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قولك بخ بخ؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. فرمى بما كان معه من التمر، ثم قاتلهم حتى قتل.
1: أنس رضي الله عنه anlatıyor. Bedir Savaşı günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla yola çıktı ve müşriklerden evvel Bedir'e ulaştı. Müşrikler de geldiler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hiçbiriniz emrim olmadıkça bir şey yapmasın diye talimat verdi. Müşrikler yaklaşınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, genişliği yer ve gökler kadar olan cenneti kazanmak için harbe hazır olun buyurdu. Ravi Enes radıyallahu anh sözüne devam ederek diyor ki, Ensardan Umeyr bin Hümam, ya Resulallah, genişliği yer ve gökler gibi olan cennet mi? Dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet deyince Umeyr vay be dedi. Resulullah'ın neden vay be diyorsun demesi üzerine, vallahi ya Resulallah, başka bir şey için değil, cennetlik olmayı istediğim için söyledim dedi. Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem, zaten sen cennetliksin buyurdu. Bunun üzerine Umeyr ok çantasından çıkardığı hurmaları yemeye başladı. Sonra, eğer bu hurmaları yiyip bitirinceye kadar yaşarsam bu uzun bir hayat olacak dedi ve hurmaları atıp şehit olana kadar düşmanla savaştı.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir insan öldüğünde üç şey hariç ameli kesilir. Amel defteri kapanır. Sadaka-i cariye, sürekli herkese faydası dokunan işler. Faydalanılan ilim, kendisine dua eden hayırlı bir evlat buyurmuştur.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem farz namazlarla birlikte kıldığı nafile namazlar içerisinde en çok önem verdiği sabah namazının farzından önceki iki rekat namazdı. Peygamberimiz sabah namazının sünneti olarak kılınan bu iki rekat hakkında "Bunlar gerçekten benim için bütün dünyadan daha sevimlidir" buyurmuş ve ashabına şu tavsiyede bulunmuştu. "Sizi atlılar kovalasa dahi bu iki rekatı bırakmayın." Efendimiz bu iki rekata o kadar önem vermişti ki uyuyakalıp kaçırdığında bile güneş doğduktan sonra kaza etmişti.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يموت فيقوم باكيهم فيقول واجبلاه وسيداه أو نحو ذلك إلا وكل به ملكان يلهزانه، أهكذا كنت؟
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ölen biri için ağaççıları, vay dağ gibi dayanağımız, vay efendimiz gibi sözler demeye başladıkları zaman bu ölü için iki melek vazifelendirilir. Onlar, sen böyle böyle miydin derler.

0: وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين، فسمعته يقول: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحمد، اللهم فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم.
1: واسلة بن أسكى رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslümanın namazını kıldırdıktan sonra şöyle buyurduğunu işittim: Allah'ım, filan oğlu filan senin himayendedir. Onu kabrin fitnesinden ve cehennem azabından koru. Çünkü sen ahdinde duran ve hamde layık olansın. Allah'ım, onu bağışla ve ona merhamet et. Şüphesiz sen çok bağışlayan ve çok merhamet edensin.

0: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: La tumari ahak ve la tumazih ve la ta'idhu mev'iden fetuhlife.
0: Kardeşinle düşmanlığa varan tartışmaya girme. Onunla kırıcı şekilde şakalaşma ve ona yerine getiremeyeceğin sözü verme. Konuşmak, düşünceleri, verilmek istenen mesajları yansıtmada en güçlü araçtır. Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et emrinin ilk muhatabı olan sevgili Peygamberimiz bu aracı en etkili şekilde kullanmıştır. Bu, onun tebliğde başarılı olmasında en önemli etkendir. Peygamber Efendimiz açık ve net sözlerle konuşur, gerekirse konuşmasının önemli bölümlerini tekrarlardı. Kelimeleri çabuk çabuk ve peş peşe sıralamazdı. Sözleri az ve özdü. Konuştuğu zaman onun kelimelerini saymak isteyen sayabilirdi. Ben az, öz söz söyleme özelliğiyle donatılmış olarak gönderildim. Konuşmada sözün içeriği elbette önemlidir. Bununla birlikte onu destekleyen bir vücut dili konuşmanın etkisini artırır. Peygamberimiz konuşurken sadece başını çevirerek konuşmazdı. Muhatabına bütün vücuduyla dönerdi. Boş sözler ve boş işlerden uzak durmak mümin davranışıdır. Allah Resulü gerekmeyen yerde konuşmaz, boş konuşanlardan uzaklaşırdı. Allah'ın zikri dışında çok söz söylemek kalbi katılaştırır. İnsanların kesin bilgi sahibi olmadıkları konularda konuşmalarını onaylamazdı. Kul iyice düşünüp taşınmadan bir söz söyleyiverir de bu yüzden cehennemin doğu ile batı arasından daha uzak bir yerine düşer. Kaba, argo ve müstehcen şeyler konuşmaktan sakındırırdı. Allah katında en kötü kimse, ağzının bozukluğundan dolayı insanların kendisiyle buluşmayı ve görüşmeyi terk ettiği kimsedir. Küçük gruplar halinde otururken iki kişinin fısıldaşarak konuşmasına uygun bulmazdı. Üç kişi bir aradayken diğerini bırakıp ikisi fısıldaşmasın. Muhatabını incitecek sözler söyledikten sonra özür dilemek her zaman kırgınlıkları gidermeye yetmez. Sevgili Peygamberimiz bu konuda ümmetini uyarmıştır. Özür dilemek zorunda kalacağın bir sözü söyleme.
2: 40 hadiste sosyal hayat.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kaza ve kaderi ancak dua değiştirir. Ömrü ise ancak iyilik arttırır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما.
3: أبو عبيد'in kızı Safiye'nin Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarının bazılarından rivayetine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arrafa, kayıp ya da çalıntının yerini haber veren kimseye bir şey sorup da onu tasdik eden kimsenin 40 gün namazı kabul olunmaz buyurdu.

0: cemaat içinde otururken Ka'b bin Malik ne yaptı demişti. Bunun üzerine Beni Selime'den bir adam, ya Resulallah, giysilerine ve boyuna posuna bakıp gururlanması onu cihada çıkmaktan alıkoydu deyince, Muaz bin Cebel radıyallahu anh ona, ne kötü bir söz söyledin dedi. Sonra Hazreti Peygamber'e dönerek, vallahi ey Allah'ın Resulü, Ka'b hakkında iyilikten başka bir şey bilmiyoruz diye onu aklaması üzerine, Resul-i Ekrem hoş görerek sustu.
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة من آخر الليل ويصلي الركعتين قبل صلاة الغداء وكأن الأذان بأذنيه.
0: ابن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin ikişer rekat namaz kılardı. Gecenin sonunda ise bir rekat vitir namazı kılardı. Sonra sabah namazının farzından evvel kulağı kamette olduğu halde iki rekat namaz kılardı.
2: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra.

Nur-u alemsin bugün, hem dahi mahbub-i hüda. Eyleme aşıklar bir lahza kapından cüda. Gitmesin nam-ı şerifin bu dilimden dembedem. Dertli gönlüme devadır, can bulur ondan safa. Umarım her bir adın başka şefaat eyliye. Ahmet-u Mahmud, Ebu'l-Kasım, Muhammed Mustafa. Çünkü denildi ona beşşems, dahi ve duha. Ruhyuna, almına, mihru mahı benzetsem nola. Bu libas-ü hayu huyu tantana nedir dila? Eynine hilat yeterken bir palasu bir aba. Cürm-ü isyanım bir ruhundur, gerçi hadden servera. Sen şefaat kamısın, geldim sana şefkat uman. Bu muhibbi tevbe eyler, tevbesin eyle kabul. Fitne-i şeytandan sakla onu ya Rabbena.

Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ablacığım, babamın Uhud'da şehit olduğunu söylüyorlar.
2: Evet Ümamiciğim.
1: Şehit olanlar şehit oldukları yere defnedilirmiş. Doğru mu?
2: Evet, doğru.
1: Peki Uhud gideceğimiz yere yakın mı?
2: Evet canım, Medine'ye çok yakın.
1: Babamı ziyaret edebilir miyim peki?
2: Tabii Ümame, neden olmasın? Hareme girip de Müslümanların halini görünce deliye dönmüş. Çünkü güçsüz insanların güçlüler tarafından ezilmesine oldum olası tahammül edemezmiş.
1: Biliyorum.
2: İşte böyle. Orada insanları kışkırtan Ebu Cehil'in üstüne yürümüş. Ebu Cehil saldırgan bir adamdı. Kimseden korkusu da yoktu. Ama Hamza'nın üstüne doğru geldiğini görünce neredeyse küçük dilini yutmuş. Hiç sesini çıkaramamış. Bir kadın olan biteni babana anlatmış meğer. Peygamberimize hakaretler ettiğinden haberdarmış. Yüzü gözü kan içinde kalan Müslümanları görmesi bardağı taşıran son damla olmuş. Ümaminin bir isteği var.
3: Hayırdır, neymiş? Elimizden gelen bir şeyse yaparız.
2: Amcamın kabrini ziyaret etmek istiyorum.
3: Tabii, gideriz Ümame.
0: 121. Bölüm.
4: Müslümanlar umrelerini yapmış, Medine'ye dönmüşlerdi. Bir gün...